onlarla bir araya gelme fırsatı bulduğunda bunu hiçbir zaman kaçırmazdı. Hac mevsimi hariç diğer zamanda Medinelilerden isteyen herkes onun dersine gelebiliyordu. Derslerine İslam coğrafyasının dört bir yanından gelenler katılır, yoğunluktan evinde yer olmazdı. Bunun için önce Medinelileri kabul eder, bunlara hadis rivayeti ve fetva verme işi bitince, sonra sırasıyla diğerlerini içeri alırdı. Hasan bin Rebi der ki, bir defasında İmam Malik'in kapısındaydım. Onun çağrıcısı, önce Hicazlılar içeri girsin diye çağırdı. Onlar çıkınca Şamlılar girsin diye çağırdı. Daha sonra Iraklılar girsin diye çağırdı. Yanına giren en son

derslerinde vakar ve ciddiyet sahibi olup lüzumsuz sözlerden tamamen uzak dururdu. Bunu ilim talep edenlere de öğütlerdi. Bir talebesi şöyle dediğini nakleder: İlim tahsil edenlere vakarlı, ciddi olmak ve geçmişlerin yolundan gitmek gerekir. İlim sahiplerinin bilhassa ilmi müzakereler sırasında kendilerini mizahtan uzak tutmaları gerekir. Gülmemek ve sadece tebessüm etmek alimin uyması gereken adaptandır. Yine bir talebesi şöyle der: İmam Malik bizimle oturduğu zaman sanki bizden biri gibi davranırdı. Konuşmalarımıza çok sade bir şekilde katılırdı. Hadis-i şerif okumaya ve anlatmaya başlayınca onun sözleri bize heybet verirdi, sanki o bizi, biz de onu tanımıyorduk. Büyük fıkıh ve mezhep alimlerinden İmam Şafii ile İmam Ahmet bin Hanbel, onun talebesi olmuşlar, sohbetinde bulunmuşlardır. İmam Şafii onun hakkında, "Hadis okunan yerde Malik, gökteki yıldız gibidir. İlmi ezberlemekte, anlamakta ve korumakta hiç kimse Malik gibi olamadı. Malik'le Süfyan bin Uyeyne olmasalardı, hiç az da ilim kalmazdı" derdi. İmam Ahmet bin Hanbel ise oğlu Abdullah'ın Zühri'nin talebeleri arasında en kuvvetli hangisidir sorusuna "Malik her ilimde daha kuvvetlidir" cevabını verecektir.

0: ilminin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak en önemli eseri Muvatta'dır. Hadis-i şerifleri fıkıh konularına göre içine alarak yazılan ilk hadis kitabıdır. Bu kitapta ayrıca İmam Malik'in içtihat ettiği fıkhi mevzular da bulunur. Biri Yahya bin el-Leysi'nin, diğeri de İmam-ı Azam'ın talebesi Muhammed Şeybani tarafından yapılan iki rivayeti vardır. 40 yıllık birikimin ürünü olan bu güzide eser birçok alim tarafından şerh edilir. Bu şerhler arasında en meşhuru El-Müdevvene'dir. Bu eserinden başka Abdullah bin Abdülhakim Mısri tarafından rivayet edilen Kitab-ü Sünen adlı fıkha dair bir eseri, kadere, kazai hükümlere dair ve fetvalarını bildiren Risale fil Fetva gibi eserleri vardır. İmam Malik, keskin bir zeka ve kuvvetli bir hafızaya sahipti. Bu da ona dinlediği hadisleri kolayca ezberleme ve fıkhi konulara rahatça nüfuz edebilme imkanını sağlıyordu. Hadisleri sağlam ravilerden kusursuz olarak bellemiş olduğu halde bir maslahat görmedikçe hadis rivayet etmezdi. Hadis nakletmenin sorumluluğu onu sıkıntıya sokar ve naklettiği her hadisi için, onları nakletmektense her biri için bir kırbaç yemeği yeğlerdim demekteydi. İmam Malik, bedenen heybetli bir yapıya sahipti. İlim ve büründüğü takva elbisesi onun bu heybetine manevi bir yön katıyordu. Onun bakışlarından herkes etkilenir, insanlara büyüklük taslayan idareciler, valiler onun yanında küçülür ve ona saygı gösterirlerdi. Fikri ve siyasi fitnelerin zirveye ulaştığı bir dönemde geçen hayatı, hem Emeviler hem de Abbasiler yönetiminde cereyan eden olaylara şahit olur. Ömer bin Abdülaziz'i takdir eder ve onu ümmetin işlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışan adil bir halife olarak görürdü. Ancak o, ne tahtlarını korumak isteyen hükümdarlara taraf olmuş, ne de ayaklanmalarına meşru zemin oluşturmak isteyen isyancı gruplara destek vermiştir. Her zaman gerçekleri yaymaya gayret göstermekle birlikte, anarşinin Müslüman halkları perişan ederek fitne ve fesadın yaygınlaşmasına sebep olacağını düşündüğü için, o isyanları tasvip etmemiştir. Bununla birlikte gayrimeşru bir şekilde ümmetin başına gelen yöneticileri de onaylamamıştır. Sadece Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için ilim tahsil etmiş, hayatı boyunca takva yolunu terk etmemiştir. Ona göre ilim bir nurdur ve ancak huşu ve takva sahibi bir kalpte yerleşebilir. Fetva verirken yavaş hareket eder, İyice düşünür, soran kimseyi göndererek meseleyi tetkik ve tespit ettikten sonra cevap verirdi. O, fetva konusunda hiçbir şeyin kolay olamayacağı görüşünde olup, helal ve haramla ilgili her meselenin zor olduğunu söylerdi. Din konusunda kimseyle tartışmaya girmez, insanlar arasında kin tohumları ekeceği için bunu çok kötü bir davranış olarak değerlendirirdi. İmam Malik'in hastalığı ağırlaşıp vefat edeceğini anladığında, o zamana kadar gizlediği hastalığını ve gizleme sebebini dostlarına şöyle açıklıyordu: "Eğer hayatımın son günleri olmasaydı size bildirmeyecektim. Benim hastalığım idrarımı tutamıyor olmamdır. Peygamberin mescidine tam abdestli olmaksızın gelmek istemedim. Rabbime şikayet olmasın diye de hastalığımı kimseye söyleyemedim." İmam Malik, Hicri 179 yılında Rebiülevvel ayının 14. günü hayata gözlerini yumar ve Cennetül Baki mezarlığına defnedilir. Sufyan bin Uyeyne, onun vefatı sonrasında şunları söyleyecekti: "Yeryüzünde bir benzeri kalmadı. Dünyanın imamı, Hicaz'ın alimi, zamanının hüccetiydi. O, ümmeti Muhammed'in güneşiydi." İmam Malik rahmetullahi aleyh.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا.
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: Sura.
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ehsenu mekile.
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
0: Ve yevme

0: zile.
1: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
0: El mulku yevme izin il hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfirine asîrâ.
1: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
0: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
1: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا.
1: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.
1: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس۪يرًا.
1: Ey Muhammed, onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: أنا وأضل سبيلا.
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.

0: جَعَلْنَاهُمْ تَدْمِيرًا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
0: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا.
1: Ad ve Semud kavimleriyle Reis halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
0: وَكُلًّا ضَرَبَنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا.
1: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
0: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
1: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
0: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا.

0: عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
0: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا.
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: اَلَمْ تَرْ

0: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا.
1: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.
1: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.

0: Nehâra nuşûrâ.
1: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
0: Ve huvellezî erseler riyâhe buşran beyne yedey rahmetih. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

0: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا.
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِه۪ جِهَادًا كَب۪يرًا.
0: O halde sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.

0: وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
0: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.
1: Bir damla sudan bir insan yaratıp onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de odur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا.
1: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
0: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

0: استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.

0: عندهم نفورا.
1: Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş? Biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: منيرا.
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا.
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü ard arda getiren de odur.

0: Selame.
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.

0: كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır, çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
1: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: Yudâ'af lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yehlud fîhî muhânâ.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azap içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.

0: Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
1: Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru ve yulakkawna fiha tahiyyatan ve selama halidina fiha hasunat mustaqarran ve muqama.
0: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar. Orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.

Ey Muhammed, de ki, eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler, siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
0: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
1: اِنَّ

0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekserhum mu'minîn.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim.
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ.
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون.
0: موسى şöyle demişti: Ey Rabbim, doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.''

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلِ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.
1: قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّت۪ي فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكَافِر۪ينَ
0: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.

0: Firavun etrafındakilere, "Duymuyor musunuz?" dedi. Musa, "O sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir." dedi.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجَنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ

Firavun etrafındakilere, "Size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir," dedi. Musa, "O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız," dedi.

0: قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين.
1: Firavun, andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir delil getirirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir dedi.
0: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
1: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
0: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
1: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi.
0: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
1: Onlar da, onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler.
0: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
1: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara siz de toplanıyor musunuz dendi.
0: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِب۪ينَ
1: Halk eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler.
0: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ

Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, "Eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi?" dediler. Firavun, "Evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız," dedi.

0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّعَى

0: Rabbi Musa ve Harun.
1: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
0: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

0: إنكم أجمعين.
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.
0: قَالُوا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

Sihirbazlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Ve

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اِنَّ هَا اُولَٰئِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
1: فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ

0: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
1: فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ

İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.

Bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.

0: أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.
1: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.
0: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ.
1: Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
0: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ

0: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
1: Kale

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ

0: وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
1: Beni yedirip içiren de O'dur. Hastalandığım zaman bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da O'dur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine O'dur. Ey Rabbim, bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat. وَجَعَلْنِي

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: Ve uzlifetil cennetu lil muttaqin.
0: Cennet takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: Ve burrizetil cehimu lil gavin.

0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ

0: ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ

0: Nuh'un...
1: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
2: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
1: Onlar, sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz dediler.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
1: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: Onlar, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın," dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: Kezzebet adunil murselin. İz kâle lehum ehûhum.

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

0: yoğun.
1: Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.

0: Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين.

Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: وزروع ونخل طلعها هضيم.
1: Siz burada bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
0: وتنحت

0: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.

0: بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ.
1: Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.

0: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

0: min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin.
1: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.
1: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
0: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
1: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
0: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ.
1: Lut şöyle dedi: şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.
0: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ İlla acuzen fil gabirin.
1: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
0: Thumma demmernel ahirin.

Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالُوا

0: Ehke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

0: Ölçeği tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.

0: dediler ki, "Sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım."
1: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: Şuayb, "Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir," dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
1: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
0: Ve innehu lefî zuburil evvelîn.

0: İsrail.
1: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrail oğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
0: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
1: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de o bunu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.
0: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
1: Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.

Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?

0: Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumette'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?

0: ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
1: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.

0: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
1: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
0: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
1: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
1: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
0: Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
1: الَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ
0: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur.
1: هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ

0: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
0: Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.

0: بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kafirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir.

0: تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Tâsin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: وهم في الآخرة هم الأخسرون.
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm. Gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim. Umulur ki siz ısınırsınız demişti.

0: الحكيم.
1: Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi: Ateşin bulunduğu yerdeki de çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa, gerçek şu ki ben çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.
0: وَأَلْقِ عَصَاكَ

0: مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

0: Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.
1: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
0: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve varithes

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: Hatta izâ etev alâ vâdin nemli qâlet nemleh

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ

Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat," dedi.

0: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين.
1: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek.

0: Amin.
1: Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.

0: Allahu la ilaha illa huwa rabbul arşil azim.
1: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
0: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ اِذْهَبْ بِكِتَاب۪ي هَذَا فَأَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ
1: Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ''Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
1: Ellâ te'lû aleyye ve etûnî muslimîn.
0: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.

0: Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim," dedi.
1: O an

Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Felem.

Elçi Süleyman'a gelince Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler, onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, "Ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, "Bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir," dedi.

Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi.

0: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
1: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
0: وصد

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.

0: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir, dedi.
1: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ

0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.

0: zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
1: Allahümme lekel hamdu kulluh ve lekel şükrü kulluh ve ileyke yurca'ul emru kulluh alaniyetuhu ve sirruh subhanedil

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Acil otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
3: Aktif Pimapen 0212 694 05 55 Avcılar.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları, Kadir Bakar, 0532 422 70 72, Tahtakale Eminönü.
5: Ara Gıda Perakende Satışları, Mustafa Karayiğit, 0536 395 25 40, Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir, 0532 786 49 19, Büyükçekmece. Ayça Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak, DES Sanayi Sitesi Ümraniye, 0216 540 39 59.
6: Azim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 çift 030, 0536 355 31 42. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
7: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29 Babacan Garaj.
8: Demkur Kalıp 0533 253 31 53 Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
9: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri. Naci Özkaya 0507 755 75 70.

0: aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni, süslü, gösterişli, boş, değersiz ziynetlerine. Makam dedin, mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de. Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik. Alay ettik. İftiralar ettik. Ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordu? Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya! Ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
4: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
5: Aktif Pimapen 0212 694 0555 Avcılar.
6: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072 Tahtakale Eminönü.
7: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 2540 Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919 Büyükçekmece. Ayça Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
8: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030 0536 355 3142 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
9: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29 Babacan Garaj.
10: Demkur Kalıp 0533 253 3153 Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
11: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96.
12: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ateşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com.
13: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29.
15: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
16: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
17: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
18: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 44 47.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
5: Selam Giyim 0212 452 81 87 Çağlayan.
19: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
6: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
7: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75.
2: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
13: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
8: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerda 0549 542 75 75 Ümraniye Ihlamurkuyu.
1: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
20: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
21: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
22: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
23: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
24: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Kurtuluş yolu. Tevhid baltasıyla korku putunu kırabilirsen kurtulacaksın. Arkan düşman, önün deniz. Atını sürebilirsen kurtulacaksın. Tenezzül etmezsen dünya varına, hazırlık yaparsan mutlu yarına, varlığın özüne, özün sırrına erebilirsen kurtulacaksın. Allah için Hübel, Lat'la Uzza'yı parçalayan ancak bulur rızayı. İslam açısından bütün fezayı görebilirsen kurtulacaksın. Eğer ayrılmazsan nuru tekbirlerden, Kur'an, Resulullah, ashab, pirlerden, zulmün hesabını müstekbirlerden sorabilirsen kurtulacaksın. Sadi çekilen tetiğe karşı, tauti güçlere, melike karşı, cihat meydanında müşriye karşı durabilirsen kurtulacaksın.

0: 0-694-05-55. Avcılar.
1: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları. Kadir Bakar 0532-422-70-72, Tahtakale Eminönü.
2: Ara Gıda Perakende Satışları. Mustafa Karayiğit 0536-395-2540, Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532-786-4919, Büyükçekmece. Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216-540-3959.
3: Asim Reklam. Musa Topçu 0212-442-0030 0536-355-3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
2: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532-069-2429. Babacan Garaj.
4: Demkur Kalıp 0533-253-3153. Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
5: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
6: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri. Naci Özkaya 0507-755-7571. Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte, İsmet Paşa Mahallesi, Sultan Gazi 0533-653-6696.
7: Ensar Hac Malzemeleri, Göztepe Ataşehir 0216-470-6227. Eminönü İstoç 0212-519-9843. EnsarHac.com.
8: İhsan İnşaat 0212-515-0446. Bağcılar.
9: Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü 0212-875-3629.
10: Kranda Kalıp 0212-549-0877 2 telli.
11: Mata Elektronik 0551-166-1760 Esenyurt.
12: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530-419-66-65 Ümraniye.
13: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537-701-4447.
5: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
14: Selam Yiğim 0212-452-8187 Çağlayan.
15: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212-597-7395 Arnavutköy.
16: Tanış Petrol Ürünleri 0216-634-0623 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
17: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216-632-5575.
18: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532-575-7679 Üsküdar.
19: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553-909-2680.
20: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerda 0549-542-7575 Ümraniye Ihlamur Kuyu.
21: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212-538-6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
22: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530-782-2465. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
23: Şimşek Nakış 0212-562-7223 Esenler.
5: Hicri yılınızı tebrik ederiz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: her yeni programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Bir hakikat yolcusu. Evet, asıl mühim olan ve insana değer kazandıran şey sevmek değil, sevilmektir. Özellikle de bu mesele Yüce Allah'la ilgili olursa bu hükmün önemi birkaç kat daha artar. Yani asıl mühim olan Yüce Allah'ı sevmekten de öte onun tarafından sevilmektir. Ancak şunu asla unutmamak gerekir ki sevilmenin en önemli ve gerekli şartı da sevmektir. Yani sevmesini bilmek, incitmeden sevmek, istenildiği gibi sevmek, gereği gibi sevmek ve karşılıksız sevmektir. İşte bir insan Allah'ı gereği gibi severse elbette ki Allah da onu sever. Sevmesinin belirtisi olarak o kulun yardımcısı olur. Dünyevi ve uhrevi her türlü işinde hikmetinin gereğine göre elinden tutar, başarıdan başarıya koşturur. Onu aziz ve üstün kılar. Onu insanlara, cinlere ve meleklere sevdirerek başkalarına örnek ve rehber yapar. İşte cennetin hasretini ve özlemini çektiği Hazreti Selman-ı Farisi de bu şerefe mazhar olanlardan, yani Allah tarafından sevilen ve sevildiği aleme ilan edilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında apayrı bir yeri bulunan şerefli bir sahabidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: Allah bana ashabımdan hususi olarak 4 kişiyi sevdiğini bildirdi ve benim de onları sevmemi emretti. Bunlar Ali, Miktat bin Esved, Selman ve Ebu Zer'dir. Diğer bir hadisinde de cennet şu 3 kişinin hasretini çekmektedir: Ali, Ammar bin Yasir ve Selman buyurmuşlardır. Hazreti Selman radıyallahu an Yüce Allah'ın verdiği ve Habibi Edibine onu sevmesini emrettiği, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de Selman bizdendir, ehli beytimizdendir iltifatıyla taltif edip sonsuz beşaretlere ve saadetlere erdirdiği, cennetin derin hasretini ve özlemini çektiği ve kendisini 4 gözle beklediği son derece yüce bir şahsiyettir. Bunun bir kısım nedenlerine gelince, Hazreti Selman Farslılardan ilk Müslüman olan kimsedir. Hazreti Selman İran'da Mecusiler arasında dünyaya gelmiş ve küçüklüğünde onlara yıllarca hizmet etmiştir. Fakat bununla hiçbir zaman tatmin olmamıştır. Bu yüzden de Şam'a giderek orada Hristiyan olmuş ve bir müddet kiliseye devam ederek hizmette bulunmuştur. Ancak orada aradığı mutluluğu ve beklediği huzuru bulamamış ve onların ileri gelenlerinde gördüğü haksızlıklar ve sahtekarlıklar sonunda kiliseden iyice soğumuştur. Hazreti Selman batıl ve boş şeylerle bir türlü tatmin olmuyor ve tatmin olmaması aslında da gayet normaldi. Çünkü o daima hakkı arayan ve hakikati kovalayan, daha iyiye ve daha güzele hasret duyan ama batıl ve manasız şeylerle asla tatmin olmayan çok yüce bir ruha, çok temiz bir vicdana ve çok sağlam bir karaktere sahipti.

Hazreti Selman daha sonraki yıllarda başından birçok badire geçtikten sonra bazı hakikatlere aşina olan bir papazın tavsiyesi üzerine bir kervana katılmış ve Hicaz bölgesine doğru gitmişti. Ancak kervandakiler onun malına ve eşyasına el koymuş, sonra da onu Medine Yahudilerinden birisine köle olarak satmışlardı. Hazreti Selman, Medine'de köle olarak hayatını sürdürdüğü zamanlarda İslam'da Mekke'de atağa geçmiş, etrafa yayılmaya ve tatlı sesini aleme işittirmeye başlamıştı. Öyle ki bu ses ta Medine'ye kadar ulaşmıştı. Derken bir gün gelmiş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret etmişti. Bunu duyan ve papazın kendisine yaptığı tavsiyeleri hatırlayan Hazreti Selman, her türlü zorluğa katlanarak, her türlü eza ve cefayı göğüsleyerek ve her ne pahasına olursa olsun diyerek, akşam hava kararınca bir fırsatını buldu ve henüz Kuba'da bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. Orada onun mübarek ve feyizli sohbetlerine katılıp sözlerini dinledi ve göklerde aradığını yerde bulmuşçasına sevinerek onun İslam'a olan davetini kabul edip peygamberliğini tasdik etti. Hazreti Selman artık Müslüman olmuştu. Hem de her şeyiyle Müslüman olmuştu. Hazreti Selman radıyallahu an Müslüman olmasıyla birlikte maddi köleliği son bulmamıştı. Ama ruhundaki bütün gurbetlikler, hasretler, iniltiler ve ızdıraplar birden son bulmuş ve ruh planında gerçek hürriyete ve gerçek huzura kavuşmuştu. Nitekim daha sonraki yıllarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irşadı ve rehberliği ve sahabe-i kiramın da maddi yardımlarıyla maddi köleliği de sona erecek ve kendisini bütünüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine ve hizmetine verecekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her zaman olduğu gibi Ahzab denilen Hendek Savaşı'ndan önce de ashabıyla istişare etti. Bunun üzerine ashab efendilerimizin pek çoğu görüş ve düşüncelerini açıkladı. Bu arada Hazreti Selman da düşüncelerini açıkladı ve "Ya Resulallah, bizler İran'da düşman süvarilerinin hücumuna karşı bazen etrafımızı hendeklerle çevirirdik. Şimdi de böyle yapsak olmaz mı?" teklifinde bulundu. Hazreti Selman'ın bu hikmetli fikri, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün ashab efendilerimiz tarafından cazip bulundu ve vakit geçirilmeden tespit edilen yerlerde hendekler kazıldı. Müşrikler saldırıya geçip de Medine'nin girişinin geçilemeyecek kadar büyük hendeklerle çevrili olduğunu gördüklerinde neye uğradıklarını ve ne yapacaklarını şaşırdılar ve uzun bir kuşatmadan sonra perişan bir vaziyette gerisin geriye yüzleri üstü dönmek zorunda kaldılar. Böylece Yüce Allah'ın yardımı ve Hazreti Selman'ın isabetli teklifi sayesinde İslam ordusu galip gelmiş ve büyük bir tehlikeyi daha bertaraf etmiş oldu. Hazreti Selman radıyallahu an sürekli Efendimizle birlikteydi. Bu itibarla da ilimde çok seçkin bir mertebeye ulaştı. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında "Muhakkak ki Selman ilimle dolmuştur" buyurduğu gibi Hazreti Ali de onun hakkında "Öncekilerin ve sonrakilerin ilmi Selman'dadır. O tükenmez bir denizdir" diyerek onun ilmindeki rütbesini ve değerini teslim etmiştir. Hazreti Selman radıyallahu an basit ve sade bir hayat yaşardı. Köle olduğu yıllarda nasıl giyiniyor ve neleri yiyip içiyorduysa
Medain valisi olduğunda da aynı hal üzereydi. Yani o sürekli olarak tevazu yolunu seçen ve her türlü şatafattan uzak durmasını bilen birisiydi. Hazreti Selman radıyallahu an emrinde çalıştırdığı kimselere karşı çok nazik ve yumuşak davranır, onlara gayet iyi muamelede bulunur, onları ağır işler altında ezmez ve işlerine yardımcı olurdu. Hazreti Selman radıyallahu an aynı zamanda çok cömert bir insandı. Valiyken aldığı maaşını hemen fakirlere dağıtırdı. Kendi ihtiyaçlarına gelince onları sepet yaparak karşılamaya çalışır ve artan kısmını da yine fakirler arasında bölüştürürdü. Hazreti Selman radıyallahu an dost ve hasta ziyaretine de çok önem verirdi. Dostlarını sık sık ziyaret eder ve bu ziyaretleri herhangi maddi bir çıkar gözetmeksizin sadece Yüce Allah'ın rızası için yapardı. Hazreti Selman radıyallahu an üç şeye güler ve üç şeye de ağlardı. Güldüğü şeyler şunlardı: ölüm kendisini aradığı halde dünya için hala ümit besleyen kimse. Yüce Rabbi kendisinden gaflet etmediği ve kendisini her zaman gördüğü halde bundan habersiz bir şekilde Yüce Allah'tan gaflete düşen kimse. Yüce Rabbinin rızasını mı yoksa gazabını mı kazandığını bilmediği halde ebediyen kurtuluşa ermiş bir hava içerisinde kahkahayla gülen kimse. Ağladığı şeyler de şunlardı: peygamberimizden ve ashabından ayrı kalışına, ölüm döşeğinde ölümün zorluklarıyla karşılaşacağına, kıyamet gününde hesaptan sonra Allah'ın huzurundan ayrılırken cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğini bilemeyişine. Hazreti Selman radıyallahu an bir defasında hastalandığında Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an onun ziyaretine gitmiş ve onu ağlar bir vaziyette bulmuştu. Bunun üzerine ona, niçin ağlıyorsun? Halbuki vefat edersen en sevgili arkadaşlarına kavuşacaksın. Havzu Kevser başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle buluşacaksın. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senden hoşnuttu deyince Hazreti Selman radıyallahu an ona şu cevabı verdi ve ben ölümden korktuğumdan veya dünyadan ayrılmak istemediğimden dolayı ağlamıyorum. Beni ağlatan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyesidir: dünyada sizden birinizin sahip olacağı mal bir yolcunun taşıyacağı azık kadar olsun. Halbuki çevreme bakıyorum, bunca servetim var buyurmuştu.

Hazreti Selman'ın sahip olduğu bütün eşyaları ancak 15 dirhem değerindeydi. Hazreti Selman radıyallahu an vefat anının yaklaştığını hissettiğinde hanımını yanına çağırdı ve ona "Bugün ziyaretçilerim gelecek. Onun için sen şu kapıları açık tut. Çünkü onların hangi kapıdan girmek isteyeceklerini bilmiyorum. Hem sana saklaman için verdiğim miski getir. Onu suda ıslatarak iyice karıştır ve meydana gelen kokuyu yatağımın etrafına serp. Çünkü ziyaretime gelecek olanlar yemek yemezler ama güzel kokudan çok hoşlanırlar. Sen söylediklerimi bir an önce yap. Sonra da aşağıya in," dedi. Mübarek hanımı söylediklerini aynen yaptı. Aşağıya inince yukarıda bir kısım fısıltılar duydu. Yukarıya çıktığındaysa Hazreti Selman'ın mübarek ruhunu teslim ettiğini gördü. İşte Yüce Allah tarafından sevilmeyi hak eden bereketli bir hayatın herkese örnek olacak olan bazı kesitleri. Ey Mekke, ey Medine, ey Kudüs, ey Bedir, Uhud, Hendek, ey Kehf, Hira ve Sevr, ey Mümini Ali Firavun, ey Asiye, ey Habibi Neccar, ey Aşere-i Mübeşşere, ey İslam'ın ilk çilekeşleri ve ey Ehli Beyt, ey Ashab-ı Kiram, ey Tabi'in-i İzam, ey Tebe-i Tabi'in-i Fiham Efendilerimiz, ey Yemen, Şam, Mısır, Küfe, Bağdat, Basra ve Buhara, ey Kudüs, ey Cebeli Tarık, ey Urfa, Kayseri, Konya, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Isparta, Kastamonu ve İzmir. Siz var ya, gerek beldelerinizde, gerek insanlarınızda, gerekse temsil ettiğiniz misyonunuzda Yüce Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ve neslimize birer emanetisiniz. Allah'ın yardımıyla ve gücümüzün yettiğince sizi asla terk etmeyecek ve sizi kesinlikle unutmayacak, sizinle iftihar edecek ve sizin temsil ettiğiniz mana ve muhtevanızı hayatımızın sonuna kadar müdafaa ve muhafaza edeceğiz. Bu düşüncelerle merhum Mehmet Akif'in tazarru ve niyazına aynen katılıyor. Hatta niyet planında daha geniş bir sahayı düşünerek şevk ve iştiyakla, azim ve gayretle şöyle diyoruz: ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığını duyan bir küçük kuş, gagasına bir damla su alıp geldi ve ateşi söndürmek için o bir damla suyu ateşin üzerine bıraktı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona dedi ki, kuş kardeş, kanatlarına dikkat et, hem senin gagandaki su bu ateşi söndürmeye yetmez, kaldı ki sonunda yine yüce Rabbimin dediği olur. Buna karşılık o mübarek kuş şöyle cevap verdi: ben de bunun böyle olduğunu biliyorum, fakat istedim ki safım belli olsun, dostluğumuz belli olsun. İşte bu garip ve biçare de aklından ve kalbinden süzülen birkaç damlacık gözyaşıyla sadece gözlerini parlatmak, kimliğini belirtmek ve safını belli etmek istemiştir. Azizim, sen Nemrutların yaktıkları fitne ateşlerine odun taşıyanlardan değil, masum ve hasbi insanların kurtulması için o ateşe su taşıyanlardan olmaya bak. Her türlü muvaffakiyet ve güzel neticeler ancak Yüce Allah'tandır. Öyleyse her türlü başarı sadece Yüce Allah'tan bilinmeli ve yalnız ona şükredilmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seheryeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
4: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
5: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
6: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları. Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
7: Ara Gıda Perakende Satışları. Mustafa Karayiğit 0536 395 2540. Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece. Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
8: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
9: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
10: Demkur Kalıp 0533 253 3153. Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
11: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri. Naci Özkaya 0507 755 7571. Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
12: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 6227. Eminönü İstoç 0212 519 9843. ensarhac.com.
13: İhsan İnşaat 0212 515 0446. Bağcılar.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
15: Kranda Kalıp 0212 549 0877. İki telli.
16: Mata Elektronik 0551 166 1760. Esenyurt.
17: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65. Ümraniye.
18: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 4447.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
5: Selam Giyim 0212 452 8187. Çağlayan.
19: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395. Arnavutköy.
6: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623. Ümraniye Otosanayi Çakmak.
11: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
1: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679. Üsküdar.
10: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
2: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerda 0549 542 7575. Ümraniye Ihlamur Kuyu.
8: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916. Evler Gazi Osman Paşa.
13: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
20: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
21: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
22: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
23: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Bugünkü konumuz en önemli ve oldukça aksi yapıldığında tehlikeli olan iki konu. Allah'ı birleme, onun aksi Allah'a ortak koşma. Şirk, tevhid ve şirk. İnşallah sabırla dinlemenizi, belki bir iki üç dersimizi alacak, perçinleştirelim diye. Biraz karıştırmalara vesile olabilir. Hele alimler arası ihtilaflar, geçmişteki ulamalar, günümüzdeki selef, halef meseleleri. Kimilerine göre bu şirktir, kimilerine göre değildir. Şirk ise dinden çıkaran şirk midir? Günah manasına mı şirk midir? İhtilaflar da var. Onlar iyice kafamıza şirk, tevhid oturduktan sonra inşallah detaya girmeye çalışacağız delilleriyle. Evvela tevhidden başlayalım. Allah'ı birleme. Allah'ı birleme şöyle iki kısma ayrılıyor. Genel bakışlarla veriyorum. Bir, Allah'ı itikaden, inanç olarak birleme. Buna da tevhid-i rububiyye deniliyor. Allah'ın Rabbliğinde birleme. Yani ne demek Rabbliğinde? Yani Allah var, bütün kaineti sevk idare ediyor. Özeti ve buranın sahibi. Bu bakımdan Allah'ı birlemeye ne deniliyor? Rububiyet, yani halikliği, malikliği, razzaklığında Allah'ı birleme. İkinci bölümü tevhidul ameliyyul idariyyü ve huve tevhidul uluhiyye. Amelde Allah'ı birleme. Yaptığımız amellerde, hür irademizle yaptığımız amellerde Allah'ı birleme. Ortak koşmama. Buna da tevhidul uluhiyye. İbadet manasına, ibadetlerde Allah'ı birleme. Şimdi geçelim, inançta Allah'ı birleme, rububiyette birleme ne demek? Açılımı var. Bir, Allah'ı zatında birleme. İki, Allah-u Teala'yı sıfatlarında ve isimlerinde birleme. Üç, Allah-u Teala'yı fiillerinde, yaptıklarında birleme, bir olduğuna inanma. Bu faraziyet Allah-u Teala'yı zatında birlemede deniliyor ki, iki kaç sorusuna olumsuz cevap verirsen Allah'ı zatında birlemiş olursun. Bir, Allah'ın zatı haşa kaç parçadan, elementten oluşur? Cevap, Allah için parçalardan oluşma söz konusu değildir. Peki Allah bölünmeyen bir parça mıdır ki İslam'da buna cevher deniyor? Malumunuz her şeyi böldüler, bölünmez dediler, bir daha çıktı bölüyorlar günümüzde. Hayır, o anlama gelmez. Yani Allah bölünmez, tek bir parçadır, cevherdir diye itlak edilmez. Ve Allah belli parçalar bir araya gelerek oluşmuştur denilemez. Tektir zatı, o kadar. İleri gitmeyelim. Var mı öyle diyenler ki? Var. Hristiyanlar inanıyorlar ki Allah üç temel parçadan oluşuyordu haşa. Oknum diyorlar. Bir, varlık parçası, sıfat da parça diyorlar. İki, ilim parçası. Üç, can parçası. Bu parçalar belli bir dönem ayrıldılar. Varlık Yüce Mevla'da kaldı. Can, Ruhul Kudüs denilen yaratıkta, ne olduğunu da bir türlü karar veremiyorlar. İlim de İsa'ya geldi. Sonra İsa ölünce o ilim nereye gitti? Stop, bir beyan yok. O ruh haşa Allah'tan koptu, bir daha ona girmiyor mu? Hayır. Böyle saçma sapan şeyler. Velhasıl İslam'da böyle Yüce Mevla'nın hüznünün belli elementler, işte şu şu şu maddeler bir araya gelerek oluştu diye bir soruya, böyle bir soru yok, reddediyoruz. Bir bu. İki, madem ki Allah parçalardan olunmadıysa sayıları kaç? Buna da olumsuz cevap. Allah'ın birin dışında sayılması söz konusu değil. Yani özü tek bir tane dersek işte Allah'ı zatında birlemiş oluruz. İki tane kaç sorusuna olumsuz cevap verirsek ki ayetleri okuyacağız belli. Allah'ın zatında birliği ortaya çıkar. İkinci itikadi tevhid Allah-u Teala'yı sıfatlarında ve isimlerinde birleme. Burada da yine iki kaç sorusuna olumsuz cevap verme yoluyla gerçekleştirmiş oluruz. Allah-u Teala'nın kendindeki sıfatları başkalarında da var mı? Allah'ta olduğu şekliyle haşa. Cevap hayır, yok. Ona ait olan sıfatlar onda olduğu şekliyle. Yani bizde değilim var, onda değilim var. Allah'ın ilmi onda olduğu şekliyle bizde yok. Sadece onda var. Birinci sorunun red cevabı yani bu. İki, Allah-u Teala'nın bir sıfatı mı var, aynı türden birkaç sıfatı mı var? Zaten böyle bir soru sorulmaz ama milletin işi gücü yok, bu tür şeylere girmişler. Allah-u Teala'nın iki ilmi var diyor. Biriyle her şeyi bilir, öbürüyle de kaba taslak bilir. Yani her şeyi bir ilmiyle bilmesi, öbürüyle de işte böyle genel olarak bilmesini gerektirecek ne var? Allah-u Teala'nın sıfatları velhasıl sadece kendindedir. Eğer o sıfatlarından birini oynatır, aynı Allah-u Teala'da olduğu şekliyle mahlukata verirsen, tevhidi ihlal edersin, şirke düşersin. İsimleri de aynı. Üç, Allah-u Teala'yı fiillerinde, yaptıklarında birleme. Yaratan, başka bir yaratan inanırsan bu yaratma işi Allah'a ortak koşuyorsun. Rızık veren, onun dışında rızık veren varsa şirk koşarsın. Çaresizlerin imdadına yetişen bir başkasını böyle inanırsan o Allah'ın sıfatı, gidersin. Şirke düşersin. İtikaden şirke düşersin, amelden öte. Evet. Demek ki itikaden Allah'ı zatında birleyeceğiz. Yani Allah tektir. Hiçbir tane ortağı ve eşi emsali yoktur manasına. Ve Allah'ın özünün bir takım parçalardan oluştuğu şeklinde fikri red anlamına geliyor. Sıfatların da isimlerinde birdir. Yani Allah'ın sıfatları kendisinde olduğu şekliyle başka hiçbir yaratıkta yoktur. Allah'ın sıfatlarından birini bir başka yaratığa verirsen Allah'a ortak koşarsın. Yani filan da gaybi biliyor. Birileri kitabının ön sözünde diyor ki işte bizim zat içeri girenlerin haber vermeden kalplerinde olanları bilir ki. Resmen Allâmül Huyûb yapıyor. Bu şirk, açık ne şirk. Cehaleti kendisini kurtar kurtamaz bilmem. Çok da okunan kitaplardan biri ya. Allah'a nerede ortak koştu? Sıfatlarından. Âlimül Gayb'te ona ortak koşuyor. İhtiyacı olanların ihtiyacını, yine o kitabın onun sözünde, istemeden karşılardı diyor. Yani Allah-u Teala'nın sıfatlarından biri de istemeden verir. Yani senin ihtiyacını bildiğinden istersen de verir, fakat istemeden de verir. O öyle bir zatmış ki ihtiyacını bilirmiş, istemeden karşılarmış. O Allah'a nerede ortak koşuyor? Sıfatlarında ortak koşuyor Azze ve Celle. Allah'ın fiillerinde ortak koşmanın şeyi oldukça fazla. Maalesef günümüzde insanlar da bunlara da çok düşüyorlar. İşte ey Ebu Eyyub-ül Ensari, ticaretimi kurtar. Haşa bu. Yani kümler, kümler dış görünüşüyle ancak işte şöyle tevil edip böyle tevil edip kurtulur kurtulmaz o öbür taraf. Ama görünüş tevhide bu ters bir şey. Bu neydi? İnanç bakımından Allah'ı birleme şıkları. İki, hür irademizde yaptığımız amellerimizde Allah'ı birleme ki buna tevhidül üluhiyye deniliyor. Bu da başlıca iki kısma ayrılıyor. İraden, niyetinde, kastinde Allah'ı birleme. İki, yardım istemede, tevekkülde Allah'ı birleme. Hür iradende Allah'ı birlememeye örnek ne olabiliyor? Namaz kılıyorsunuz, niyetiniz Allah rızası, ama geride de arkadaşlar var, yahu böyle biraz tadil erkana riayet edeyim, desinler ki ne güzel namaz kılıyor. Bunun başka bir adı ne? Riya, riyakarlık, gösteriş yapma. Riyakarlık yerine göre şirki ekber, yani kişiyi kafir edebilir, yerine göre amelini sil yapar. Yani boşuna namaz kılmış olabilir. Detaylara gireceğiz yani. Ama bu da hangi şirklere giriyor? Amelde Allah-u Teala'ya şirk koşma niyeti ne bozukluk var. Sırf Allah rızası için değil, uhlisine lehuddin değil, dini yalnız Allah'a tahsis ederek değil, hem Allah'a hem de kimin hatırını, gönlünü almak istiyorsa ikisine birden tahsis ediyor. Diğer bir tanesi yardım dileme, tevekkül etme bakımından. Öyle ki müminin kalbi bir menfaatin sağlanılmasında veya bir zararın def edilmesinde isteğini, arzusunu Yüce Mevla'ya bildirmesi gerekiyor. Ondan beklemesi lazım. Yok, şöyle yapma seni çarpar. Öyle ki Kur'an-ı Kerim olsun. Kur'an-ı Kerim'in gönderen Yüce Mevla çarpar ama Kur'an'ın kendisi kalkıp gelip oradan bir bomba olup kafamıza düşmez. Kabe seni çarpar. Hayır, çarpma. Allah çarpar. Mesela iyice yaklaştıran şeylerde söylüyorum. Kaldı ki sen filan adama dil uzatıyorsun, seni kahreder, mahveder filan gibi. Hayır. Ona uzatıyorsun, Allah cezanı verir, o tamam. Velhasıl devamlı isteklerimizi Allah'tan dileme, menfaatların, zararların onun tarafından yok edileceğine inanma. Ha, ne diyor? İnnehu huve adhake ve ebka. Güldüren de odur, ağlatan da odur. Ta oraya kadar. İnnehu huve emete ve ahya. Öldüren de odur, dirilten de odur. Hazreti İbrahim olacak galiba onun duasında. Ve izâ marittu fehuve yeşfîni. Hasta olduğum da bana şifa veren odur. Ayetler. Yani menfaatlerin de zararların da Allah tarafından geleceğine inanırsan bir takım şeyler sebep olabilir. O başka. Parantez içi sebep sonucun kesin olduğunu inanan da şirk koşar. Yani ateş mutlaka yakar. Hayır. Allah izin verirse yakar. Yakmadı Hazreti İbrahim. Güneş doğduğunda dünya aydınlanır. Hayır. Sebep sonuç meselesi. O Allah izin verirse ona inanacak. Tam teslimiyet. Binaenaleyh bunu iki kısma ayırıyoruz. Bir şeyi dua edip dilemede Allah'tan yardım dileme, yaptığın ibadetleri Allah'a yaklaşma için ibadet yapma. Yani ne demek? Şimdi biraz önce de söyledik. Ey Abdülkadir Ceylan'ı yetiş imdadıma. Sen kimden istiyorsun talebi kardeş? O tevhide ters bir inanç. Değil ki tevhid-i uluhiye, tevhid-i rububiyete bile ters bir inanç. Aracı yapma meseleleri. İşte filan aracı yapayım bu işi yapsın. Çünkü onun Allah nezdinde itibarı var. Gelecek bunlara detaylı değineceğiz, merak etmeyin. Şu büyük şirke götürür, kafir eder, şu yapmaz, ne tür aracı koşarsa koşmasa bunların detayına gireceğiz. Şu anda genel giriyoruz. Ama Birileri gelir de derse ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şu an bir kenarda tutalım diyelim, ihtilaflı konu ondan dolayı. Ey filan veli, sen Rabbime dua ile de sağ olsa boğuluyor. Sağlardan değil, ölü. Yani sağ adama diyebiliyorsun benim için dua et. Resulullah Hazreti Ömer'e demiş. Kardeşciğim, hacca gidiyorsun, benim için dua et. Doğrusu ben bunu hadiste okuyunca biraz gittim geldim, bir de okudum, bir de okudum. Resulullah Ömer'den ne dua bekliyor? Öyle yapmış yani. Hazreti Ömer de Üveysil Karani var ya, böyle çok abarttıkları. Ona diyor ki, hacdan dönmüş kendisine. Resulullah demişti ki ona dua ettirin, duası kabul olur, gel bana dua et. Diyor ki sen şimdi yine hacdan düşmüşsün, dönmüşsün, emiril müminisin, ben sana ne dua edeyim ya Ömer? Yo diyor, yapacaksın. Tehdit dedi. Hazreti Ömer'in öyle bir huyu vardı, yapıyor dua. Üveys ondan sonra diyor bir kayboldu milletin gözünden, bir daha görünmemek üzere. Riya olur korkusuyla. İnsanların tozlu dumanlılarından oldu diyor. Toz duman oldu. Velhasıl sağların benim için dua etmesi var ama ölmüş veya uzakta, antenlerin ona ulaşması mümkün değil. Filan Amerika'dasın ama benim halimi bilirsin. Sen yardım yap, bu katıksız şirket zaten. Şirk değil. Filan söyle Yüce Mevla, seni geri çevirmez, nazın geçer, benim bu işimi yapsın. İşte bu çok tehlikeli Müslümanlar. Buna düşenler de çok oluyorlar. Bu görünür de şirk. Şirkin büyüğü müdür, küçüğü müdür, ona geleceğiz inşallah. Detaylarına gireceğiz. Evet, diğer yandan ibadet ederek, yani kurban kesiyor. Kestiğinde dese ki Allah rızası için kestim, sevabını filana bağışladım. Hiçbir mahsuru yok. Allah rızası için bir kurban adadım, İnşallah Allah bu kurbanımı kabul eder. Mahsuru yok. Ama ben binam yıkılmasın diye kurban kestim. Bu riskli. Sen binana mı kurban kesiyorsun, Allah'a mı kesiyorsun? Allah'a kestim de ama binamı yıkmasın diye. Allah'a kes, dua et, ya Rab ben sana bir kurban kestim, İnşallah benim binamı da yıkma o diyebilir ama niyet ona bağlantı kurursa, binanın yıkılmaması için, yani tabiri caizse ibadeti özel bir şeye tahsis etmiş oluyor. Bu da şirkin hafifine mi girer, ağırına mı girer? İlerisinde göreceğiz Müslümanlar. Evet, tevhid, itikadi tevhid ki buna rububiyet tevhidi diyorlar. Ameli tevhid ki buna da uluhiyet tevhidi diyorlar. Alimler arasında tevhidin bu iki kısma ayrılması ittifak konusu değil. Geçmiş alimler demişler ki, geneli, cumhur, itikadi tevhid bunu da içerir. Bunu ayrıca söylemeye lüzum yok. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir olan Allah'a kulluk edenin amellerinde şirk koşması beklenilmez. Selefiye alimleri günümüzde de daha da biraz üzerine durarak hayır diyorlar, o ayrı bir tevhiddir, bu ayrı. Uluhiyette, yani Allah'a kullukta tevhid de apayrı bir daldır. Buraya illa girmez. Aksine tevhidül uluhiyye, tevhidül rububiyyeyi içerir. Sizin dediğinizin tersi. Nasıl olacak? Diyor ki sen Allah'a kulluk edeceksin. Riyakarlık yapmayacaksın. Efendim ibadetini yalnız Allah'a yapacaksın. Allah'ı birlemiş oluyorsun. Ne şeyi fark ediyor. Her halükarda inşallah detaylara gireceğiz. Ama görünen o ki bunların ikisi de tevhidi. Budur diyenler bunun içine girer diyorlar. Sadece budur demiyor bu grup. Budur dese dahi bunun da içinde zımnen olduğunu söylüyorlar. Tevhid böyle. Tabii ki tevhidin tersi şirk. Yukarıdakilerin tam tersini söylersek burada da şirk var. İnanç bakımından şirk. uluhiyet yani ibadet, hür irade, kasp bakımından şirk demişler. Uluhiyet rububiyet bakımından, itikat bakımından şirk, Allah'a zatında ortak koşma, sıfatlarında ortak koşma, efalinde ortak koşma, ibadetinde ortak koşma da niyetinde ortak koşma olabilir. Yardım dileme ve tevekkülünde olabilir. Bir şey istediğinden Allah değil aracılardan istersen, yahut da bir ibadeti yaptığında direkt Allah'a değil de başka şeylere yapıp Allah'a da göndermeye kalkarsan şirk koşmuş olursun diyorlar. Şimdi inşallah sizlere kitaptan bu okuduklarımı şey etmeye çalışacağım, açmaya çalışacağım. Evvela Yüce Mevla'nın birliğini ifade eden ayeti kerimeler. Yüce Mevla Enbiya suresi 22'de buyuruyorlar ki: "Kul lev kâne fîhime âlihetun illallahu lefesedeta." De ki Allah'la birlikte bir takım ilahlar olmuş olsaydı göklerle yerlerin düzeni bozulur, fesada giderdi. Burada alimler çeşitli izahlarda bulunuyorlar. Diyorlar yani birileri derdi ki şöyle olsun, güneş doğsun, öbürü de derdi ki doğmasın. Böylece bir şeyler olacaktı ama güneş her gün aynı saatte doğduğuna göre yer sistemi, neyse insanlar, yaratıklar koyulan düzende hiçbir zaman şaşmayıp hareket ettiklerine göre tek bir makam tarafından idare edildiği muhakkaktır diyorlar. Belki bunlar anlaşmışlardır ihtilaf etmemek üzere faraziyesinde. Diyorlar ki peki bu kainatı kim yarattı? İkisi birden yarattıysa biri bir bölümün öbürü öbürü bölümünü mü? Herkes kendi bölümünü idare eder. Yok, biri yarattı, biri de arkasından yarattı. Böyle mantıksızlık olur mu? Yani tabiri caizse birbirine ulalı bir sistemde hareket eden kainatın ayrı iki güç tarafından gelmediği muhakkak. Yoksa fesada giderdi. Bu akli izahlar. Ayet açık. 2 İsra suresi ayet 42'de Yüce Mevla buyuruyor ki: "Kul lev kâne ma'ahu âlihetun kemâ yekûlûne izen lebtegav ilâ zil arşi sebîlâ." De ki ey Muhammed, onların iddia ettikleri gibi Allah'la birlikte başka ilah olsaydı arşın sahibine ulaşmak için yollar ararlardı. Yani gidip Allah'ın varına varıp ona müdahale etmeye kalkarlardı. Sen böyle yapıyorsun, biz ortağız, bu işi beraber idare edeceğiz, hep senin dediğin olur gibi. Belki öyle yapmışlardır. Yaptıysalar Allah da onlara haşa boyun eğdi, onlara devretti. Tabii ki mümkün değil. Onları kahretti, demek ki ilah olacak durumları yokmuş, kahretmiş. İlah kahrolmaz ki yani. Velhasıl ikinci ayeti kerime bu. Üçüncü ayet: "Mettehazı Allahu min veled ve mâ kânehu ma'hu min ilah izen lezehebe kullu ilahin bima halak ve le'alâ ba'duhum alâ ba'd." Allah evlat edinmedi, onunla birlikte hiçbir ilah da yoktur. Eğer böyle olsaydı her ilah yarattığını alıp kendi tarafına, ayrı bir tarafa çekilirdi. Her biri diğerine galip gelmeye çalışır. Yani rekabet meselesi. Görüyorsunuz dünyadaki en büyük zenginler maliyet yermiş gibi birbirlerini ezmeden hiç geri dururlar mı? İnsanda gördüğümüz bir şey. Eğer haşa Yüce Mevla için şerik olmuş olsaydı, sen karışma benim işime, ben burada kendi yarattıklarımla meşgul olacağım der. Bununla da yetinmez, biri diğerini ezmeye, galip gelmeye çalışırdı. Böyle bir manzara görülmediğine göre Yüce Mevla tektir. Bunlar Yüce Mevla'nın tekliğini ifade eden ayeti kerimeler. Şuradan yine metinlerden size biraz okuyacağım. Kehf suresi 11 Fussilet 6, iki yerde geçiyor. Yüce Mevla buyuruyor ki: "De ki ben de sizin gibi bir beşerim, ancak bana vahiy geliyor. sizin ilahınız ancak tek bir ilahtır. Bakara suresi 163, sizin ilahınız tek bir ilahtır, ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Esirgeyen, bağışlayan diye tercüme ediyoruz. Yani dünyada bütün yaratıklarına ihtiyaçları ne varsa karşılar. Kafir Müslüman ayırt etmeden. Rahman'ın manası o. Rahim ise ahirette kendisini tanıyanlara layık oldukları sevapları veren, diğerlerini cezalandıran. Yani Allah-u Teala tektir. Rahman isminin gereği dünyada böyle herkes mümin kafir rahat yaşıyor ama bir de Rahim ismi var. O da ahirette tecelli edecek, kimin olduğu belli olacak. Tevbe suresi 31'de وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُ. Onlar ancak tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. İşte tevhidül uluhiyeye misal olan ayeti kerimeler. Nahl 51. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذْ اِلَٰهَيْنِ اِثْنَيْنِ. Allah-u Teala buyurdu ki İki ilah edinmeyin. İnnemâ huve ilahun vâhid. O ancak tek bir ilahtır. Fe iyyâye ferhabûn. Ancak benden korkun. Yine tevhid-ül uluhiyye. Yani korkulacak bir güç varsa kim? Allah. George Bush değil. Veya İsrail değil. Ne olursa olsun. Onun gücü her şeyi kahredecek kadar. Ona sırtını daya. Tedbirini al. Ama ondan ancak benden korkun. Binaenaleyh Allah'tan başka güçlerden beşer olmamız hasebiyle çekinebiliriz. Ama asıl çekineceğimiz Yüce Mevla olduğunu, o güçlerin hepsini isterse kahredeceğini iman etmemiz lazım. Maide suresi 73. Şüphesiz ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldular. Halbuki Allah tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yok. Hristiyanlara cevap bu. Allah üçün üçüncüsüdür. Haşa, İsa, Ruhul Kudüs, bir de Allah. Allah üçün üçüncüsüdür. Hala diyorlar ya, birileri de çıkmış meydanlara, gelin dinleri diyalog ettirelim. Allah'tan korkmadığı gibi

kardeşlerim, arkadaşlarım, çeşitli Rabler mi daha hayırlı yoksa tek ve kahhar olan Rab mi daha hayırlı tebliğinde bulunuyor. Yani Allah tektir ve kahhardır. Rad suresi 16. De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tektir ve kahhardır. Kahhar yok eden, ezip bitiren. İhlas suresi 1-4 arası. De ki Allah birdir. Allahu samet. İhtiyaçlılar ona başvurur. İhtiyaçlar merciidir. O kimseye muhtaç değildir. Semed'in manası bu. Her muhtaç olan ona başvurur fakat o herhangi bir yaratığa ihtiyacından dolayı başvurmaz. Yani Cebrail gel git şu işi gör benim gücüm yetmiyor gibi bir şey değil. Vazifelendirebilir ama sametlikle vazifelendirir. Doğurmamıştır. Yani baba olmamıştır haşa. Yani İsa'nın oğlu değildir. Yani melekler Allah'ın kızı değildir. Doğurmamışın manası bu. Kendinden çocuk meydana gelmemiştir. Doğurulmamıştır bir anadan da meydana. Veya bir takım elementler bir araya gelerek Marx'ın saçmaladığı gibi eşya oldu diyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Bir şeyler meydana geldi de ondan Allah haşa oldu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Onun hiçbir dengi de yoktur. Muhammed suresi 19'da bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Günahının affini dile. Mümin erkek ve kadınların da günahlarının affini dile. Allah sizin nereye doğru yön çevirdiğinizi de, gidip geldiğinizi de, nerede karar kıldığınızı da bilir. Yani dolup dönüp dolaştığınızı da bilir. Ne şu anda bizim burada oturduğumuzu da biliyor. Biraz önceki dolup dönüp dolaşmamızı da bilir diyor. Allah tektir diyor. Burada bir şeyi dikkatimizi çeksin. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Her şeyin başı ilim. Cehalet kötü bir şey. Bilgi önemli bir şey ki. Demiyor ki inan ki. Allah birdir. O ifadeyi de kullanabilirdi. Bil ki ilim olarak kafana kalbine otursun ki Allah birdir diyor. Evet. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ Allah Meryem oğlu İsa'dır diyenler şüphesiz ki kafir olmuşlardır. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَس۪يهَ اَبْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Maide suresi 17. De ki, eğer Allah Meryem oğlu İsa'yı, onun annesi Meryem'i ve yeryüzünde bulunan bütün yaratıkları helak edecek olsa, Allah'a karşı kim güç yetirip buna engel olabilir? Yani Hristiyanlara çok iyi bir cevap. Hazreti İsa Allah'ın oğlu idiyse, oğlunu Cemevla, bir takım Bizans'ın genel valisi o budalanın elinden kurtaramadı da mı da geldiler aldılar onu astılar. Kendilerinin dinlerini akla yaklaştırmak için diyor Allah-u Teala bilinçli bir şekilde astırdı ki oğlunu beşeriyetin günahını affeylesin. Onu astırmadan affetmez miydi? Yok olmaz. Adem günah işlemiş Hazreti Adem. Beşeriyet suçlu. Bunlara bir kurban lazım. O kurban da kendi oğlunu kurban etti ki insanları kurtarsın gibi saçma sapan şeylerle milleti kandırıyorlar. Velhasıl Müslümanlar Yüce Mevla'nın birliğini vurgulayan ayeti kelimeler. Allah-u Teala'nın orta yoktur meselesiyle ilgili. Meryem suresi 65'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki hel te'lemu lehu semiyyen sen Allah'ın adıyla adlandırılmış bir benzerini bilir misin hiç? Yani birileri gelir bir şey Allah diyebilir. Fakat bizim anladığımız anlamda sıkıntıları gideren, rızıkları veren, yoktan var eden, öldüren, dirilten bir Allah'mış diye birine Allah dediklerini bilir misin? Böyle bir şey yoktur yani. Şura

0: 11'de Leyfe kemislihi şeyun ve huve semiyul basir. Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. O eşitendir, görendir. Nahl suresi 60. Velillahil meselul e'la ve huvel azizul hakim. En yüce örneklik, en yüce örnek olma Allah'a aittir. Yani Allah'tan daha büyük bir örnek verilecek şey yok. Hiçbir şey örnekleştirerek Allah'a, Allah'ın katına çıkarılamaz. O azizdir, hakimdir. Nahl suresi 74. Fela tedribu lillahil emfel. Allah'a emsalleri örnek vermeyin. Bu da Allah gibi böyle yapıyor, haşa. Tabii ki bir müminden bu beklenilmez, Allah'ın emsali demesi, ama ameliyle yer yer Müslümanların dahi bilmediklerinden veya bildiklerinden diyemeyeceğim şirke düştükleri oluyor. Bu da işte efendim diyor ki bunun Allah nezdinde öyle bir itibarı var ki Allah onu kıramaz. Mutlaka onun dediğini kabul eder. Bu Allah'ın iradesine kota koyma oluyor. Erkek sen geri çevir bakalım der gibi ya. Bak ben filan aracı yaptım. Hadi bakalım. Haşa. Bu da şirke götürüyor insanı. Halbuki Allah-u Teala fe'alun lima yurid. Dilediğini çok iyi yapan. Orada failun demiyor, fe'alun diyor. Ve mâ teşâûne illâ en yeşâallah. Siz dilemezsiniz, Allah diler. Hadis-i şeriflerde geçti ve gelecek, bütün kainat bir araya gelse birine fayda veremez, zarar sağlayamaz. Velhasıl bu tür ayeti kerimeler de Yüce Mevla'nın ortak koşulmayacağını belirten ayeti kerimeler. Burada isim vermeden bir iki şey zikredeceğim. Belli bir mezhebin mensubu ve belli bir şeyin çok ileri gelen bir alimi, bakınız şu ifadeyi kullanıyorlar. Diyorlar ki bizim imamlarımızın öyle mertebeleri vardır ki onlara ne melek-i mukarrab ne de nebi-i mürsel ulaşabilir. Ne Allah'a yaklaştırılmış bir melek, Cebrail yani, nebi-i mürsel ki kendisine kitap verilmiş peygamber dahi ona ulaşamaz. Yine bizim imamlarımızdan geldiğine göre demişlerdir ki bizim öyle bir yetkimiz vardır ki bu yetkimizin gereği kainatın bütün zerreleri bize boyun eğer. Bir kısmı yetmiyor, bütün zerre. Bu nasıl iman, nasıl şey, ben de anlayamıyorum. Yine diyor ki imamların öyle güçleri vardır ki hatta devlet başkanının dinin dilediği hükmünü ortadan kaldırabilir. Şimdi namaz kılmayın, gereği yok. Acaba bizim belli adam var, namazları mamazları kaldırıyor da oralardan mı ilham alıyor, bilmiyorum ki. Efendim bu nasıl bir adam ki, devlet çünkü çok önemlidir diyor. Gerekirse bir takım ibadetleri ilha eder. Yani tamam yapmayın, kaldırdım zekatı sizden, vermeyin. Niye? Fakirlik var ondan dolayı mı? Yok öyle. Uygun görmüş, millet iman etsin veya neyse işte. Bunlar şirkler Müslümanlar. Ha, bu laflar Müslümanın ağzından çıkmaz ya. Kainatın zerreleri kimin emri altında oluyor, haşa. Şu söylediklerimize taban tabana zıt mı değil mi? Yine biraz önce bahsetmiştim, birileri kendisine mensup olduğu zatı övmek için diyor ki efendim ihtiyacı olanın ihtiyacını istemeden karşılardı. İnsanlar içeri girdiğinde içlerinde bulunanı bilir söylerdi. Gönüllere mutlak tasarrufu var. Nasıl mutlak tasarruf yani gönüllüne? Yani biri birini sevecekse o der ki tamam sev, bitti, sevme durumunda. Sevme, sevmeme durumunda. Bu Allah'ın sıfatları, bu beşere verilmez, yalnız bu şirk ya. Bunu biraz düşünmeleri lazım. Yani bazı örnekler yapşadığımız toplumdan da vermeye çalışıyorum. Diğer bir yandan Müslümanlar Allah'a ait olan, sadece Allah'a ait olan bir şeyi Allah'ın dışındaki bir yaratığa verirse kişi dinden çıkıyor, şirk koşuyor. Bunun en bariz misalleri geçmişte gelmişti. Helal ve haram kılma, bugünün ifadesiyle yasak ve serbest kılma kime ait? Allah-u Teala'ya ait. Birileri gelir de zina serbesttir derse, burada Allah'a ait bir sıfatı kendisine alıyor, sen yasak yaptın ama ben serbest kılıyorum. Bunun Müslümanlığı için ne kadar şahit gerekir? Abi şirk oluyor. Teşri, yasa meselesi. Çünkü ayeti kerimelerde göreceğiz ve gördükte, yani el-müşerre yasaları koyan insanların sevk idare edilme yasalarını koyan Allah. Eğer biri teşri işini Allah'tan alır da beşere verirse onları şirk, Allah'a ortak yapıyor. Bu hususta meşhur ayeti kerime Estaizu billah Em lehum şurakâ'u şera'û lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillah. Şura 21. Yoksa onların Allah'tan başka ortakları mı var da Allah'ın izin vermediği hususta onlara dini yasalar koyuyorlar. Şeriatlar, sevk idare edilme kanunları koyuyorlar. Kimleri burada kastettiği açık ve net. Bir de Yüce Mevla Tevbe Suresi 31'de Hristiyanlara diyor ki اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar, yani Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar da papazlarını Allah'ın dışında Rabler edindiler. Rububiyette ortak koşma. Soruyor Hatim-i Tayi, Hatim-i Tayi değil oğlu, ey Allah'ın Resulü, biz Hristiyanken biz onları Rab demiyoruz ki, papaza Rab demiyoruz. Yani baba diyorlar nihayet. Resulullah da diyor ki onların koyduğu yasaları razı olmuyor musunuz? Evet. Yasaklarına razı olmuyor musunuz? Evet. İşte burada diyor Rab edinmenin manası budur. Yoksa gidip kimse papazın önünde durup da ona namaz kılmıyor, ibadet etmiyor, secdeye kapanmıyor veya papaz efendi sen kiliseyi yarattın demiyor. Rabliği ona orada koyduğu yasalara boyun eğme diye Resulullah izah ediyor. Evet, bunlar Yüce Mevla'ya zatında ve efalinde ortak koşmalar. Diğer yandan daha önce de izah ettiğimiz gibi Yüce Mevla'ya karşı onun sadece yapacağı şeylere karşı başka şeyler de onun yaptığını yapabilir, inancına girer, aracılara sarılır, Yüce Mevla'yı bırakırsa bu da yardım dileme veya fayda ve zarar sağlama bakımından Allah'a ortak koşar. Bu geçmişte inanç bakımından da olabiliyor. Bir takım şeylere tapıyorlar, diyorlar ki bunlar Allah değil ama bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz. Mekke müşriklerinin ifadesi Zümer suresi 3'te buyuruyor ki Yüce Mevla, bunlar dediler ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bunlara ibadet etmiyoruz ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyor. Yani bu ibadet şeklini de alabilir. Zaten Hazreti İbrahim'in kavmi de o putlara bu şekilde yıldızlara tapmışlar. Yıldızlar kendileri için işte bulutları seyrettirip yağmurları yağdırsınlar. Yoksa yıldızlar kendilerini yarattı kanaatinde değiller. Yani burada parantez açalım, bu yıldızlarla uğraşma işi Hazreti İbrahim'in kavminin puta tapmalarından geliyor. Yıldıznamesine baktım. Orada şöyle gördüm, filan yıldız filan yıldızda bir olursa, gazetelerin bazı yerlerinde filan burçta şöyle doğduysa böyle olur, filan burçta doğduysa böyle olur. Ha bunlar şirkler, haberiniz olsun. Sakın bunlara düşmeyelim, düşenleri de uzaklaştıralım. O zaman da doğmasıyla, kendisinin mutlu, mutsuz olmasıyla hiçbir alakası yok. Buradan geliyor yıldızları takdis yani. Hazreti İbrahim'in şeyi böyleyken, Hazreti Nuh'un kavminin şirke düşüşü kutsamak, ululamaktan geliyor. Yani belli kişileri çok takdir ediyorlarmış. Buhari'de geçen ve Abdullah İbn Abbas'tan gelen izaha göre. Demişler ki, bunlar içimizden öldü gittiler. Bunların bulundukları, oturdukları meclise bir heykellerini yapalım, hatırlayalım devamlı bu zatları. Onlar gibi salih insanlar olalım. Diyor ki Abdullah İbn Abbas, o yapıldığı zaman onlara tatmıyorlardı. Zaman geçti, unutuldu, geriden gelen kuşaklar başladılar bunlara tapmaya. Halbuki ilk onları yapanlar, tabiri caizse salihleri rehber alalım, unutmayalım, diğer gelenleri saptılar, gittiler. Yani araç yapıldığında onlara vardı muhakkak. Herhalde ki bizdeki putlarda böyle Müslümanlar gidilip devamlı böyle bir şeyler, tazimler, takdisler yapılıyor. Onlardan bir şeyler bekleniyor. Açık ve net ya. Bu affedilmez ya. Eğer birileri söyleyemiyorsa, diline getiremiyorsa, korkuyorsa başka, ama Nuh kavminin yaptığı durumdayız. Birilerine göre salih mi, talih mi, kullanıyor mu, kullanmıyor mu, o da başka ya. Ama gidip aman şöyledir böyledir teraneleri yapılıyor. Allah bu ümmeti şirkten korusun. Evet, İbn-i Teymiye'den bir parça vereceğim. İbn-i Teymiye diyor ki, kim kendisiyle Allah arasında aracılar yapar, o aracılara dua eder, onlara tevekkül eder. Tevekkül yani ona dayanıyor. Diyor ki, bizim Efendi Hazretleri olduktan sonra benim sırtım yere gelmez ki. Çünkü o beni nerede olsam korur mesela. Ve onlardan menfaat sağlamalarını veya zararları def etmelerini isterse, mesela günahları affet veya kalplere hidayet ver veya sıkıntıları gider veya ihtiyaçları karşıla derse, Müslümanların icma ile bu adam kafirdir. Yani vasıta yapıyor ama katmeli bir durumda yapıyor. Günahları affet. İyice büyük bir nüans yüklüyor. Hidayete erdir, sıkıntıları gider gibi Fetava adlı kitabın 1. cildinin Arapçasının 124'ünde bunu söylüyor. Ve Allah-u Teala bu tür şirki, yani vasıta ediniyor ama Allah'a sıfatlarında ortak koşuyor. Çünkü günahları affetme Allah'ın sıfatı. Gafirü zünubu, tövbeleri kabul etme Allah'ın sıfatı. Burada itikatta yani şirk koşuyor daha amele gitmeden ya. Aynı zamanda efendim sıkıntıları insandan kaldırma Allah'ın sıfatları. Allah'ın sıfatlarında Allah'a ortak koştuğundan dolayı diyor ki Müslümanların icma ile diyor kafir olur. Yani eğer bir insan birinden yardım talep eder yaratıktan ve derse ki bu bana verecek, bu müttefakun aleyh kafir. Bu Allah'a yalvaracak, Allah da bana verecek. Burada işin riskli tarafı şu. Bu adam önünde mi oluyor? Dedi ki Hazreti Ömer'e Resulullah dua et dediği gibi. Sağ mı? Yok, adam önünde değil. Veya ölmüş. O adam senin dileğini nasıl duydu? Demek ki onun gayıptan haberi var. Amerika'da adam veya işte filan Avustralya'da sen diyorsun ki bana ne dediğime gel sağ, ama adam nasıl duydu senin şeyini? Demek ki her tarafı böyle hazır ve nazır duyuyor. Şimdi riskliliği buradan gel. Ölmüşse ölünün de devamlı kim dua ediyorsa kulakları açık onu dinliyor. Muhtelif yerlerden binlerce insan birden de yapsa hepsine tamam tamam diyebilecek kapasitede kabul etme. Oradan geliyor. Üçüncü bir şey, eğer böyle bir istekte bulunduktan sonra Allah bunu reddetmez, bunun soru şeyini kabul eder, zehabına, kanaatine varılırsa, burada Allah'ın iradesine tabiri caizse engel koyuyor. Diyor ki iraden işler ama filan karşı çıktığında sen bir şey yapamazsın. Riski bir de buradan geliyor. Diğer bir riski Yüce Mevla kainatın hem sahibi hem mutlak sevk idare edeni hem de onları tabiri caizse yetiştiren, öldüren, dirilten mülküne kimseyi ortak koşmaz. Tasarrufuna kimseyi ortak koşmaz. Ayet-i kerimede de kullarım benden sorduğunda ben pek yakınım. Dua edenin duasını kabul ederim. Dualarının kabulünü benden istesinler. Ve bana iman etsinler. Peşinden de iman etsinler diyor. Yani duanın kabulünü Allah'tan istemiyorsan demek ki onun daha büyük, daha merhametliliği bir tarafa filandan istiyor. Buyuruluyor. Allah bizleri şirkten korusun. Burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel Efem.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
3: Aktif Pimapen 0212 694 0555 Avcılar.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072 Tahtakale Eminönü.
5: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 2540 Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919 Büyükçekmece. Ayça Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
6: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030 0536 355 3142 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
7: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29. Babacan Garaj.
8: Demkur Kalıp 0533 253 3153 Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
9: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri. Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96.
10: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com.
11: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
12: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29.
13: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
14: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
15: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
16: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 44 47.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Selam Giyim 0212 452 81 87 Çağlayan.
17: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
18: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
19: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75.
8: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
19: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 26 80.
16: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerda 0549 542 75 75 Ümraniye Ihlamur Kuyu.
17: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
20: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
21: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
22: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
23: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe. yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbim.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

Kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim mutlak manada insanlara bir hayat çiziyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın canlı bir örneği olarak da bu hayatın nasıllığını bize gösteriyor. İşte hem Kur'an'da hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ortaya çıkan bu hayat tarzını kendisinde, kendi öz hayatında uygulamaya çalışan insanlar Kur'an'la şahsiyetlenmiş, İslam'la şahsiyetlenmiş, Müslüman sıfatı almış oluyorlar. Zaten biz burada bu programla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim'de adı geçen şahsiyetleri öğrenmek, onları tanımak veya tanıtmak derdine değil, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir şahsiyet istediğini sizlere örneklendirmek derdindeyiz inşallah.
1: Kur'an'daki Şahsiyetler programıyla Ali Akar her salı saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Güzel FM 103.2.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
3: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
4: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
5: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
6: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
7: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir. Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
8: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 59 09 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
7: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
9: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
10: İstanbul Teknik Hırdavat 0532 286 77 63 Topçular Bayrampaşa.
3: Kopinet büro makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
9: Maslak Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212 276 61 60.
7: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
5: Nitelik iş sağlığı ve güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
3: Sufi Esans sufiesans.com Ümraniye.
11: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy. Taştan Oto Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye.
12: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
3: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
9: Öz Şahinler Kuyumculuk telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
7: Cevizli Bağ Pastanesi 0549 579 41 41 Yenişehir İzmit.
13: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216 523 1701 faydapatent.com.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
14: Fazilet İş Sağlığı ve Güvenliği, Fazilet Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı Mehmet Celep 0544 229 46 92 Esenler.
15: Foma İnşaat Emlak 0532 430 12 95 Arnavutköy.
16: Kastamonu İnebolu Çamdalı Köyü Dernek Başkanı Recep Bayraktaroğlu 0532 630 19 96.
9: Kumaş Sarayı telefon 0212 246 10 16 Naki Ergün Sokağı Osman Bey.
17: Kumrucu Doyum Ortaköy 0212 260 03 98.
5: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
18: Medes Patent 0538 738 1915 İstanbul.
19: Merkez Saat Satış ve Tamir Servisi 0212 695 26 54 0541 612 34 12 Avcılar.
6: Yıldem Masa ve Sandalye Sanayi 0532 330 15 82 Bağcılar.
7: Çalış Nakliyat Şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yükünüzü paylaşıyoruz. 0553 913 49 05.
20: Çamlıca Elektrik 0216 329 8065 Bulgurlu Ümraniye.
7: Özdemirler Hırdavat, Mehmet Özdemir 0212 659 8454 İstoç.
21: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
22: Üret Çelik Mutfak Eşyaları telefon 0212 549 81 88 2 telli.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresi ile birlikteyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Medine'de cihat ile birlikteydiler. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, gazvelerde, seriyelerde Allah yolunda bir savaşım vardı. Medine'nin günü ve gündemi bununla canlıydı. İşte böylesi bir dönemde savaşan ve savaşmayla alakalı kuralları hayatlarında oturtmaya çalışan İslam toplumuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlara Allahu Teala tarihten İsrailoğullarının hayatından bir kesit sunuyor ve dolayısıyla onların dayanmalarını ve devam etmelerini bu örneklikle istiyordu onlardan. Bugün bizler de Peygamber Efendimiz ve etrafındaki Müslümanların yaşadığı İslam'ı kendi dünyamızda oluşturma gayretindeyiz. Bu dertteyiz. Kitabı okurken onlar gibi okumayı istiyoruz. Dünyayı yaşarken onlar gibi yaşamak istiyoruz. Böyle bir derdi, böyle bir endişeyi taşıyan Müslüman, zihinsel planda hiç olmazsa cihadı, İslam'ı kavramak durumunda. Yaşadığımız durgun ortamda bu tür eylemlere belki fırsat, belki imkan ya da işte güç kuvvet bulamıyor olabiliriz. Ama zihinlerimizi İslam'ın ayetleriyle doldurduğumuzda, Kur'an'ın sözleriyle doldurduğumuzda düşüncelerimiz ona göre değişecek ve Rabbimizin izniyle salih ameller de sonrasında oluşacaktır. İşte 249. ayete geldiğimizde bize anlatılan öykünün de tam ortasına gelmiş oluyoruz. Talut komutan olarak, kral olarak seçildi. Rabbimiz onu seçti. Güçlüydü, bilgiliydi. Evet, Allahu Teala'nın seçtiği bir liderdi. İsrailoğullarının ileri gelenleri peygamberlerinden bir lider talep etmişlerdi. Fakat Allahu Teala'nın seçtiği lideri de beğenmemişlerdi. Soy sop kaygısıyla, mal mülk derdiyle. Çünkü onların heva ve hevesi onlar için belirleyiciydi. Ama şimdi Allahu Teala'nın elçisi ve onun muştuladığı, müjdelediği lider onların önündeydi. Artık itiraz etme mecalleri de kalmamıştı. Ordu harekete geçti, yürüdü. Bütün İsrailoğullarının o günkü savaşçıları onunla birlikteydi. Ama bu ordunun içerisinde kalbi kara olanlar vardı, kalbi taşlaşmış olanlar vardı. İman ve küfür arasına gidip gelen nifak dolu kalp taşıyanlar da vardı. Mümin ama hastalıklı, mümin ama zaaflı, mümin ama işte meseleyi tam anlamamış, gerçekleri tam kavramamış olanlar da vardı. Ama mümin, sadakatli olanlar da vardı. İşte böyle bir kitlenin yaşadıkları ortamdan ayrılıp peygamberleri ve komutanlarıyla birlikte savaşa, cihada, Allah yolunda mücadeleye doğru akıp gittiklerini Rabbimiz bize anlatıyor. Felemma fasala Talut bil cunudi qale innallaha mubtaliikum binahar. Talut ordusuyla, askerleriyle beraber yerinden ayrılıp cihad için harekete geçince dedi ki ordusuna, askerlerine, bilin dedi, biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Dikkat, Allah imtihan edecek. Talut demiyor ki ben sizi imtihandan geçireceğim, ben sizi deneyeceğim. Hayır, Allah sizi bir imtihana tabi tutuyor. O da ırmakla denenmektir. Önlerinde bir ırmak var. İşte sıcak bir gün, susuzluktan yanan bir ordu, bir zorluk ordusu, düşman karşıda zorlu ve güçlü, oraya doğru giderken denenmemiş bir toplumun bir denemeden geçmesi gerekiyor. Sabırları, sebatları, dayanımları, sadakatleri, fedakarlıkları kontrol edilmeli. Çünkü bir şölen yürüyüşü değil bu. Bir bayram gezisi değil. Öylesine yolda yapılan bir yürüyüş değil. Cihada doğru,

savaşıma doğru bir gidiş, ölmeye gidiliyor. Bu noktada denenmeleri gerekiyordu. Rabbimiz onları bir ırmakla denedi. Ve şu şartı da koştu Talut onlara. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّي اِلَّا مَنْ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي. Eğer ondan içerseniz benden değilsiniz dedi onlara. Kim ondan içerse benden değildir. Ama bir avuç içen öyle değil. O tamam. Bir avuç dışında o sudan doyuncaya kadar kana kana içenler benden değildir. İçilmemesini istiyorum. Ancak bir avuç alabilirsiniz. Başka değil. Kural buydu. Yapılacak iş buydu. Ama oraya gelince feşeribu minhu illa kalilen minhum. Pek azı dışında hepsi dayandılar ve o sudan kana kana içtiler. Susamış hayvanlar gibi nehre koşuştular. Komutanlarının kendilerine istediği şeyi unuttular. Allahu Teala'nın onları imtihandan geçirdiğini unuttular, gaflet ettiler ve o sudan içtiler. Ve böylece kaybedenlerden oldular. Pek azı içmedi, pek azı belki bir avuç içti. Onun dışındakiler dayandılar ve o sudan içtiler. Bu nehrin dünya olduğu da söyleniyor. Yani imtihanımız dünya iledir. Allah yolunda yürürken karşımıza nehir misali arzular, hevesler, istekler, ihtiyaçlar çıkacaktır. Hatta kendimizi bu konuda haklı çıkaracak gerekçelerimiz de olacak. Yahu çok susadık, çölden geldim, yoldan geldim, yorgunum, perişanım, bu sudan içmek işte bu bir şey değildir diye çıkarımlarımız, kendimizi haklı çıkartacak düşüncelerimiz bile olabilir. Oysa imtihan, oysa denenme, oysa fedakarlıklarımızdan dolayı bir sınanma içerisindeyizdir. İşte bu noktada o imtihanı kazanabilmek sadece bir avuç almayla alakalı ya da sabırla o sudan içmemekle alakalıydı. Ama pek çoğu içti. Dünyadan kana kana aldılar. Ceplerini, elbiselerini, vücutlarını doldurdular. Her şeyleri dünya oldu. Bırakın ihtiyaçlarını görmeyi, ihtiyaç ötesinde çağıl çağıl, dolu dolu yuttular, yudumladılar. Rabbim korusun ve böylece kaybedenlerden oldu insanlar. Tarih boyunca bu böyledir. Şimdi de karşımızdaki durum budur. Evet, onların pek çoğu içti, çok azı içmedi. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِي. Evet, Talut ve iman edenler, onlar geçtiler ve dediler ki diyenler, لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِي. Bugün Calut ve askerlerine karşı çıkacak hiçbir gücümüz yoktur bugün. Onlara gücümüz yetmez dediler. Ama قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ. Allah'a kavuşacaklarını bilenler, bir kıyametin var olduğunu bilenler, Allah'ın huzuruna çıkacaklarını, cennetin hak, cehennemin hak olduğunu bilenler, dünya hayatıyla hesap yapmayıp hesapları ahirete göre yapanlar dediler ki كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَل۪يلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَث۪يرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ. Ne diyorsunuz? Nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmiştir. Böyle bir şey olabilir mi? Yani az diye, perişanız diye, güçsüzüz diye böyle söylenir mi? Hayır. Nice az olanlar Allah'ın izniyle nice çok olanları yenmiş, onların işini bitirmiştir. Vallahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, nehir ve nehirden su içilmesi ve bunun ardından yüreklerden taşan sıkıntılar. Bir kere dünyadan tad alanlar, bir kere dünyaya karşı yenik düşenler karşındaki kafiri büyütür. Yanında Allah'ın olduğunu unutur. Kendisinin Allah'la güçlendiğini anlamaz, bilmez, kavramaz da dünya hayat, dünya malı onu küçültmüştür.
bakışları değişmiştir ve der ki biz bugün gücümüz yetmez. Bugün güçsüzüz biz. Bugün yapamayız, edemeyiz der ve hastalıklı bir yürek taşır. İmanlı yürek, yolu Allah'la bulan yürek, Allah-u Teala'nın kendisini hesaba çekeceğinin farkında olan yürek ise bilir ki eğer sabrederse Allah onun yanındadır. Ve kimin yanında Allah varsa o galiptir, yenilmez ve yıkılmaz. Çünkü hiç kimse Allah-u Teala'ya karşı gelemez, ona güç yetiremez. Sayılar, çokluklar, güç, kuvvet, servet bunlar belirleyici değildir. Değişkendir, elden çıkıcıdır. Ben güçlüyüm diyenler güçsüzleşmiştir. Ben güzelim diyenler güzellikten yitirmişlerdir. Benim servetim var diyenler kaybetmişlerdir bunu. Dolayısıyla geçici olan üzerine bir bina yapılmaz. Bunun üzerine bir fikir oluşturulmaz, bir düşünce bina edilmez. Zihnimizi ve zihniyetimizi kıyamet aslına göre oluşturmamız gerekiyor. Asıl olan ahiret hayatıdır. Dünya hayat belirleyici değildir. Yenilgiler ve zaferleri, iyilik ve kötülükleri hep ahirete göre ayarladığımızda, hesap ettiğimizde bizim önümüzde duracak yoktur. Çünkü yarımız, yardımcımız Rabbimizdir. Vallahu me'as-sabirin. Allah sabredenlerle birliktedir. Evet, nice az topluluklar. Rivayetler o ki bu sayı 310 civarında. Bedre katılan ordu kadarmış meğer. Öylece güzel bir tespit, böylesi bir anekdot var. İnsanın hoşuna da gidiyor. Bedir ekibiyle Talut aleyhisselamın yanındaki ordunun sayısı aynı. Ve dolayısıyla Talut'un ordusu galip geldi, Bedir de galibiyet kazandı. İşte azlar böylesi yürekli adamlardır. Onlar şöyle dua ediyorlar. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde ise onlar, yani savaş başladığında, bir savaşıma tutuştuklarında o anda şöyle dua ettiler, şöyle söyleştiler. Zihinlerinde şu berraklık vardı. قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Ya Rabbi, yüreğimizi sabırla doldur. Bize direnme gücü ver. Kafir topluma karşı bize yardım et, dediler. Onların deyişleri buydu. Düşünceleri buydu, duaları buydu. Rablerine yalvarıyor ve yakarıyorlardı. Allah'ım üzerimize sabır dök, dediler. اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا Yani baştan ayağa sabır kesilelim Allah'ım. Ayaklarımız bu yolda sabit olsun ve sebit aktamena. Dönmeyelim, topuklarımız üzerinde geriye gitmeyelim, kaçmayalım, zılmayalım. Ya senin yolunda devam edelim ama şu kafir kavme karşı, şu senin dinine karşı gelen ve müminleri yok etmeye çalışan topluma karşı bize yardım et, bize destek ol Allah'ım, dediler. İstedikleri üç şey İslam'ın, Müslümanların da ayakta durabilmesi için gerekli olan üç şeydir. 1. Onlar sabır istiyorlar. 2. Sebat istiyorlar. Ayaklarının kaymamasını istiyorlar. Ve 3. Allah'tan kafir kavme karşı yardım istiyorlar. Müslüman mücahitlerin, Allah yolunda yürüyen insanların da buna ihtiyacı vardır her dem. Sabırla devam edeceklerdir. İnsanlar ne derse desin, kınayanlar ne kadar kınarsa kınasın. 2. Her şeye rağmen, imtihanların koyuluğuna rağmen, düşmanın güçlülüğüne rağmen, içimizdeki zaaflara rağmen Allah yolundan vazgeçmemek. Kendimize değil, Rabbimize güvenerek yaşamak ve bundan dolayı da Allah'tan yardım istemek. Çünkü onsuz olmaz. O yardım etmezse olmaz. O bizim yanımızda yer almazsa olmaz. Dolayısıyla ondan istiyoruz, onun yardımını istiyoruz. Ve sonuç, fehezemuhum bi iznillah. Allah'ın izniyle onlar hezimete uğrattılar. Yendiler, işlerini bitirdiler, yok ettiler. Allah'ın izniyle oldu olanlar. Ve katale Davudu Calute ve atahullahul mulke vel hikmete ve allamahu mimma yasha. Ve Allah'ın izniyle Davud Calut'u öldürdü. Ve Allah ona mülk verdi, hükümdarlık
Vel hikme, hikmet verdi, peygamberlik. Ve allemahu mimma yeşâ, ve ona başka bilgiler ve bilimler de öğretiverdi. Şimdi Davud Aleyhisselam'ın da sahneye çıkışı diyelim. Yani Talut ve ordusu, Calut ve ordusu karşı karşıya geldiler. Müminler dua ettiler. Bu iman eden savaşçı grubun içerisinde Davud Aleyhisselam da var, bir nefer. Ve ordunun bir askeri olarak rivayetlere göre Calut'un karşısına çıktı. Ve onu sapan taşıyla, Allah'ın izniyle bir köpek öldürür gibi öldürdü. Çünkü Calut da ona rivayetlere göre öyle, benimle sen mi savaşacaksın? Ve elinde bir sapan, bir köpekle savaşırcasına, öyle mi? Beni bu kadar küçük mü görüyorsun diyordu Calut, ki zamanın en güçlü kafirlerinden, en zorbalarındandı. Fakat Allah'ın izniyle Davud Aleyhisselam'ın taşı fırlattığı sapanından onun gözlerinin arasına yapıştı ve beynini patlattı. Böylece Allah'ın izniyle Calut geberip gitti ve İslam ordusu büyük bir zafer kazandı. Ve Davud Aleyhisselam'a gelen günlerde Allah-u Teala mülk verdi, hükümdarlık verdi, peygamberlik verdi ve sonra ona yine Rabbimiz dilediği şeyleri öğretti. Mesela zırh yapımı bundandır. Demiri elinde istediği şekle getirebiliyordu. Sesi ve soluğuyla okudukları dağlar taşlar ona icabet ediyordu. Kur'an'dan öğrendiklerimiz. İşte Davud Aleyhisselam Talut ordusunun bir ürünü. Yani müminler, Müslümanlar eğer peygamberlerine uyarsa Allah-u Teala onları zafere eriştirecek bir güç verir onların içinden. Ve o güç ve o güçlü Müslümanlar Allah yolunda yürümeye devam ederler ve Allah adına savaşırlar, savaşıma girerlerse Allah onların içerisinde onlara şerefle halifeliği öğretecek bir Davud bahşeder. Dolayısıyla imtihanlarımızın farkında, Rabbimize isyan etmeden yaşamanın bilincinde olmamız gerekiyor. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğeriyle savması olmasaydı, Rabbimizin böyle bir kuralı olmasaydı, elbette yeryüzü altüst olurdu, fesat çıkardı. Ama şu da bir gerçek ki, وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Allah bütün insanlığa karşı lütuf sahibidir. Eğer yeryüzünde Rabbimiz zorbaların hakimiyetine süreklilik kazandıracak bir imkan verseydi, yeryüzüne fesat çıkar, bozgunculuk çıkar ve yeryüzü mahvolurdu. Yeraltı kaynakları, yerüstü kaynaklarıyla tüm fiziki değerler ve iman, İslam gibi tüm manevi değerler kaybolur gider ve insanlar çoraklaşır, yeryüzünün işi biterdi. Ama Allah-u Teala İşte böylece insanları bir şekilde yok eder, zorbaları helak edecek Davutlar çıkar ve böylece Rabbimizin emri gerçekleşir de fesatçılar, yeryüzünün bozguncularının beli kırılır. Böylece insan, mahlukat, yeryüzü, gökyüzü kurtulur, felaha erer. İşte bunlar Allah'ın ayetleri. Tilke ayatullah netluha aleyke bilhak. Onları biz sana hak olarak anlatıyoruz, okuyoruz diyor Allah-u Teala peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve kitabın bugün okuyucusu olan bana ve beni dinleyen sizlere. Evet, bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz. Ve inneke leminel murselin. Ey Muhammed, sen gönderilen elçilerdensin. Bize bu ayetler geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle okundu ve o bize nasıl okunacağını da öğretti. Onun örnekliğinde bu ayetlerin gereğince nasıl savaşım yapılır, nasıl sabır, nasıl sebat içinde olunur öğrendik. Ve onunla birlikte olan Müslümanlar da bu rehberliği yerine getirdiler. Bugünün dünyasının Müslümanları olarak bizler de karşımızdaki ayetlerin hak, gerçek, hakikat olduğunu bilincinde olmak durumundayız. Bunlar martavallar değil, bunlar haşa uydurma cümleler değil, tarihin bir takım efsaneleri ya da hikayeleri, öyküleri değil, yaşanmış gerçekler. Ayet haline geldi, belge haline geldi, cennet yolunun materyalleri haline geldi. Bunlardır yüreklerin malzemesi, bunlardır zihnimizin dokümanları. Öyleyse
Onlarla beraber bir zihin inşa ettiğimizde, bir yürek oluşturduğumuzda salih amellerle dolu bir hayat ortaya çıkacak. Hakikat bizi gerçek hale getirecektir. İmanımız gerçekleşecek, salih amelimiz gerçekleşecek ve umudumuz olan cennet gerçekleşecektir. Kitabın hak ayetlerini okuduğumuzda, Rabbimizin bize okuduğu, peygamberimize okuduğu, peygamberimizin de bize aktardığı bu kelimelerle yeryüzünü anlamlandırabiliriz, gökyüzünü anlamlandırabiliriz, ruhlarımızı anlamlandırabiliriz, maddemizi anlamlandırabiliriz. Yeter ki elçinin de farkında olalım. Ve inneke leminel murselin. Ve sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. İşte tarih bu. Peygamber, kral, peygamber. Bize anlatılan öykü bu. Bir peygamber vardı. Gücü ve kuvveti yoktu. İsrailoğulların içerisinde hordu, hakirdi, ezilmişti. Onu önemsemiyorlardı. Ta ki menfaatleri, ta ki hayatlarındaki sıkıntılar onları peygamberlerine taşıdı. Anladılar ki peygamberle bitecek işleri var. Bu peygamber onların kim olduğunu biliyordu. Bu aşağılık adamların, bu dinlerini satanların, bu işlerine geldiği gibi dini bozan, değiştirenlerin zihniyetinin farkındaydı. Fakat o bir peygamberdi. Ona geldiler ve dediler ki biz savaşı mı istiyoruz? Allah yolunda savaşacağız. Bu peygamber onların bu taleplerini eleştirse de, doğru niyeti taşımaları için onları yönlendirse de, evet onlara rehberlik yaptı, onların önüne geçti. Ve sonrasında işte dedi size bir kral, istediğiniz, talep ettiğiniz adam Talut. Reddettiler, isyan ettiler, eleştirdiler, olmaz dediler. Ama Allah-u Teala'nın nedenlerini ve onu seçişini açıkladı peygamber onlara. Peygamberdi, rehberdi, kılavuzdu, yol gösterecekti, ayan beyan olan ayetleri onlara sunacaktı. Nitekim o da öyle yaptı. Bakın dedi, Talut'un komutanlığının işareti şu sandıktır, şu tabuttur ki onda sekinet vardır. Allah-u Teala'nın rahmeti vardır. Peygamberlerin kalıntıları, terekesi vardır ve onu melekler taşımaktadır. Böylece sundu gerçekleri onların önüne. Onlar anladılar. Anladık da biz şimdi bu peygamberin o günkü yaptıklarıyla bugünkü hayatımıza ait bilgiler bulduk. Anladık ki önümüze kitabı koyarsak, peygamberlerden gelen gelenekleri, sünneti koyarsak, rahmet olacak hayatımızda, sekinet olacak hayatımızda, neyi nasıl yapacağımızı öğretecek bir bilgi, bir hikmet, bir firaset alnımızın ortasına oturacak. Ve böylece meleklerin taşıdığı, meleklerle yürüyen bir hayat, meleklerin istiğfarıyla yoğrulmuş bir Müslümanlık bulaşacak üzerimize ve ne güzel bir yapı olacak. Bunu öğrendik ve gerçekten böylece o İsrailoğullarının 80 bin kişilik akıntısına, yani Talut'un ardından giden ordunun içerisine sanki biz de katıldık. Bizim de önümüze tabut konuldu gibi. Biz de Talut'u komutan kabul ettik. Bizim de içimizde peygamber var ve önümüzde meleklerin taşıdığı bir tabut. Böyle gidiyorduk. Bu sevinç bizi kuşatmış, bizi kaplamıştı. Fakat bir anda bir imtihan var, bir denenme var. Anladık, böyle bir sadece şölen değildir yaşadığımız. Böyle gidivermeklerle olmuyor, sloganlarla olmuyor, iddialarla olmuyor, laf üretmelerle olmuyor. Ya bir deneme var. Malda, çocukta eksiltmeler olacak. Dünyamızda acılar ve kederler olacak. Açlıklar ve yorgunluklar yaşayacağız. Fedakarlık olmadan, savaşım olmadan, Allah'a güzel bir borç vermeden yaşanmayacak, yaşanacaklar. Baktık ki bir ırmak bekliyor bizi. Açtık, susuzduk, ihtiyaçlıydık. Önümüzde ihtiyaçların aktığı bir ırmak var. Dünyanın çağıldadığı bir ırmak var. Ama liderimiz diyordu ki, Talut bize diyordu ki, peygamberin muştuladığı lider diyordu ki, içmeyeceksiniz bu sudan. Sadece bir avuç belki. Değilse yok. Ama kaybetti kaybedenler. Çekici bir imtihan var önümüzde. Kaybetme endişesiyle yoruluyoruz. Ve ayetler Medine günlerinde cihad ortamında neler ifade ediyordu tam anlayamıyorum. Bunu kavrayacak güçte değilim. Ama yaşadığım şu günlerde, şu durgun hayatı yaşayan bana bir imtihanın var olduğunu da söylüyor bu ayetler. Ve yapılacak şey ancak o imtihanı kazananların yaptığı gibi yapmak.
bundan belki bir avuç, hatta en iyisi hiç içmeden karşıya geçmek. Doyuran Allah'tır. Susuzluğu gideren Allah'tır. İhtiyaçlarımızı halledecek olan Allah'tır. Açıyoruz elimizi ona. Karşımızdaki düşman çok güçlü. Öyle korkuyoruz ki. Yeryüzünde kafirlerin debelenmesi bizi korkutuyor. Yeryüzünde düşmanların güçlü kuvvetli olması endişeye sevk ediyor. Hayır. Hiç gam yok. Hiç keder yok. Dertlenmiyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet sahibi olan Allah, o bizimle birlikte. Ama biz kimiz? Eğer sabredenlerdensek, Allah bizimle birlikte o zaman. Çünkü Rabbimiz sabredenlerle beraberdir. O zaman Rabbimiz içimizden bir peygamber verecek, hem komutan hem lider, hem bizi yönetecek, yönlendirecek, başarıdan başarıya ulaştıracak. İşte Muhammed Aleyhisselam, işte Davud Aleyhisselam. Ve Davud Aleyhisselam kimliğinde ortaya çıkan mülk, hikmet ve ilim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da ortaya çıkan gerçek bu. Ve onda da mülk var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin sözü geçeni, kralı, mülk sahibi olanı. Aynı zamanda peygamber, hikmet var ve ona Allahu Teala ilim verdi. Dilediği şeyleri öğretti. Böyledir. Ve Allah-u Teala bize bu ayeti hak ile okuyor ve sen de gönderilen elçilerdensin. 253. ayete geldiğimizde Rabbimiz tarihteki peygamberleri bize şöyle bir çırpıda izah ediveriyor. Tilke rusulü faddalna ba'zahum ala ba'z. Minhum men kellemallah ve rafa'a ba'zahum derecat. Ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinati ve eyyednahu bi ruhul kudüs. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. İşte o peygamberlerin, ki sen o elçilerdensin demişti ya Rabbimiz, o peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden farklı kıldık, bir kısmını diğerine üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuştu. Musa Aleyhisselam gibi. Bazılarını da derece derece yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs ile desteklendirdik, güçlendirdik. Allah dileseydi o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Allah-u Teala'nın dediği yolda peygamberlerinin kendilerine gösterdiği şekilde hareket ederlerdi. Fakat onlar peygamberlerinin sözünü yok saydıkları için, onlar dinlemedikleri için böyle birbirlerine girdiler, perişan oldular. Fakat onlar ihtilafa düştüler de, muhalefet ettiler de peygamberlerine ve onların getirdiği öğretiye, böylece savaş başladı aralarında. İşlerinden kimi iman etti, kimi de inkar etti. Kimi imanla sürdürdü Allah yolunda yürüyüşünü, kimi inkar etti, savaştı ve böylece dünya hayatı tercih etti. Evet, Allah dileseydi böyle olmazdı. Allah dileseydi onlar savaşmaz, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin bu Allahu Teala'nın muradıdır. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. İşte Allah dilediğini yapar. Allahu Teala'nın hayat ile ilgili kuralı, istediği budur. Özgürdür insanlar. Ne yapacaklarını kendileri belirleyecekler. Bir tarafta iman, bir tarafta inkar. Bir tarafta peygamberlerin yoluna gidiş, bir tarafta onlar reddediş. Ve böylece savaşım oldu yeryüzünde. Talut ve Calut, İsrailoğulların ileri gelenleri ve peygamberleri, hasta kalpliler ve sadık yürekliler, bunların arasında hep savaşım oldu. Kaybedenler ve kazananlar, tarihi mücadelesi buydu. Ve dolayısıyla şimdi yeryüzünün bugününe geldiğimizde de problem aynen devam ediyor. Bir tarafta iman ve iman etmenin gereği fedakarlık, bir tarafta küfür ve küfrün gereği sapma, yoldan çıkma ve kaybediş. İşte savaşım bu iki taraf arasında olacaktır. Müminlere düşen artık bu savaşımın gereği olarak fedakarlıkta bulunmaktır ki 254. ayete geldiğimizde Allahu Teala bizi infaka davet ediyor. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'ah. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ey iman edenler, kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan kıyamet günü gelmeden önce
size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın, Allah yolunda harcayın. Gerçekleri inkar edenler kafirler, onlar zalimdirler diyor Allah-u Teala. Rabbimiz bizi zalim olmaktan, küfretmekten, nankörlük yapmaktan korusun. Allah yolunda güzelce infak eden, bu yolda güzelce harcayan müminlerden olmayı bize nasip etsin ki o gün, o kıyamet gününde kaybedenlerden olmayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.

Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28.
ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 3903 Hadımköy. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
5: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
6: Ersey Tekstil 0533 371 3171 erseytekstil.com.
7: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 2899.
8: Eyüp Nakliye 0539 745 4515 Ataşehir. Hobilife Demirel Plastik 0212 659 0315 İstoç. Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
9: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 5909 0535 563 9790 Malta Çarşısı Fatih.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Kopinet Büro Makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis, kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 9660 www.kopipazar.com.
10: İstanbul Teknik Hırdavat 0532 286 77 63 Topçular Bayrampaşa.
11: Maslak Formen Volvo Özel Servisi. Telefon 0212 276 61 60. İmza Etiket Matbaa Tekstil Aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 İmza Merter.
12: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
7: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
13: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
14: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Sufi Esans sufiesans.com Ümraniye.
15: Taştan Otu Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye.
3: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
11: Öz Şahinler Kuyumculuk. Telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
12: Cevizli Bağ Pastanesi 0549 579 41 41 Yenişehir İzmit.
16: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216 523 1701 faydapatent.com.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
17: Foma İnşaat Emlak 0532 430 1295 Arnavutköy.
0: Kastamonu İnebolu Çamdalı Köyü Dernek Başkanı Recep Bayraktaroğlu 0532 630 19 96.
11: Kumaş Sarayı telefon 0212 246 10 16. Naki Ergün Sokağı Osman Bey.
18: Fazilet İş Sağlığı ve Güvenliği, Fazilet Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı Mehmet Celep 0544 229 46 92 Esenler.
19: Kumrucu Doyum Ortaköy 0212 260 03 98.
20: Medes Patent 0538 738 19 15 İstanbul.
7: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
21: Merkez Saat Satış ve Tamir Servisi 0212 695 26 54 0541 612 34 12 Avcılar.
22: Üret Çelik Mutfak Eşyaları telefon 0212 549 81 88 2 telli.
23: Yıldem Masa ve Sandalye Sanayi 0532

0: 0459-84-54-54 İstoç.
1: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212-659-7344
2: İstoç. Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

erdem yolcusuna öğütler. Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim içini güzelleştirirse Allah onun dışını da güzelleştirir. Kim Allah'la arasını düzeltirse Allah onunla insanların arasını da düzeltir. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
5: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
6: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
7: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
8: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
9: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
10: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir. Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
11: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 59 09 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
10: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
4: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
12: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
13: İstanbul Teknik Hırdavat 0532 286 77 63 Topçular Bayrampaşa.
6: Kopinet büro makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
12: Maslak Formen Volvo Özel Servisi. Telefon 0212 276 61 60.
10: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
8: Nitelik iş sağlığı ve güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 nitelikosgb.com.
14: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
15: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
16: Taştan Oto, Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
17: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
6: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
12: Öz Şahinler Kuyumculuk. Telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
18: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216 523 1701 faydapatent.com.
10: Cevizli Bağ Pastanesi 0549 579 41 41 Yenişehir, İzmit.
4: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
19: Fazilet İş Sağlığı ve Güvenliği, Fazilet Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı Mehmet Celep 0544 229 46 92 Esenler.
20: Foma İnşaat Emlak 0532 430 12 95 Arnavutköy.
1: Kastamonu İnebolu Çamdalı Köyü Dernek Başkanı Recep Bayraktaroğlu 0532 630 19 96.
12: Kumaş Sarayı, telefon 0212 246 10 16. Naki Ergün Sokağı, Osman Bey.
21: Kumrucu Doyum, Ortaköy 0212 260 03 98.
8: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
22: Merkez Saat Satış ve Tamir Servisi 0212 695 26 54 0541 612 34 12 Avcılar.
23: Medes Patent 0538 738 19 15 İstanbul.
24: Yıldem Masa ve Sandalye Sanayi 0532 230 15 82 Bağcılar.
25: Çalış Nakliyat, şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yükünüzü paylaşıyoruz. 0553 913 49 05.
18: Üret Çelik Mutfak Eşyaları, telefon 0212 549 81 88 2 telli.
26: Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65 Bulgurlu Ümraniye.
27: Özdemirler Hurdavat, Mehmet Özdemir 0212 659 84 54 İstoç.
28: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
4: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
6: Saat 11.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
29: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye, kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur.

0: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını Rab edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
1: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا
0: Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Yalnız bana güvenip dayanın, bana şükredin. Şunu bilin ki Nuh çok şükreden bir kul idi.

Biz İsrailoğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz.

Onlardan birincisinin vadesi gelince, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize musallat ettik de, onlar sizi yakalayabilmek için evlerin aralarına bile girerek her tarafı didik didik edip araştırdılar. Bu, yerine getirilmesi gereken bir vaat idi.

0: Sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla kuvvetlendirdik, sayınızı daha da çoğalttık.
1: اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz onu da kendi aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken sonraki taşkınlığınızın vadesi gelince kederinizden suratlarınız asılsın, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve istila ettikleri yeri mahvedip dursunlar diye başınıza yine düşmanlarınızı musallat ederiz.

Olur ki tövbe edersiniz de Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kâfirlere zindan kılmışız.

0: Gerçekten bu Kur'an, insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Güzel ve makbul işler yapan müminlere, nail olacakları büyük mükafatı müjdeler.
1: وَأَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Ahirete inanmayanlara ise gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir.

0: Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili ayı sildik. Gündüz delili güneşi aydınlatıcı yaptık ki hem Rabbinizin lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik.
1: وَكُلَّ اِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ف۪ي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا
0: Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Her insan yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü önüne açılan bir defter çıkaracağız.
1: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
0: Şöyle deriz ona, defterini oku, bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin.

Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız.

herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde, oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar dinlemez, fıskı fücura devam ederler. Bu sebeple orası hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz.

Hem Nuh'tan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kullarının günahlarını senin Rabbinin görüp bilmesi yeter.

Kim şu peşin dünya zevkini isterse, biz de dilediğimiz kimse hakkında ve dilediğimiz miktarda o dünya zevkini ona veririz. Ama sonra ona cehennemi mekan kılarız. O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır.

Kim de ahireti ister ve ona layık bir biçimde mümin olarak gayret gösterirse, işte bunların çalışmaları makbul olur.

Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.

0: Bak nasıl dünyada onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahirette erişilecek daha büyük mertebeler, kazanılacak daha yüksek faziletler vardır.
1: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا
0: Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş, bir kenara itilmiş vaziyette kalırsın.

0: Rabbin şöyle buyurdu: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat gel ve şöyle dua et: Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse, ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur.

Rabbiniz ruhlarınızdaki duyguları pek iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler iseniz, şunu bilin ki Allah kötülüklerden, özellikle anne ve babasına yaptığı kötü muamelelerden, tövbe edenlere karşı günahları çok affedicidir.

Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise, Rabbine karşı pek nankördür.

Eğer elinin dar olması sebebiyle Rabbinden umduğun bir lütfu, bir imkanı beklerken o hak sahiplerine şimdilik ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse onlara gönül alıcı bir şeyler söyle.

eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki, herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin. İnne rabbeke yebsutur.

Şu kesin ki Rabbin dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin kullarının her halini bilip görmektedir.

Fakirliğe düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur.

Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur.

Haklı bir gerekçe olmaksızın Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine, mirasçısına bir yetki vermişizdir. Artık o da kısas hususunda aşırı davranmasın. Meşru hakla yetinsin. Zaten kendisine yetki verilmekle gerekli destek sağlanmıştır.

Buluğ çağına ermeyen yetimin malına en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.

Ölçtüğünüz zaman dürüst olun, tam ölçün. Doğru terazi ile tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı, hem de akıbet yönünden daha güzeldir.

Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir.

0: Hem kibirli kibirli yürüme. Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin.
1: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Böylesi davranışların hepsi kötü olup, Rabbinin nazarında hoş görünmeyen şeylerdir.

İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın.

0: Ya, demek ki Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da sizin iddianıza göre işi bilmiyormuş gibi melekleri de biçare kız çocukları olarak kendisine ayırdı, öyle mi? Gerçekten siz pek müthiş, vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye, biz Kur'an'da bu gerçekleri farklı üsluplarla beyan ettik. Ne var ki bu, onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi.

0: De ki, faraza, müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı.
1: Subhanahu ve Teala amma yekulun ulvan kebira.
0: Allah onların iddialarından münezzehtir. Son derece yücedir, uludur.

Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah'ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki ona hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz onların bu tenzih ve takdislerini iyi anlayamazsınız. Bunca azametiyle beraber kullarının gaflet ve cürümlerine karşı o halimdir, gafurdur, çok müsamahalıdır, affedicidir.

ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüp

0: Lise verdiklerini pek iyi biliyoruz.
1: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Bak Resulüm, seni nelere kıyas ettiler? Kah şair, kah büyücü, kah kahin, kah mecnun dediler de nasıl dalalete düştüler? Hem öyle sersemleştiler ki artık yol bulacak halleri kalmadı.

Bir de şöyle dediler: sahip, biz kupkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak iş değil.

De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse yeniden dirilmesi, aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacak da, ne zamanmış o, diyecekler. De ki, belki de yakındır.

Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün, derhal ona hamd ederek koşarcasına çağrısına uyacaksınız. Kendi kendinize bir düşünüp, dünyada pek az kaldığınızı sanırsınız.

Söyle okullarıma, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır.

0: Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, ey Resulüm, seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
0: Hem senin Rabbin, göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da Zebur'u verdik.

De ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar. Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir ne de durumunuzu değiştirebilirler.

ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır.

Kafirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi, daha önceki kafirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semud halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz.

Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor.''

Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim? Benden üstün kıldığın adam bu mu?

Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, mutlaka onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alırım, dedi.

defol oradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Ceza ki ne ceza!

0: Allah sonra şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun ve kefâ bi rabbike vekîlâ.
0: Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar.
1: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْج۪ي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا
0: Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki, lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten onun size ihsan ve merhameti pek fazladır.
1: وَاِذَا مَسَّ

Denizde musibete maruz kaldığınızda, Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar ortada görünmez olur. Ama o sizi kurtarıp selametle karaya çıkarınca ona arkanızı dönersiniz. İşte öyle nankördür bu insanoğlu.

karada sizi yerin dibine geçirmesinden yahut çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız.

Yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek inkarınız ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız.

Gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.

0: Gün gelir, her sınıftan insanları, tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse, işte onlar, defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.

Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edineceklerdi.

0: Eğer sana sebat vermeseydik, neredeyse azıcık da olsa onlara meyledecektin.
1: اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.
0: O takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.

Onlar yurdundan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra pek az kalır. Sonra da yok olur giderler.

Senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın.

Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir.

sana mahsus olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin.

De ki, ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.

Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır.

0: İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer.
1: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَب۪يلًا
0: De ki, her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
0: Bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Onun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir.

0: Eğer dileseydik, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik. Sonra sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın.
1: İlla rahmeten min Rabbike inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
0: Ama öyle yapmayıp Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten onun sana olan lütfu pek büyüktür.

De ki, yemin ederim, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile, yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler.

0: Bu Kur'an'da biz her türlü manayı çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: Ve biz dediler, sana asla inanmayacağız. Ta ki yerden bir pınar akıtasın.

0: قرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü parçalayıp üzerimize kısım kısım düşüresin. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin de onlar senin söylediklerine şahitlik etsinler. Yok yok, bu da yetmez. Senin altından bir evin olmalı yahut göğe çıkmalısın. Ama unutma, sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de senin oraya çıktığına inanmayız ha. De ki, Fesubhanallah, ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki?

Zaten insanların ekserisinin kendilerine hidayet geldiği halde iman etmemelerinin başlıca sebebi, Allah bula bula bir insan mı seçip halka elçi gönderdi demeleridir.

De onlara, eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, ancak o takdirde biz onlara melek elçi gönderirdik.

0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

0: Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolda olan odur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka ona hami ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça alevlerini arttırırız.
1: Sadakallahu alazim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem. Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
3: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
4: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
5: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
6: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
7: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir. Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
8: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 59 09 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
7: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
9: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
10: İstanbul Teknik Hırdavat 0532 286 77 63 Topçular Bayrampaşa.
3: Kopinet büro makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
9: Maslak Formen Volvo Özel Servisi telefon 0212 276 61 60.
7: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
5: Nitelik iş sağlığı ve güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
11: Kokunun en güzel hali Sufi Esans sufiesans.com.
12: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
13: Taştan Oto Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
14: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
3: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
9: Öz Şahinler Kuyumculuk telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
7: Cevizli Bağ Pastanesi 0549 579 41 41 Yenişehir İzmit.
15: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216 523 1701 faydapatent.com.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
16: Fazilet İş Sağlığı ve Güvenliği Fazilet Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı Mehmet Celep 0544 229 46 92 Esenler.
17: Foma İnşaat Emlak 0532 430 12 95 Arnavutköy.
18: Kastamonu İnebolu Çamdalı Köyü Dernek Başkanı Recep Bayraktaroğlu 0532 630 19 96.
9: Kumaş Sarayı telefon 0212 246 10 16 Naki Ergün Sokağı Osman Bey.
19: Kumrucu Doyum Ortaköy 0212 260 03 98.
5: Life Tekstil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
2: Medes Patent 0538 738 1915 İstanbul.
13: Merkez Saat Satış ve Tamir Servisi 0212 695 26 54 0541 612 34 12 Avcılar.
0: Yıldem Masa ve Sandalye Sanayi 0532 330 15 82 Bağcılar.
7: Çalış Nakliyat Şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yükünüzü paylaşıyoruz. 0553 913 4905.
20: Çamlıca Elektrik 0216 329 8065 Bulgurlu Ümraniye.
7: Özdemirler Hırdavat Mehmet Özdemir 0212 659 8454 İstoç.
21: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44
22: İstoç.
15: Üret Çelik Mutfak Eşyaları Telefon 0212 549 81 88 2 telli.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
23: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
24: Özel FM www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Doğruya ulaşmanın reçetesi Kur'an'dan geçmektedir. Öyleyse ey Müslümanlar, ey şu anda zelil ve perişan bir biçimde kıvranan, çare arayan Müslümanlar, sağa sola başvuran Müslümanlar, acaba bu zelil hayattan nasıl kurtuluruz? Acaba tarihteki o aziz ve şerefli günlerimize nasıl kavuşuruz diye sağa sola müracaat edip çareler arayan Müslümanlar, unutmayın ki beklediğiniz çare, beklediğiniz zafer, beklediğiniz kurtuluş işte Allah'ın gönderdiği bu kitabın sayfaları arasındadır. Öyleyse ey Müslümanlar, bir düşünsenize, peygamberinizin risaletinden, peygamberinizin vefatından henüz 100 yıl, bir asır bile geçmeden Sibirya'dan Kafkasya'ya, Çin Seddi'nden Atlas Okyanusu'na, Asya'ya ve Afrika'ya kadar Allah'ın dini yayılmamış mıydı? Allah dinini egemen kılmamış mıydı? Unutmayın ki o günlerde lütuf Allah'tandı, destek Allah'tandı. Yeryüzünde aziz ve şerefli bir toplum olmuştunuz. Kur'an'dan ellerinizi çekmeye başladığınız, Peygamber Aleyhisselam'dan hicret etmeye başladığınız günlerden itibaren şu zelil hayatı soluklamaya başladınız. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin terk ettiğiniz kitabınıza tekrar dönün. Kitabınızı ve peygamberinizin sünnetini elinize alın. Kitap ve peygamber eşliğinde bir hayata yönelin. Yönelin. Eski günlerinizi ben yeniden size kazandırayım diyor Rabbimiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
3: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
4: Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
5: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 71 52 Tepeüstü Ümraniye.
6: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal Talip Enes 0552 657 28 99.
7: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
8: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
9: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 5909 0535 563 9790 Malta Çarşısı Fatih.
10: Hobi Life Demirel Plastik 0212 659 0315 İstoç.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
11: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
12: İstanbul Teknik Hırdavat 0532 286 77 63 Topçular Bayrampaşa.
13: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
14: Kopinet Büro Makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis, kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
15: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.

0: 0532-485-8536 0535-431-6197 Başakşehir.
1: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542-824-3373
2: Öz Şahinler Kuyumculuk Telefon 0212-668-2038 Sultan Gazi
3: Cevizli Bağ Pastanesi 0549-579-4141 Yenişehir, İzmit
4: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216-523-1701 faydapatent.com
5: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
6: Fazilet İş Sağlığı ve Güvenliği Fazilet Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı Mehmet Celep 0544-229-4692 Esenler
7: Foma İnşaat Emlak 0532-430-1295 Arnavutköy
8: Kastamonu İnebolu Çamdalı Köyü Dernek Başkanı Recep Bayraktaroğlu 0532-630-1996
2: Kumaş Sarayı Telefon 0212-246-1016 Naki Ergün Sokağı Osman Bey
9: Medes Patent 0538-738-1915 İstanbul
10: Merkez Saat Satış ve Tamir Servisi 0212-695-2654 0541-612-3412 Avcılar
11: Kumrucu Doyum Ortaköy 0212-260-0398
12: Yıldem Masa ve Sandalye Sanayi 0532-230-1582 Bağcılar
13: Üret Çelik Mutfak Eşyaları Telefon 0212-549-8188 2 Terli
14: Life Tekstil Fatih Karataş 0541-736-7685 NATO Yolu Caddesi Ümraniye
15: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiyet Şeref Alçık 0212-659-7344
16: İstoç
17: Çalış Nakliyat Şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yükünüzü paylaşıyoruz 0553-913-4905
18: Çamlıca Elektrik 0216-329-8065 Bulgurlu Ümraniye
19: Özdemirler Hurdavat Mehmet Özdemir 0212-659-8454 İstoç
5: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
20: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Hicret nedir? Nasıl hicret edilir? Hicret bir vazgeçiştir, uzaklaşmadır, ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Hicret, karanlıktan aydınlığa, zulümattan nura kaçıştır. Hicret, olgunlaşma, değişme ve bir tekamüldür. Hicret, nefsilik çukurundan kalbilik zirvesine koşmaktır. Hicret, daha hayırlısını alabilmek için elindekinden vazgeçmektir. Sonuçta hicret, Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan bir yolculuğun adıdır. Yeni bir hicri senenin içerisinde bulunuyoruz. Hicri senenin geldiğini fark etmek, onu önemsemek önemlidir. Ancak daha önemlisi, gelen hicri seneyle ilgili bir hazırlığımızın olup olmadığıdır. Eğer yeni seneyi öldürmek değil de diriltmek istiyorsak, ona önem vermeli, üzerinde düşünmeli, mutlaka hedeflerimiz ve planlarımız olmalıdır.

Rahman gelişi güzel yaşayanları sevmez. Rahman bulunduğu her halin kıymetini bilerek, önemseyerek yaşayanları sever. Rahman kendisine hicret edenleri sever. Yeni sene için öneriler. Her şey iyi niyetle başlar. Niyetimiz hedefimizdir. Niyetlerimizi olgunlaştırmalı ve büyütmeliyiz. Mutlaka ideallerimiz ve hedeflerimiz olmalı. Hedefi olmayan insana kimse yardım etmez. Bu sene her hafta en az bir kitap okumalıyız. Her gün mümkünse namazlardan sonra ya da gece yatmadan önce 2-3 sayfa Kur'an-ı Kerim'i ve anlamını düşünerek okumalıyız. Haftada birkaç kere gece namazına kalkmalı ya da yatmadan hemen önce Salat-ı Leyl namazı kılmalıyız ve dua edip Allah'ı hatırlamalıyız. İbadetlerimize, özelde de namazlarımıza çok özen göstermeliyiz. Namazlarımızı ezan okunur okunmaz cemaat ile ağır ağır huşu ile kılmalıyız. Sabah namazından sonra hemen yatmayıp Allah'ı zikrederek işrakı beklemeliyiz ve işrak namazını kılmalıyız. Ayrıca öğle namazından önce duha, kuşluk namazı kılmalıyız. Kendimize yakın olan alanları belirleyip, tefsir, hadis, siyer, İslam tarihi, fıkıh gibi bunlar üzerinde okumalar ve araştırmalar yapmalıyız. Arapçayı, özellikle Rabçayı öğrenmeye azim göstermeliyiz. Kur'ani kavramların inceliklerine mutlaka vakıf olmalıyız. Her hafta iştirak ettiğimiz sistemli ders halkalarımız olmalı. Hayatı, olayları, insanları ve konuları ciddiye almalıyız. Az gülmeli, az yemeli, az konuşmalı, az uyumalı ama çok düşünmeliyiz. Allah'ı çokça zikretmeli, peygambere çokça salavat getirmeliyiz. Esma-ül Hüsna'yı çok iyi bilmeli ve anlamalıyız. Mümkünse ezberlemeliyiz. Kur'an-ı Kerim'deki ezberlerimizi arttırmalıyız. Güler yüzlü ve son derece yardımsever olmalıyız. Paylaşmayı sevmeliyiz. Kimseye hiçbir konuda kızmama kararı almalıyız. Olgun ve affedici olmalıyız. İnsanları hiçbir şeye zorlamama kararı almalıyız. Teşvik edici, özendirici ve örnek olmalıyız. Hidayetine vesile olmaya çalıştığımız birileri mutlaka olmalı. Çok sabırlı olmalıyız, aceleci olmamalıyız ama istikrarlı ve kararlı olmalıyız. Başkalarına bakarak kendimizi iyi zannetmemeli, kendimizi kınamalıyız, öz eleştiri yapmalı ve eleştiriye açık olmalıyız. İçimizde hiçbir zaman yeterlilik duygusu oluşmamalı, her zaman ileriye ve iyiye doğru gitmeye çalışmalı, her zaman Rahman'a talebe olmalıyız. Çağın sahabesi olmak en büyük idealimiz olmalı. Tüm çabamız bunun üzerine kurulmalı. Allah'ı tanımaya ve onu anlamaya özel önem göstermeliyiz. Kendimizi tanımaya özen göstermeli, eksilerimizi ve artılarımızı iyi bilmeliyiz. Eksilerimizi eksiltmeli, artılarımızı artırmalıyız. En az haftada bir gün eğitim sohbeti başlatmalı, devamlı, istikrarlı ve sabırlı olmalıyız. İnsanlardan nefsimiz için bir şey istememeli, onlar bizden bir şey isterlerse onlara da hayır dememeliyiz. Hayır çalışmalarımızı arttırmalı, özellikle de yetimlerle ve fakirlerle ilgilenmeliyiz. Pazartesi, perşembe oruçlarına çok dikkat etmeli. Çünkü oruç olgunlaşmaktır. Günahlarımızdan sevaplara, karanlıktan nura, kalp katılığından yumuşaklığa, cimrilikten cömertliğe, cehaletten ilme, batıldan hakka, çok gülmekten ağlamaya, ertelemekten üretmeye, nefsilikten kalbiliğe ve sonunda şeytandan Allah'a hicret etmeliyiz. Allah her zaman ehli imanın yardımcısı olsun. Ehli imanı aziz, ehli küfrü zelil kılsın inşallah.
Allahümme amin, selamla. Abdülhamid Kahraman, kuranitarbiye.com

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
3: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
5: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0534 395 2540. Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece. Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
6: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
7: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
8: Demkur Kalıp 0533 253 3153. Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
9: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571. Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
10: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27. Eminönü İstoç 0212 519 98 43. ensarhac.com.
11: İhsan İnşaat 0212 515 0446. Bağcılar.
12: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
13: Kranda Kalıp 0212 549 0877. İki telli.
14: Mata Elektronik 0551 166 1760. Esenyurt.
15: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65. Ümraniye.
16: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 4447.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Selam Yiğim 0212 452 8187. Çağlayan.
17: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395. Arnavutköy.
18: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623. Ümraniye Otosanayi Çakmak.
19: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
8: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679. Üsküdar.
20: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
21: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916. Evler Gazi Osman Paşa.
22: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerdağ 0549 542 7575. Ümraniye Ihlamur Kuyu.
23: Şimşek Nakış 0212 562 7223. Esenler.
24: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530 782 2465. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
25: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.
26: Canlı performans
2: Ayet İstek Programı.
4: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
5: Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar, ey saflarda omuzları birbirini saranlar, ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar, ey tek yürek geceleri aralayan secdeler, uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine. Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı, kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı. Zincirleri kıracak, şafaklar ağartacak, gölgesi cennet, kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne, kutlu ellerin üstünde, sonsuza dek kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
0: Özel FM.
6: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken, ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz. Ümmet, ümmeti Muhammed.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Canlı performans.

Evet. Merhabalar kıymetli dinleyiciler, değerli konuklarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özel FM stüdyolarından canlı destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız, mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı mustakim üzere yol almaya, rıza-i bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene aldığımız bir program kıymetli dinleyicimiz. Siz isteyerek kazanıyorsunuz, biz yayınlayarak inşallah kazanıyoruz ve dinleyen kardeşlerimiz de amel ederek, kulak vererek kazanmış olacaklar. Rabbim bereketli eylesin, ihlaslı eylesin, samimi eylesin yaptığımız işleri diyelim. Böyle bir girizgahla muhtevamıza kaldığımız yerden devam edelim. Ama bir hatırlatmamız daha olsun inşallah. 1448. Hicri yılımız cümle İslam alemine hayırlar mübarek olsun, hayırlar getirsin, muhabbet getirsin, sevgi getirsin, kan, gözyaşı ve zulümden uzak eylesin bu yıl bizleri diyelim. Bu yılı o şekilde yaşamaya gayret edelim. Onun için mücadele edelim inşallah. Yoksa yıl kendisi getirmiyor kardeşler. Yılda yaşananlar yani bir şeyleri ortaya getirmiş olur, bir şeyleri ortaya koymuş olur. Muhabbeti, sevgiyi, güzelliği, eğlenceyi, neşeyi, saadeti, mutluluğu çoğaltabiliriz. İnsanlar kendisi getirir ve zulmü, kan, gözyaşı ve acıyı, çileyi, zorluğu da insan kendisi kendi eliyle yapar. Rabbim bizleri onlardan muhafaza eylesin ve önce söylediklerimizle de amel etmeyi bizlere nasip eylesin diyelim. Hicri yılımız tekrardan mübarek olsun cümle mümin kardeşlerimiz için diyelim. Rabbim kıymetini bilenlerden eylesin. 1448'e girdik kardeşler. Bilgimiz olsun inşallah. Evet, tabii ki bizler birileri gibi özellikle vur patlasın, çal oynasın diye yılı kutlamıyoruz. Aynı zamanda 1448 demek ömrümüzden bir yılın daha gitmesi demek. 47'deyken 1447 geçen sene hicri yılımızdı. İşte örnek veriyorum, 40 yaşındaysanız, 45 yaşındaysanız şimdi üzerlerine bir yaş daha koyun kardeşler. Ömür gidiyor. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Dikkat edin. Kim bilir hangi hicri yılda hayatımızı sonlandıracağız. O yüzden yeni yıllara hevesli değiliz. Bulunduğumuz yılı değerlendirmenin ve bulunduğumuz yılın değerini bilmenin, kıymetini bilmenin, amel etmenin güzelliklerini Rabbim Allah Azze ve Celle bizlere nasip eylesin diyelim. Programımızın muhtevasında sorularımız oluyordu. Her programımızda sorduğumuz soruya karşılıkta inşallah kardeşler gelen cevaplardan iki kısmetli dinleyicimizi bularak ikişer adet nadide güzel eser gönderiyorduk. selamkitap.com ve BK Yayınları'nın katkılarıyla inşallah yine sorumuzu kardeşlerimize soracağız ve iki kardeşimizi bularak inşallah iki güzel nadide eser, ikişer güzel nadide eser göndermiş olacağız. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicilerimiz kimler olacaklar? Hemen sorumuzu kardeşlerimize yöneltelim. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bugünkü sorumuz olan ayet-i kerimede bakın mealen şöyle buyurmaktadır. İnşallah güzel bir şekilde kulak veren amel edenlerden oluruz. Şüphesiz o Kur'an sana ve kavmine bir hatırlatma, öğüt ve bir şereftir. Yakında ondan sorguya çekileceksiniz. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizleri uyarıyor kardeşler. Şüphesiz o Kur'an sana ve kavmine bir hatırlatma, öğüt ve şereftir. Kardeşler, Kur'an'ın gelmesi bize şereftir. Kur'an'ın bize gelmesi öğüt içindir. Kur'an'ın bize gelmesi hatırlatmadır ki birbirimize hatırlatacağız, hatırda tutacağız, unutmamak adına. Gözden ırak olan gönülden ırak olur derler. Gerçekten öyle. Eğer toplumdan uzak kalırsanız, Kur'an'dan uzak kalırsanız, ayetlerden, hükümlerden, Allah Azze ve Celle'yi anmaktan uzak kalırsanız, hani gözden uzak, gönlü de ırak kılar kardeşler. Bunu unutmayın. Bu bir gerçektir. Neyle meşgul olursanız, gönlünüzü o fetheder, gönlünüze oturur, gönlünüze yerleşir. Ama bu cehalettir, bu ilimdir. Bu ne derler, dünyalıktır ya da bu uhrevidir, neyle uğraşırsanız gönlünüzü o fetheder. Yok onu çıkarır kenara korsanız, dünyalıkla uğraşırsanız dünyalık gönlünüzü fethetmiş olur. İmam Şafii'nin çok güzel bir sözü var ki ona atfediliyor. Rabbim razı olsun kendilerinden, rahmet eylesin. Diyor ki hak ile meşgul olmazsan batıl seni istila eder.
Evet, batıl gelir seni istila eder, kuşatır. Batılla kuşanırsın. O yüzden hak ile meşgul olacağız, hak ile yoğrulacağız. Bakın Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere hakkı açık ve beyan sunuyor kardeşler. Şüphesiz ki bu Kur'an, o Kur'an sana ve kavmine bir hatırlatma olarak geldi. Öğüt olarak, nasihat olarak geldi ve o aynı zamanda bir şereftir. Unutmayın, yakında ondan sorguya çekileceksiniz. Evet, yakında ondan sorguya çekileceksiniz. Sorguya çekileceğimiz veya dersinde çalışmamız gereken kitap kardeşler, Kur'an-ı Kerim. Hani sınavlara girecekseniz hangi kitaptan sınava gireceğinize çalışıyorsunuz ya. Mesela ehliyet sınavına girecek arkadaşlar var. Duyuyorum, görüyorum, çalışıyorlar şu anda gençler. Bir kitapçık almışlar işte. İşte Murat özel dershaneleri veya işte Murat Memne okulları, kursları vesaire. Bakıyorsunuz adam gece gündüz çalışıyor sınıfta kalmamak için, sınıfı geçmek için. Biz de dünya sınıfını, dünyayı ahirete geçirecek, ahireti kazandıracak sınıfı geçip ehliyetimizi ya da diplomamızı ya da takdirnamemizi ne sayarsanız sayın güzel bir şekilde yüksek puanla alabilmek için bu kitaba iyi çalışmamız lazım kardeşler. Ezan-ı Muhammediye'miz gelmiş diyor kardeşimiz. Ezana gidelim inşallah, kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: Kayseri FM. Canlı performans, ayet istek programı.
1: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

Evet, kıymetli dinleyeceğimiz, ezanı Muhammed'e kulak verdik. Dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul eylesin duasıyla inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi bu kitabı kerimden bizi hesaba çekecek kardeşler. O yüzden dersimize iyi çalışmamız lazım. Sizden istirhamım, sizden ricam kardeşler, kitabı elden düşürmeyelim ve unutmayalım. Unutmayalım ki kim ahiret için çalışırsa, ki yanlış hatırlamıyorsam Hasan el-Benna'nın güzel bir sözü vardı. Kim ahiret için çalışırsa, yönünü ahirete çevirirse, biz ahireti istersek Allah Azze ve Celle'den, ahireti de dünya ile beraber elde edenlerden oluruz. Yani ahireti elde edeceğimiz gibi dünyayı da elde ederiz. Allah Azze ve Celle dünyayı sana nasip eder. Dünyayı sana yönlendirir. Dünyayı senin peşinden koşturur. Ama yok, dünya için çalışır. Dünyayı istersek eğer sadece, dünya ile beraber ahireti elde etmemiz mümkün değildir kardeşler. Dünya için çalışırsak. Bunu unutmayalım. O yüzden biz yönümüzü ahirete çevireceğiz. Biz yönümüzü ahiret için mücadelemize, desteğimizi o tarafa aktaracağız. Ha, bu şu demek değildir. Burada yaşıyoruz tabii. Burada yaşayacağız. Ama yaşadığımız çerçeve içerisinde, yerken, içerken, alışveriş yaparken, giyinirken, gezerken, gittiğimiz yerler, kalktığımız yerler hiç fark etmez. Aldığımız araba, oturduğumuz evler, yatlar, katlar, yazlıklar fark etmez. Deniz, plaj ne olursa olsun hepsinden nemalanabiliriz. Hepsine ne derler, hemhal olabiliriz, eğlenebiliriz, gülebiliriz. Ama unutmayalım, meşrutiyet çerçevesi içerisinde, meşruiyet çerçevesi içerisinde, meşru yollarla, gayri meşru yollarla değil, Allah Azze ve Celle'yi tabiri caizse üzecek, Allah Azze ve Celle'yi gazaplandıracak ve ahireti bize kaybettirecek amellerle değil, helal yollardan da bunların hepsini gerçekleştirebiliriz kardeşler. Yeter ki biz ahireti canı gönülden isteyenlerden olalım. Dille değil, candan, yürekten, gönülden, severek, şevk ile, aşk ile Allah'ı memnun edenlerden, Allah'ı razı olanlardan, razı kılanlardan olalım. Hani ayet-i kerimede diyor Allah Azze ve Celle, Allah onlardan hoşnuttur, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Evet, Allah kullardan razı olabilir yaptığı amellerden dolayı. Peki biz Allah'tan nasıl razı olacağız? Biz de Allah'tan, Allah'ın hükümlerini kabullenerek, Allah'ın varlığını, birliğini, yüceliğini, ululuğunu hissederek, yakinen bilerek Allah'tan razı olduğumuzu gündeme getirirsek, Rabbim bizden razı olur zaten kardeşler. Yeter ki biz Allah'ı razı etmeye çalışacak amellerde bulunalım. Söyleyecek çok sözümüz var. Vaktimiz hızlı ilerliyor. Maşallah 13.18 olmuş saatlerimiz. Hemen Fatiha'mıza mikrofonlarımızı bırakacağız. İrtibat numaralarımızı hatırlattıktan sonra isteklerimize, mesajlarımıza yer vereceğiz. 0216 611 0123 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz kardeşler. Mesajlarınızı, isteklerinizi ve sorumuza cevabınızı yazdırabilirsiniz. 0553 047 67 24, 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz, isteklerinizi yazabilirsiniz, sorumuzun cevabını bırakabilirsiniz. Şimdi Bismillah diyoruz, Kur'an'ın anasına mikrofonlarımızı bırakıyoruz.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfunda nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim Fatiha suresiyle amel eden kullarından eylesin cümlemizi. Hemen mesajlarımıza geçelim ve mesajlarımıza bakalım. Ümmü Musab Yasir bacımız mesajını iletmiş. Esselamu Aleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Rabbim ayaklarınızı hak üzere, hak olan tevhid dini üzere sabit kılsın. Dua eder, dua bekleriz. Cezakallahu hayran demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cezakallahu kullu hayr inşallah. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bize Kur'an okuması zordu ama amel etmesi kolaydı. Bizden sonra gelenler için okumaları kolay, amel etmeleri için çok zor olacak. İstek olarak da Bakara suresi 256 ve 257. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız rica ediyorum demiş. İnşallah notumuzu aldık. Allah razı olsun güzel anekdotlarınız için. Bir de 10 yaşında Sümeyye kardeşimizin güzel bir görselini paylaşmış. Parkta paten binerken maşallah Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin o güzel ayetlerini üzerinde taşıyan kardeşimize de selam olsun. Tesettürüyle beraber 10 yaşında güzel bir örneklik teşkil eden bacımıza Rabbim merhametiyle, rahmetiyle muamele etsin. Ayaklarını İslam üzere sabit kılsın. Ve İbrahim Aleyhisselam'a ateşi serin tutan Rabbimiz Allah Azze ve Celle şu günlerin sıcaklığında o tesettür altında kardeşimizi serin kılsın diyelim. Dualarımız bu şekilde olsun o güzel kardeşimiz için. Ve Adem Kahraman kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim azminizi arttırsın. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli abim. Allah senden de razı olsun. Vuslat dergisi 300. yılı programı vardı İzmit'te. Katılamadık bazı sebeplerden dolayı. Düzeltiyorum. 300. sayı. Ana kumanda masamız sağ olsun. 300. yıl dedik. 300. sayı programı vardı Vuslat dergisinin. Ki yaklaşık 30 sene oldu mu? 2001 yılında imzasını atmış olan bir dergi. Güzel bir çalışmanın emeğini, karşılığını insanlara sunmak için bir araya toplamıştı. Katılmak istedik ama katılamadık. Adem kardeşimiz katılmış, videolarını gördük. Videolarını izlerken sosyal medyadan veya kısa short videolarından Rabbim mübarek eylesin. Şimdi Adem kardeşim mesajını okuyunca aklıma o geldi. Yeni yılımızda salih amel işlemeyi ve affedilmeyi bize nasip etsin demiş Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Allahümme amin. Rabbim dualarınızı kabul etsin Adem abim. Cevabımız Zuhruf suresidir. Sizden İnşirah suresi 5 ve 8. ayet-i kerimeler istiyorum demiş. Biz de bir yılın programını bitirince daha güzeli ile yeni yılın programını yapmayı ve amel etmeyi nasip etsin demiş. Amin. Amin. Fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Notumuzu aldık inşallah. Ve bir başka mesajımız Mustafa Beyazkaya kardeşimiz. Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Nur suresi 1 ila 5. ayet-i kerimeler arasında okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İnşallah kardeşim notumuzu aldık. Ve Hucurat suresi 13. ayet mealiyle bizlere katılmış kardeşimiz. Ey insanlar, sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi kabilelere ve sülalelere ayırdık. Allah'ın yanında en kerim olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Kuşkusuz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Amenna ve saddakna. Hucurat suresi 13. ayet meali. Ve Akhan Zeytincilik'ten Deniz kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli abilerim. Allah razı olsun. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Bakara suresine bıraktık. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Artık her kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, işte o en sağlam tutamağa ki onun için kopması mümkün olmayan bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerin ise velileri tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 256 ve 257. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurmakta kıymetli dinleyicilerimiz. Dine girmede zorlama yoktur. Din seçiminde zorlama yoktur. Dine girdikten sonra, dini kabul ettikten sonra yaptırımlar vardır kardeşler. Bunu karıştırmayalım. Bazı çevrelerden, akrabalarımızdan veya iş yerinde arkadaşlarımızdan vesaire, nereden olursa olsun, abicim sen niye insanı zorluyorsun namaz kılsın diye, ya da sen insanı niye zorluyorsun şunu yapsın diye, bunu yapsın diye. Güzel kardeşim, eğer İslam'ı kabul etmişse İslam'ın bir yaptırımı vardır. Bugün demokrasi dininin daha yaşamış olduğumuz coğrafyada demokrasi veya laiklik kendi başına bir dindir neticede. Kendi başına din olmakla beraber ritüelleri vardır. Eğer laikliğin gereksinimi olan ritüellerini yerine getirmezsen, laikliğin başındaki adamlar sana onu yaptırmakla mükellef olduklarını düşünüyorlar ve zorbalığı gündeme getirebiliyorlar. Yapacaksın. Çünkü yasak veya suç veya günah, yani laiklik dinine göre günah işlemiş olur. Hata etmiş olur. Suç işlemiş olur. Ve ceza gündeme gelir. Her dinin kendine göre bir yaptırımı söz konusudur. Ritüelleri vardır. Ritüellere uyulması gerekir. Eğer ritüellere uymuyorsan ben bu dindenim diyemezsin. Dediğin takdirde de kabul görmezsin. Yani kimse inanmaz buna. O yüzden İslam dini içinde geçerli olan bir şeydir ki batıl dinlerle asla kıyası söz konusu olamaz. Şu vardır:

0: meydana çıkmış tertemiz pirupak olarak apaydın bir şekilde. Kim bunlar apaçık ortaya çıktıktan sonra tağutu inkar eder ki tağut da başlı başına bir dindir. Tağut başlı başına bir musibettir, beladır. Tağut başlı başına bir kurum ve kuruluştur. Fark etmez. Kim tağutu reddeder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan bir kulpa sarılmış olur. Kim tağutu reddetmeden Allah'a iman ettiğini söylerse bu iman geçersizdir diyor işte Rabbimiz Allah Azze ve Celle. O yüzden dine girdiğin zaman yaptırımların söz konusudur. Dini kabul ettin mi İslam dinini? O zaman tağutu reddedeceksin ki imanın gerçek olsun. Yok reddetmedin ama aynı zamanda dine girdiğini söylüyorsun. Kusura bakma, Allah bu imanı kabul etmiyor. Allah bu imanı kabul etmiyor. Peki nedir tağut? Tağut geniş bir kavram olmakla beraber çok fazla vaktimiz olmadığı için üzerinde durmayacağım ama hızlı bir şekilde sadece tağutu şu şekilde anlatabilirim kardeşlerim. Tağut haddi aşan herkes ve her şey için kullanılır tağut kelimesi. Tağut kavramı haddi aşan, Allah'ın hükümlerini beğenmeyerek onu uygulamaya mani olan ve onun kullarını kendi emirlerine ve yoluna boyun eğdirmeye zorlayan kimse tağuttur. Kim olursa olsun. Böylece Allah'ın emirlerini engelleyip insanların kendisinin istek ve emirlerine sevk eden tağut, nefsi olabilir, şeytan olabilir, rahipler olabilir, liderler, krallar, şeyhler, reisler ve benzerleri. Herhangi bir şahıs da olabilir ki Yüce Allah bu tağut belasından kaçınmayı bizlere emretmiştir kardeşler. Yine bakılabilir ayet-i kerimelerde göreceğiz. Mesela Câsiye suresi, Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimelerde, Nahl suresi 36. ayet-i kerimelerde. İlahir veya Nisa suresi 60. ayet-i kerimede. Bu nedenle bir kimse tağutu reddetmedikçe gerçekten Allah'a iman etmiş sayılmaz. Çünkü tağutlar kendilerini ilah yerine koyup Allah'ın dinine alternatif bir din koyarlar ve ona itaat ettirmek isterler insanları. Fakat müminin kalbinde hak ile batıl asla uzlaşmaz. O yüzden tağutu reddeder, Allah'a iman eder. Evet, bir başka mesajımıza geçiyoruz inşallah kardeşler. Ubeydullah kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Sizleri dinlemekteyiz. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte demiş. Allah razı olsun. Ve bir başka mesajımız var mı diye bakalım. Ahmet Şahin abim, selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Sizlerden Ankebut suresi 1 ila 5. ayet-i kerimeler istiyoruz demiş. Notumuza aldık inşallah onu da. Ve mikrofonlarımızı hemen İnşirah suresine bırakalım. Adem Kahraman kardeşimizin isteğine yer verelim.
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: العقاب. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Senin mutluluğun için göğsünü açıp genişletmedik mi? Senden o yükünü indirmedik mi? O senin belini bükmüştü. Senin şanını yükseltmedik mi? Gerçekten zorlukla beraber kolaylık var. Gerçekten o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldın mı, kalk, yorul. Sadece Rabbine yönel. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İnşirah suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Hepimizin malumudur ki İnşirah suresi Rabbimiz Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini yarıp temizlettikten sonra ki kendisine inzal buyurdu. Bu olay üzerine Mekke döneminde nazil olmuş 8 ayetten oluşan bir suremizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin ferahlaması hadisesine işaret edilen birinci ayetten de ismini almıştır İnşirah suresi. Tekrar ediyorum, kalbinin ferahlatılması. Kardeşler, ayetlerin

nüzulünün sebebi hususi olsa da hüküm umumidir. Bunu bir kere bilelim. Yani bu ayet-i kerime, bu sureler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben inmiş olsa da bizi bağlayan ayetlerdir. Bizim için inzal olmuş ayetlerdir. Allah Azze ve Celle mesela ayet-i kerimede Allah onlardan razı olmuş, onlar Allah'tan razı olmuştur ayet-i kerimesini inzal buyururken razı oldukları ve razı olunduğu kimselerden bahsediyor. Eğer o amelleri bugün biz yaparsak, siz yaparsanız ayet sizin için inzal olmuştur. Ayet sizin için inzal oldu, bizim için inzal oldu olur. Hüküm budur kardeşler. Bugün yeni bir ayet gelmeyeceği için bu ayet bizim için inzal oldu diyebiliriz. Eğer bu hükmü ya da bu uygulamayı gündeme getirirsek. Subhanallah. İnşirah suresi de böyledir. Resulüm, senin kalbine dayanıklılık vermek, ferahlık vermek, hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Ayet-i kerimesi bugün 80 milyar yaşamış olduğumuz coğrafyada 80 milyon veyahut da dünya coğrafyasına bakın. 8 milyar insan içerisinden Allah Azze ve Celle bizi seçip çıkarmadı mı kardeşler? Kalplerimize ferahlık vermek için, kalbimizi ferahlıkla doldurmak için göğsümüzü açıp genişletip içerisine hidayet nurunu koymadı mı? Elhamdülillah. Buna iman ediyoruz. Ve unutmayalım ki sırtımıza ağır gelmiş, belimizi bükmüş olan yükü Rabbimiz Allah Azze ve Celle indirerek hafifletti. Bizi şeref sahibi yaptı, izzet sahibi yaptı. Ama unutmayalım ki bu şeref ve izzet sahibi olmakla beraber mutlaka zorluklarla karşılaşacağız. İmtihan dünyasındayız ve iman ettiğimizi söylüyoruz. Ankebut suresi 2. ayet-i kerime unutulmaması lazım. İman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacağınızı mı zannettiniz? Ya da Bakara suresi 114. ayet-i kerime, sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? İşte zorluklarla karşılaşacağımızı bilelim. Ama unutmayalım ki o zorlukların akabinde gerek bu dünyada gerek ahirette bir güzellik, bir kolaylık var. Ve o kolaylık mutlaka bizi bulacak sabredersek zorluklara. O halde boş durmayacağız kardeşler. Koşturacağız, çalışacağız, mücadele edeceğiz. Yorulduk mu? Yan gelip yatmayacağız, tatile çıkmayacağız. Bize düşen Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye yönelmek, dua etmek, secde etmek ve ona yaklaşmak. Evet, mesajlarımıza bakalım tekrardan inşallah. Mesajlarımızda Murat Çiçek abimiz İtalya'dan yazmış bizlere, yine Allah razı olsun kendisinden. Hak bildiğin yolda yalnız da olsan yürü. Zira hakikat kalabalıklarla ölçülmez. Allahu Ekber. Güzel bir söz. Allah razı olsun kıymetli abim benim. Cevabımız Zuhruf suresi demiş. Devam ki bire delal serserimin serçavimin kodeşte razı be. Kıymetli abim benim. Başım gözüm üzerinesin inşallah. Ve mikrofonlarımızı Nur suresine çevireceğiz. Özer Metal'den Ergün Özer ve Ersin Özer kardeşlerimiz bizlere mesajlarını iletmişler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi. Maide suresi 71 ve 72. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? İnşallah notumuza aldık. Ve mikrofonlarımızı Nur suresi 1 ve 5. ayetlere bıraktık. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz içindeki hükümlerin uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Onda apaçık ayetler indirdik. Belki düşünüp öğüt alırsınız. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine 100 değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız Allah'ın koyduğu cezayı uygulama konusunda bunlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup bunlara uygulanan cezaya tanıklık etsin. Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya müşrik bir erkek müşrik bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden bir erkek veya müşrik bir erkekle evlenebilir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina iftirası atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve bir daha bunların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte bunlar gerçekten günahkardırlar. Bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur Suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Malum olduğu üzere Rabbimiz Allah Azze ve Celle içindeki hükümlerin uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir dedi Nur Suresi için. Zina eden kadınlar ve erkeklere yapılacak ceza hukukunu gündeme getiren ve aynı zamanda hangi kadınların hangi erkeklerle veya hangi erkeklerin hangi kadınlarla evlenebileceğini, yuva kuracaklarını hukuken gündeme getiren suremizdir Nur Suremiz. Üzerinde saatlerce konuşup günlerce yorum yapılacak, inşallah tefsirlerine geniş bir şekilde bakılıp güzel bir şekilde uygulanacak surelerimizden birisidir Nur Suresi. Rabbim amel edenlerden eylesin cümlemize. Evet, mesajlarımıza döndük ve hemen mesajlarımızda Mehmet Çoruk kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte kıymetli abilerim. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizler de istiyoruz. Pizzeria Pides firmasından sizleri dinliyoruz. Maşallah, barikallah. Rabbim bereketli eylesin işlerinizi. Pizzeria Pides, yani İtalyanca sanırım yazılmış herhalde. Pizza ve pide salonu. Eyvallah. Rabbim bereketli eylesin kıymetli kardeşlerim. Ihlamurkuyu'dan bizlere kulak veriyorlarmış kardeşlerimiz. Notumuzu aldık inşallah. Sorumuzun cevabını Rabbim bereketli eylesin. İtalyan yazılmış deyince Murat abim aklıma geldi. İtalya'daki Murat abimiz bilir herhalde. Ankebut suresi 1 ve 5. ayet-i kerimelere mikrofonlarımızı bırakacağız. Murat Demir kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Asır suresini seslendirir misiniz demiş. İnşallah notumuzu aldık. Programımızın sonunda Asır suresine yer vereceğiz. Buyurun, bismillah, Ankebut suresindeyiz.

0: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. İnsanlar inandık demeleriyle bırakılacaklarını, imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Yemin olsun ki Allah sözlerinde doğru olanları bilsin, yalancıları bilsin diye biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Yoksa kötülük yapanlar bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hükmediyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse muhakkak Allah'ın belirlediği zaman elbette gelecektir. O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah yolunda cihad eden kişi ancak kendisi için cihad etmektedir. Çünkü Allah zengindir. Alemlerdeki varlıkların yaptıklarına ihtiyacı yoktur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin kimseye ihtiyacı yok kardeşler. Allah zengindir, ganidir. Allah samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve herkesin ihtiyaç duyduğu merci otoritedir Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Allah kimler doğru söylüyor, kimler iman ettik, inandık dedikleri halde amellerini gündeme getiriyor, kimler de yalan söylüyor diye insanları imtihan ediyor. İmtihan yurdundayız, imtihan dünyasındayız ve unutmayalım, imtihanımız bu kitaptan olacak kardeşler. Ve bu kitaptan sorulacağız. Çok basit. Kitap önümüzde. Bize tanınan 60 dakika yok sınavlara girdiğimiz. 1 saat ya da 90 dakikalık bir sınava girmiyoruz. Bir ömür. Bakın, gep geniş bir şekilde. Rahatça okuyun, kolayca çalışın. Bütün kopyaları çekin Kur'an-ı Kerim'den. Bu kitaptan kopya çekebilirsiniz serbest. Google'a sorun. Sanal yapay zekalara sorun. Konuya, komşuya, hocaya, hacıya, herkese sorun. Çekebildiğiniz kadar kopya çekin. Caizdir. Yeter ki ahiret yurdunda imtihana çekildiğimiz kitaptan cevaplarımızı güzel bir şekilde sonuçlandırabilelim kardeşler. İmtihan ediliyoruz. Unutmayalım. Mesajlarımıza dönüyoruz ve hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Erol Emre Kaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim bereketli eylesin kıymetli abilerim. Sizi Allah için seviyoruz. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi demiş. Ve sizlerden istek olarak da Kasas suresi 20 ve 25. ayetleri istirham ediyoruz demiş. Notumuzu aldık inşallah. Bir başka mesajımıza inşallah bakalım. Nur Demir bacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar hocam. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Sizi Allah için seviyoruz, programınızı seviyoruz ve severek de takip ediyoruz demiş. Rabbim daim eylesin. İnşallah diyelim ve mikrofonlarımızı Maide suresine bırakalım öncelikle. 71 ve 72. ayetlerdeyiz. Buyurun, bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hem başlarına bir imtihanın gelmeyeceğini sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul buyurdu. Sonra işlerinden birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah onların neler yaptıklarını görmektedir. Elbette Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldular. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrailoğulları, Allah'a ibadet ediniz. O benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Evet kardeşler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle kim Meryem oğlu Mesih yani İsa Allah'tır, Allah'ın oğludur dediyse onlar kafir olmuşlardır. Ki bu bir şirktir aynı zamanda. Şirki sadece bu şekilde işlemek değil kardeşler. Şirkin geniş kapsamlı amellerine veya kurumlarına, kurallarına baktığımız zaman netice itibariyle şirk koşan bir kimsenin cennete girmeyeceği kesinleşmiştir. Nisa suresi 48 ve Nisa suresi 116. ayet-i kerime ve Maide suresi 72. ayet-i kerime. Az önce okuduk. Dikkat edin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Bu ne demektir? Asla giremez. Kapısına bile gelemez. Asla. Onun varacağı yer ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları da yoktur. Abi iyi de namaz kılsa da mı, oruç tutsa da mı hiç fark etmez. Ya çok dinine bağlı birisi var, İşte Hristiyan, ama sadece işte ibadetini yapıyor, havralardan, kiliselerden çıkmıyor, harama bakmıyor, işte zühd hayatı yaşıyor, işte inzivaya çekilmiş falan vesaire, hiç fark etmez. İsterse kendini bir mağaraya kapatsın, nefes dahi almasın orada, günlerce Allah'a ibadet ederek ölsün. Eğer şirk varsa Allah o ibadetlerin hepsini toplayıp, tabiri caizse, bir poşete doldurup çöpe atıyor. Teşbihte hata olmaz. Ki Furkan suresi 23. ayet-i kerime, onların amelleri getirilir, toz duman edilir diyor. Yetmez mi kardeşim? Sen ne dersen de, sabaha kadar da savunsan, sabaha kadar da anlatsan, nafile. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza inşallah bakalım. Herhangi bir mesajımız var mı diye. Alper kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli abilerim. Sizleri Sancaktepe'den dinlemekteyiz. Allah için seviyoruz bizler de demiş. Sık sık mesaj yazamasak da her araca bindiğimizde Özel FM zaten açıktır radyomuzda. Radyoyu kapatmayız. Kontağı kapattığımız zaman radyo kapanıyor. Açtığımız zaman direkt Özel FM açılıyor demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi demiş. Notumuzu aldık. Ve mikrofonlarımızı Kasas suresi 20 ve 25. ayetlere bırakacağız ama vaktimiz gelmişti İlyas kardeşimiz. Kısa aramıza gidelim inşallah. Kaldığımız yerden sonra devam edelim diyoruz. Buyurun, kısa aramızdayız.

0: Özel FM.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Babacan Garaj, oto kuaför, detaylı temizlik, pasta cila, seramik kaplama hizmetinizde. 0532 069 24 29. Babacan Garaj.
3: Aktif Pimapen 0212 694 05 55 Avcılar.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları. Kadir Bakar 0532 422 70 72 Tahtakale Eminönü.
5: Ara Gıda Perakende Satışları. Mustafa Karayiğit 0536 395 25 40 Güngören İstanbul.
6: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
7: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
8: Demkur Kalıp 0533 253 31 53 Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
9: Ayrıca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
10: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
11: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri. Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte, İsmet Paşa Mahallesi, Sultan Gazi 0533 653 66 96.
12: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
13: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29.
15: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 26 80.
16: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
17: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
18: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 44 47.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
19: Selam Yiğim 0212 452 81 87 Çağlayan.
20: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
21: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75.
22: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
23: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
24: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
25: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerda 0549 542 75 75 Ümraniye Ihlamurkuyu.
26: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
27: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
28: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balık Yolu.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
29: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birliklerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz ikinci bölümümüze ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlayalım programımıza. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemen mesajlarımıza bakacağız ama önce sorumuzu bir kez daha kardeşlerimize soralım inşallah. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bugünkü sorumuz olan ayet-i kerime mealinde şöyle buyurmakta kardeşler. Şüphesiz o Kur'an sana ve kavmine bir hatırlatma, öğüt ve bir şereftir. Yakında ondan sorguya çekileceksiniz. Şüphesiz o Kur'an sana ve kavmine bir hatırlatma, öğüt ve bir şereftir. Yakında ondan sorguya çekileceksiniz buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Hangi surede yer almakta bu ayeti kerimemiz kıymetli dinleyicilerimiz? Sorumuz bu. Mesajlarımıza döneceğiz. Hemen mesajlarımıza bakalım. Öncelikle Alaaddin kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bağcılar'dan sizlere kulak veriyoruz. Furkan suresi 33 ve 34. ayet-i kerime istiyoruz. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Allah'a emanet olun, dua eder, dua beklerim demiş. Rabbim yar ve yardımcısı olsun kardeşimizin. Bu dünyada ve ahirette güzelliklerle karşılaştırsın kendisini. Hemen bir başka mesajımıza bakalım ve Erkan Uğuz kardeşim. Evet, Erkan Uğuz kardeşimiz, selamünaleyküm Abdullah abi, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekte. Rabbim bereketli eylesin diyerek mesajını noktalamış. Notumuza aldık Erkan kardeşimizin de isteğini, mesajını. Ve bir başka mesajımız. MRT Esans, Yalova'dan Murat kardeşimiz selam göndermiş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. MRT Esans çalışanlarına da kolaylıklar diliyoruz. Rabbim selametini, hidayetini, hidayetini üzerlerine indirsin. Hayırlı, bereketli işler nasip eylesin. MRT Esans ve Murat Efendi kokularına, parfümlerine diyelim. Mikrofonlarımızı Kasas suresine bırakıyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim, Allah'ın adıyla. Şehrin öte başından koşarak bir adam geldi ve "Ey Musa, konsey seni öldürmek için hakkında plan yapıyor. Çık, şehri hemen terk et. Ben gerçekten senin iyiliğini isteyenlerden biriyim," dedi. Çevresini gözetleyerek korku içinde oradan çıktı ve "Ey Rabbim, beni bu zalim topluluktan kurtar," dedi. Medyen'e doğru yöneldiğinde "Belki Rabbim beni düz yola çıkarır," dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insan buldu. Ötelerinde de sakınıp duran iki kadın buldu. Onlara "Derdiniz ne?" dedi. Kadınlar "Çobanlar sulayıp gidinceye kadar biz sulayamayız. Babamız çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip "Ey Rabbim, ben bana indirdiğin hayırdan dolayı fakirim," dedi. O ikisinden birisi edep ve haya içinde yürüyerek ona geldi ve "Babam seni bize hayvanlarımızı sulayıverdiğin için sana ücretini vermek için çağırıyor," dedi. Onun yanına gelince ona olayı anlattı. Kadınların babası "Korkma, zalimler topluluğundan kurtuldun," dedi. Evet kardeşler, Kasas suresi aynı zamanda kısas anlamına gelen kısaslar, yani kıssalar anlamına geliyor kardeşler. Kısas diye düzeltiyorum. Kıssalar anlamına gelen, peygamberler kıssalarından bahseden bir suremizdir. Ki Musa aleyhisselamın kıssasını okuduk şimdi. Malum olduğu üzere başına gelen o Gıpti'yi öldürmesinden sonra kendisine planlar kurulması, Musa aleyhisselama karşı o Gıpti'nin kanını akıttığından dolayı işte kanını akıtmak için planlar kurdular ve Musa aleyhisselam da Mısır'dan kaçtı. Medyen tarafına doğru yöneldi. Orada da rivayetlere göre, gerçekten rivayet değil ayet-i kerimelere göre düzeltiyorum, İki kadın buldu ki edebinden, hayasından çobanlar sulayıp çeşmenin kenarından çekilmedikçe hayvanlarını götürüp sulamadılar. Edeplerinden dolayı ve Musa aleyhisselam da onlara yardım etti. Hayvanlarını suladı çünkü onların babaları yaşlıydı. Kızcağızlar da ya da kadınlar da babalarına gidip bu durumu anlatınca babaları hak yememek adına, bakın dikkat edin ki, ona ücret vermek istedi. Ve onu davet ettiğinde Musa aleyhisselam başına gelen olayları anlatınca babanın söylediği cümleye dikkat edin kardeşler. "Korkma, zalimler topluluğundan kurtuldun," dedi. Ve o kişi Musa aleyhisselama kayınpeder oldu, kayınbaba oldu. Kızının bir tanesini onunla evlendirdi. Çünkü yüksek rivayetler kardeşler genel itibariyle o kişinin Şuayb aleyhisselam olduğunu bizlere bildirir. Evet, o Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberdi ki zalimler topluluğundan kurtulduğunun müjdesini verdi ve kızlarını o şekilde yetiştirmişti. Ve bir de kızlarına hayvanlarını sulattığından dolayı hakkını kendisine vermek istemişti. Bunu ancak bir peygamber ya da hassasiyeti olan, yüksek olan insanlar yapar. İmanlarından dolayı. Hemen bir başka mesajımıza geçiyoruz. Erkan Uğuz kardeşim, "Abdullah abi, ben buradan eşime selam göndermek istiyorum. Allah Azze ve Celle'nin hayatıma onu vesile kılarak huzur, mutluluk ve sekinet verdiği için önce nimetin sahibine hamd ve teşekkür ediyorum. Eşim için de kendisini Allah için ve nefsim için çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize dediği gibi seni gördüğüm gibi seviyorum. Bütün peygamberler sevdiği insanlarla imtihan oldu. Bunda bilmediğimiz mutlaka bir hayır var," demiş kardeşimiz. "Rabbim sizleri birbirinizle kavuştursun, bacımızı esaretten kurtarsın, sabırlar yağdırsın üzerinize, ayaklarınızı sabit kılsın bu yolda inşallah," diyelim kardeşlerimize. Ve Tevbe suresi 40. ayet-i kerimeyi okuyabilir misiniz? "Sana zahmet," demiş. İnşallah notumuzu aldık Erkan kardeşim. Furkan suresine mikrofonlarımızı bıraktık öncelikle. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Onlar sana bir misal getiremezler ki, biz sana hak olanı açıklaması ondan daha güzel olanı getirmiş olmayalım. Yüzleri üstü cehenneme sevk edilecekler var ya, işte onların yerleri en kötü yer, onların yolu da en sapkın yoldur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 33 ve 34. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Eyvallah kıymetli kardeşim. Yani Hazreti Ayşe annemize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, seni kördüğüm gibi seviyorum demişti. Yanlış hatırlamıyorsam zayıf bir hadis olduğu söylenen Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadisti. Bir ara araştırmıştım bu meseleyi. Zayıf hadis de olsa amel edildi kardeşler. Kördüğüm gibi sevmek. Hazreti Ayşe annemizin yanakları da al al olmuştu bu lafı duyunca, pembe olunca. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe annemizi Hümeyra diye sevmişti. Hümeyra pembecik demektir aynı zamanda kardeşler. Hazreti Ayşe annemizin lakabı Hümeyra'ydı, lakap olarak. Evet, bir başka mesajımıza inşallah bakıyoruz. Hemen mesajlarımızı toplamış olalım. Talat Dinçer abim mesajını iletmiş. Önce Muhammed Bulut kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresinde geçmekle kıymetli abilerim. Programınız hayırlı ve bereketli olsun. Allah razı olsun. Talat abim bizleri dinliyormuş. Nahl suresi 128. ayet-i kerime mealiyle bizlere katılmış. Muhakkak ki Allah günahlardan sakınanlardan ve güzel amel edenlerle beraberdir. Günahtan sakınıp güzel amel edenlerle beraberdir. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Rabbim programımızı bereketli kılsın diyerek mesajını noktalamış. Talat Dinçer abimiz notumuzu aldı konuda. Bir başka mesajımıza bakalım. Nisa Gül kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz? Zuhruf suresi sorumuzun cevabı diyerek mesajını noktalamış. Biz de notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı Tevbe suresi 40. ayet-i kerimeye bıraktık.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Eğer siz ona yardım etmezseniz, inkar edenler onu çıkardıkları zaman ikinin biriyken, hani ikisi de mağaradayken Allah'ın ona yardım ettiğini biliyorsunuz. O vakit o arkadaşına üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah onun üzerine sükunetini indirdi. Onu görmediğiniz ordularla destekledi. İnkar edenlerin sözünü en alçak yaptı. Allah'ın sözü o en yüksek olandır. Allah çok güçlüdür, işi sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 40. ayet-i kerimesinde, kıymetli dinleyicimiz, hepimizin de malum olduğu üzere Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber hicret yolculuğuna çıktığında, Allah Resulüne yardım etmezseniz mühim değil, Allah muhakkak ki ona yardım etmiştir. Etti de, hani vaktiyle kafirler onu iki kişinin biri olarak Mekke'den çıkardıkları, hicretine sebep oldukları zaman Ebu Bekir radıyallahu anh ile beraber ikisi Sevr mağarasında iken arkadaşına, ki Ebu Bekir radıyallahu anh'a, üzülme, Allah mutlaka bizimledir. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh bayağı tedirgin olmuş, korkmuş ve müşriklerin bir şey yapacağını düşünmüştü. Psikolojik olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu fark etti ve arkadaşını teskin etti. İşte o zaman Allah ona yardım etti ve arkadaşının kalbine de huzur ve güveni indirdi. Kardeşler, eğer Allah'a güvenir, Allah'a dayanır, Allah'a sığınırsak, zaten bütün her şeyin ondan geldiğine iman eden bir insan, kendi heva ve hevesine göre, kendi aciz olduğu halde gücüne göre hareket etmemeli zaten. Önce Allah'tan dileyecek. Sadece cüz'i irademizle beraber biz yapmamız gerekenleri yapacağız. Hani Allah'tan dileyeceğiz ama şimdi Allah'tan dileyeceğiz, kalkacağız. Örnek veriyorum, işte karşımıza bir düşman var. Düşmana karşı sen bana ne yapabilirsin ki, ben Allah'tan diliyorum değil. Biz üzerimize düşenleri yapacağız, gerisini Allah'a bırakacağız. Güzel bir teslimiyetle. İşte o zaman bakın görün, huzur ve sekinet, güven nasıl geliyor. Yeter ki kabullenelim kardeşler. Yeter ki yakin bir iman ile iman etmiş olalım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Rabbim kabul eylesin. Bir başka mesajımız var mı? Hemen bakalım. Herhangi bir mesajımız gözükmüyor. Hemen mikrofonlarımızı Asr suresine, Murat Demir kardeşimizin isteğine bırakıyoruz. Buyurun, bismillah.

Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza nakış nakış nakşederek işlemeyi ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin diyelim. Programımızı da bugün de böyle bitirmiş olalım inşallah. Bugünkü sorumuzun cevabına gelince kardeşler diyeceğim ama bir mesajımız var. Hemen bakalım. Metin Akyüz abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kıymetli kardeşim. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi. Allah sizden razı olsun. Sizleri seviyoruz demiş. Allah senden de razı olsun kıymetli abim. Biz de sizleri seviyoruz. Notumuzu aldık inşallah. Ve bir başka mesajımız var mı? Ferit Ege kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Zuhruf suresi demiş. Onu da notumuzu aldık. Herhangi bir mesajımız gözükmüyor. Mikrofonlarımızı inşallah teslim edeceğiz. Bugünkü sorumuzun cevabı Zuhruf suresi 44. ayet-i kerime kardeşler. Bir kez daha tekrar ediyoruz ayet-i kerimemizi ve dikkatlice dinliyoruz, amel ediyoruz. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ve kavmine bir hatırlatma, öğüt ve şereftir. Yakında ondan sorguya çekileceksiniz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle sorgumuzu, sualimizi kolay kılsın, imtihanımızı kolay kılsın. Dersimize iyi çalışanlardan ve imtihanımızı güzelce geçip yüksek not alanlardan eylesin bizleri. Programımızı bu şekilde noktalamış olduk. Bakalım kısmetli dinleyicimiz kim olacak? 22'ye kadar. Eyvallah kıymetli abim, 22'ye kadar diyecektim. Hemen yazmış abimiz, 22'ye kadar bir numara isteyeceğim. 23 normalde, bir kardeşimiz bugün cevap vermemiş. Mehmet Davşan abim bizlere kulak veriyor. Selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam Mehmet abim. Hayırlı işlerin, bereketli kazançların olsun kıymetli abim benim. Sorum demiş ki 22 olsun demiş. 22'de Erkan Uğuz kardeşimiz var. Kısmetli dinleyicimiz, yakın zamanda bizi takip etmeye başlayan ve bugün hediyemizi kazanan kardeşimiz. Rabbim bereketli eylesin, okuyup amel edenlerden eylesin. Bir numarada İlyas kardeşimizden rica edeyim o zaman. 22'ye kadar 7 olsun diyor abi. 7'de de bakalım. Adem Kahraman kardeşimiz var. Ki daha önceki inşallah kitapları gitmiştir. Tekrar kitabımızı kazanmış oldu. Rabbim amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle. Hicri 1448. yılımız mübarek olsun. Hepinize tebrik ediyorum. Rabbim kıymetini bilenlerden eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin diğerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Canlı performans, ayet istek programı.
4: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Sessiz yığınların sesi.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız. 0533-655-8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
3: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit. 0533-395-2540 Güngören İstanbul.
4: Aktif Pümapen 0212-694-0555 Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532-422-7072 Tahtakale Eminönü.
3: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532-786-4919 Büyükçekmece. Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216-540-3959.
6: Asim Reklam Musa Topçu 0212-442-0030 0536-355-3142 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
3: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532-069-2429 Babacan Garaj.
7: Demkur Kalıp 0533-253-3153 Eskop Sanayi Sitesi 2Telli Başakşehir.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
8: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212-875-3629.
9: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507-755-7571 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533-653-6696.
10: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216-470-6227 Eminönü İstoç 0212-519-9843 ensarhac.com.
3: İhsan İnşaat 0212-515-0446 Bağcılar.
11: Kranda Kalıp 0212-549-0877 2 telli.
12: Mata Elektronik 0551-166-1760 Esenyurt.
7: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530-419-66-65 Ümraniye.
13: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537-701-4447.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
4: Selam Yiğim 0212-452-8187 Çağlayan.
14: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212-597-7395 Arnavutköy.
2: Tanış Petrol Ürünleri 0216-634-0623 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
15: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216-632-5575.
7: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532-575-7679 Üsküdar.
16: Şimşek Nakış 0212-562-7223 Esenler.
17: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerdağ 0549-542-7575 Ümraniye Ihlamur Kuyu.
18: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553-909-2680.
19: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212-538-6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
20: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530-782-2465. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
21: Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Bu düğümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, İşin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ehlul beyt, likulli beyt.
2: Özel efem.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
4: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513, Fatih Otosanayi Sitesi, Esenyurt.
5: Aktif Gümapen 0212 694 0555, Avcılar.
6: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072, Tahtakale Eminönü.
7: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0530 6 395 2540, Güngören, İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919, Büyükçekmece. Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
8: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030, 0536 355 3142, Esenler. bilgi@azimreklam.com.
9: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde 0532 069 24 29. Babacan Garaj.
10: Demkur Kalıp 0533 253 3153, Eskop Sanayi Sitesi, İkitelli, Başakşehir.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
11: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte, İsmet Paşa Mahallesi, Sultan Gazi 0533 653 6696.
12: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27, Eminönü İstoç 0212 519 98 43, ensarhac.com.
13: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
15: Kranda Kalıp 0212 549 0877, iki telli.
16: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
10: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
17: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 44 47.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
5: Selam Giyim 0212 452 8187, Çağlayan.
18: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
19: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak.
20: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
10: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
21: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
17: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerdağ 0549 542 75 75 Ümraniye Ihlamurkuyu.
18: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
0: 0 ve 2. el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
1: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
3: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
22: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkân ve ce'alehû lenâ şir'aten ve minhâca. Ve sallallahu alâ men erselahullahu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn ve men tebi'ahum bi ihsânin ilâ yevmiddîn. Allah Resulü'nden nasihatleri paylaşıyorduk. Bugün 28. nasihatteyiz. 28. nasihat şöyledir. Çocuklarınıza şahsiyetli olmayı, başka zihniyetleri taklit etmemeyi, olduğu gibi görünmeyi öğretiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönül burucu bir haber üslubuyla bizleri ikaz ettiği şu hadisi şerife iyi dikkat ediniz. Gün gelecek, sizden öncekilerin yolunu karış karış, adım adım takip edeceksiniz. Öyle ki onlar keler deliğine girmeye kalkışsalar, siz de tereddütsüz peşlerinden girmeye kalkışacaksınız. Allah Resulü'nden bu sözleri duyan sahabeler diyorlar ki, ya Resulallah, onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya kim olacaklardı buyurdu. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'de İ'tisam ve Enbiya bölümünde, Sahih-i Müslim'de ilim bölümünde yer alan, yani müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifte keler diye tercüme etmek zorunda kaldığımız hayvan, dış görünüşü itibariyle kelere, yani kertenkeleye benzeyen fakat ondan kat kat büyük olan ve dab diye anılan bir hayvandır. Ancak mühim olan hayvanın büyüklüğü veya küçüklüğü değil, taklidin ne derece körü körüne olduğudur. Hadiste yer alan keler deliğine girmeye kalkışsalar, siz de tereddütsüz peşlerinden girmeye kalkışacaksınız ifadesinde mübalağa olduğunu elbette biliyoruz. Bununla birlikte içine düşülen taklitçiliğin ne derece körü körüne olduğunu vurguladığını da hep birlikte hissediyoruz. Ne yazık ki günümüzde örneklerini fazlasıyla görüyoruz. İnanın bu kelimenin bütün manası sanki tecelli ediyor gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka zihniyetleri, başka inançları ifade eden kıyafetleri, davranışları, bayramları, merasimleri, saç şekillerini, adetleri hoş görmemiş, uzak durmuş ve uzak durulmasını da istemiştir. Onlara özenti duyulmasına razı olmamıştır. Resulullah'ın gayrimüslimlere benzemekten sakınılmasını istediği hadislerin en kısa, öz ve geniş manalı olan herhalde şu hadisi şerif olsa gerektir. Kim kendisini bir kavme benzetirse o kişi onlardandır. Bu hadis-i şerif Sünen-i Ebi Davud'da libas bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Allah Resulü'nün bu ikazları ve irşadı ile bugün içinde bulunduğumuz durum ve sergilediğimiz savurlar üzerinde uzun uzun durun düşünmek zorundayız. Yolumuz, yönümüz ne tarafa doğru? Bunun muhasebesini yapmalıyız. Hak yolun yolcusu, İslam şuurunun azimli taşıyıcıları olan kardeşlerimiz de çocuklarının kıyafetlerinde, saç tıraşlarında, söz ve davranışlarında, düşünüş, değerlendiriş üsluplarında, ölçü kabul ettikleri temel değerlerde bu inceliğe dikkat etmek, bu konuda titizlik göstermek zorundadırlar. Hepimiz kör bir özenme veya taklit anlayışından uzak durmak, değerlerimizi korumak, çocuklarımızı da uzak tutmak ve değerlerimizi de yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Allah Resulü'nün terbiyesi altında yetişen aziz bir sahabinin davranışına ve sözlerine dikkat ediyoruz. Haccac İbni Hassan, ablası Mughayra'dan kendisiyle ilgi olarak duyduğu şu hadiseyi bizlere naklediyor. Mughayra anlatıyor. Enes İbni Malik'in yanına vardık. Sen o günlerde çocuktun. Sağlı sollu sarkan iki perçemin vardı. Senin başını okşadı ve sana bereket için dua etti. Bu perçemleri kesin dedi. Bunlar Yahudilerin bıraktıkları perçemdir. Bu hatırada Sünen-i Ebi Davud'da Teraccül isimli bölümde yer alır. Buradaki perçem kelimesi belki de zürüf olarak tercüme edilmeliydi. Çünkü perçem daha ziyade alın üzerinden sarkan saçların adıdır. Zülüf ise kulak yanlarında aşağı sarkan ve perçeme göre daha uzun olan saçlardır. Küçük Haccac'ın sarkan saçlarının da böyle olduğunu tariften anlıyoruz. Yahudilerin inançları gereği zülüf sarkıtışları da bu şekildedir. Enes radıyallahu anh'ın ikazı da bu yüzden, yani yandan sarkan saçların Yahudi zülüflerine benzeyişi sebebiyledir. Ancak zülüf bizim dilimizde ve edebiyat anlayışımızda daha çok kızların, kadınların alından ve kulak yanlarından sarkan saçları için kullanılır ve medih ifadelerinde yer alır. Dolayısıyla erkeklerin sarkan saçları esasen zülüfe benzese de perçem diye tercüme edilmesinde bir mahsur olmasa gerektir. Ancak ne şekilde sarktığı izah edilmelidir. Çünkü dünyada estirilen nice moda rüzgarlarının Yahudiler tarafından estirildiği, kendi değerlerini kaybetmiş, heva ve hevesin meşru veya gayrimeşru dünya zevklerinin peşine düşmüş, kendi inancını, asıl değerlerini unutmuş, Hristiyan dünyayı da istediği istikamete rahatça sürüklediği gözler önündedir. Ne yazık ki aynı çılgın akıştan İslam dünyasının da kendisini kurtaramadığı bir başka gerçektir. Çok acı bir hüküm olduğuna inanmakla birlikte diyarımızda yaşadığımız bir gerçek daha vardır. İman bağı, ülkemiz insanının iman bağından çok daha zayıf insanların yaşadığı nice ülkeler vardır. Ancak içinde kendi imanına düşman olan ve bunu her fırsatta dışa aksettiren insanların yaşadığı nadir ülkeler vardır. Bu ayrıca üzerinde durulması ve incelenmesi gereken bir konudur. Siyonistlerin tesiriyle esen moda rüzgarlarının içinde onlara ait birçok izlerin olduğu da dikkatli bakan gözler tarafından görülecektir. Kendi zihniyetlerinin, değerlerinin yayılması, beyinlerde yer etmesi, şuur altına yerleşmesi için çok ustaca tanıtma ve özendirme çalışmaları yaptıkları da kaydedilmesi gereken bir başka gerçektir. Bu açıdan bakarak yılbaşı ve Nevruz kutlamalarını anne, baba, sevgili günlerinde iyi değerlendiriniz. Nasıl bir inancın veya zihniyetin izlerini taşıdıklarına da iyi dikkat ediniz. Bir milletin kendi değerlerine sahip çıkması, akıntılara kapılarak sürüklenmemesi, esen rüzgarlarla sağa sola savrulmaması, o milletin temel yapısının ve kendilerine güveninin sağlamlığını ve fertlerinin şahsiyetlerinin güçlülüğünü ve olgunluğunu gösterir. Biz hayatın manasına inanan, hedefi ve gayesi olan bir milletiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi son hedefine ulaşacak şuurda, dirayette, azim ve cesarette, güç ve kuvvette, sabır ve metanette yetiştirmek zorundayız. Onları şuurlu ve sıhhatli yetiştirmek istiyorsak, kendimiz onlardan önce Hakk'a doğru yol alan bir müminin şuur ve azmini taşımalıyız. Anne ve baba olarak çocukların temel yapısının aile yuvasında oluştuğunu asla unutmayınız. 29. nasihat: ailenize ve çocuklarınıza zaman ayırınız. İmam Buhari'nin naklettiği bir hadise kulak veriyoruz. Ebu Cuhayfe Vehb İbni Abdillah anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Sonraki günlerde Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Ümmü Derda'yı gördü. Elbiseleri eskiydi. Neden bu durumda olduğunu sordu. Kardeşimin başına bir şey mi geldi dedi. Ümmü Derda cevap verdi. Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya değer verdiği, dünyaya ihtiyaç duyduğu yok artık dedi. Ebu Derda yanına gelmiş, hazırlanan yemeği ona sunmuştu. Buyur ye, ben oruçluyum demişti. Selman radıyallahu anh onun bu sözlerine sen yemedikçe ben de yemem diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Derda da onunla birlikte yemek yedi. Gece olmuştu. Ebu Derda gece namazı için hazırlandı. Selman radıyallahu anh ona yat uyu dedi. Ebu Derda yatıp uyumak zorunda kaldı, yatıp uyudu. Ama uyumamıştı. Daha sonra Selman'ın uyuduğunu kanaatine varınca kalkıp namaz kılmak istedi. Ama Selman onun için bekliyordu. Ona seslendi. Uyu dedi. Gecenin son dilimi kalmıştı. Selman radıyallahu anh Ebu Derda'ya şimdi kalk dedi. Birlikte namaz kıldılar. Namazın arkasından Selman radıyallahu anh kardeşi Ebu Derda'ya şöyle diyordu: Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Kendi bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkı olanı ver. Ati külle zi hakkin hakkı. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek ona Selman ile yaşadıklarını ve söylediği sözü anlattı. Efendimiz sadaka Selman, Selman doğru söyledi. Ati külle zi hakkın hakka, her hak sahibine hakkını ver buyurdular. Böylece Selman radıyallahu anh'ı tasdik ediyor. Bu söz hadisler silsilesine geçiyordu. Bu hadise Sahih-i Buhari'nin savun bölümünde anlatılır. Olması gereken her hak sahibine hakkının verilmesiydi. Doğru olan buydu. Kişi Rabbini de unutmamalı, ona olan kulluk borçlarını yerine getirmeli, kendi sıhhatini, istirahatını, bedeni ihtiyaçlarını ve ailesini, ailesinin ihtiyaçlarını ihmal etmemeli, bu ihtiyaçlara göre zamanını tanzim ve tertip etmelidir. Nitekim Allah Resulü'nün çok oruç tutan ve çok ibadet eden, kendi sıhhatine ve ailesine yeterli vakit ayıramayan Abdullah İbni As'a tavsiyesinde de bu dengenin vurgulandığını görüyoruz. Hanımının senin üzerinde hakkı vardır. Seni ziyaret eden misafirinin senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Bu hadis-i şerifte hem Buhari'nin savun bölümünde hem de Sahih-i Müslim'in sıyam bölümünde yer alan bir hadistir. Hatta hadisin Sahih-i Buhari'de yer alan rivayetinde gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Sahih-i Müslim'de yer alan bir başka rivayetinde de çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır ekleri yer alır. Bugün durduğumuz noktada Allah Resulü'nün bu irşadı üzerinde gerçekten derin derin düşünmeli. Durumumuz muhasebeden geçirilmelidir. Bilinmelidir ki kişinin ailesine sunacağı hizmet ayrı bir ecir kaynağıdır. Bu ihtiyaç sadece nafaka ihtiyacı değildir. Belki nafaka temine kadar onlarla beraber olmaktan huzur ve saadet duyduğunu hissettirme de değer taşır. Arzu edilen sadece aile reisinin ilgisi de değildir. Aile içinde yer alan her fert ailenin diğer fertlerinin ilgisine muhtaçtır. Dolayısıyla anneler ve babalar kendilerine, yuvalarına ve çocuklarına zaman ayırmalı, belli bir zaman diliminde birbirleriyle ilgilenmeli, ailece bir arada bulunmalıdırlar. Hayat akışı, dünyalık ve iş kaygısı bizi yuvamızdan koparmamalıdır. Zaman bulamıyorum cümlesi, inanın ki herhangi bir şekilde mazeret değildir. Hayat akışı zaman bulmaya göre tanzim ve tertip edilmelidir. Zaman bulamama bir kusurdur. Kusurların mazeret olarak gösterilmesi ise ikinci bir kusurdur. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu durumu, şartları düşününüz. Çekilen acı ve sıkıntıları, yapılan savaşları, kaybedilen insanları düşününüz. Onun sadece kendi ve yakınlarıyla değil, bütün müminlerle ilgilenmek zorunda olduğunu, tebliğ vazifesini, hakkı yeryüzünde hakim kılma mücadelesini ve bütün bunları içine sığdırdığı yılları göz önüne getiriniz ve Rabbimizin ona hitabına dikkat ediniz. Ey Nebi, biz seni bütün ümmetlere ve peygamberlere bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Ya eyyühen Nebi, inna arselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا Allah'ın izniyle Allah yoluna bir davetçi, nur saçan bir ışık kaynağı olarak. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا Müminlere Allah'tan kendilerine büyük bir lütuf bahşedileceğini müjdele. وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَا اَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine de aldırma. Allah'a güven, Allah'a dayan. Vekil ve destek olarak Allah sana yeter. Bu ayet-i kerimeler Ahzab suresinin 45, 46, 47 ve 48. ayet-i kerimeleridir. Bu kadar ağır bir mesuliyetin içinde Allah Resulü'nün ailesine, çocuklarına, torunlarına zaman ayırışı üzerinde derin derin düşününüz. İnsanın arzu edince ve hayatını tanzim edince zaman bulacağında şüphe yoktur. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı dinliyoruz. Gündüzün bir saatinde Resulullah'ın peşinden dışarı çıktım. Arkasından yürüyordum. O da sessiz, ben de sessizdim. Birbirimizle konuşmadan ilerliyorduk. Beni Kaynuka pazarına kadar böyle geldik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan ayrılarak Hazreti Fatıma'nın evine vardı. Ufaklık orada mı? Ufaklık orada mı diye seslendi. Hasan'ı kastediyordu. Kanaatimiz o ki annesi onu yıkıyor, boynuna kokulu çiçeklerden bir gerdanlık takıyordu. Çok geçmedi, küçük Hasan koşarak geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, o da Resulullah'a sarıldı. Resulullah Efendimiz onun için, "Allah'ım ben onu seviyorum, sen de sev. Onu seveni de sev," diyerek dua etti. Bu hatıra da hem Buhari'nin bu bölümünde hem de Sahih-i Müslim'in Fedailu Sahabe bölümünde yer alan bir hatıradır. Fatıma radıyallahu anha ile Hazreti Ali'nin evlerinin, Ayşe validemiz ile Allah Resulü'nün odalarının hemen arkasında, kuzey tarafında olduğunu, Ayşe validemize ait oda ile bu evin arasında bir kişinin ancak yan dönerek girebileceği bir sokağın bulunduğunu biliyoruz. Buhari'nin naklettiği rivayette Peygamber Efendimizin gelerek Fatıma'nın evinin önündeki boşluğa oturduğu ve torununa oradan seslendiği zikredilir. Bu güzel manzarayı şöyle yeniden bir gözden geçirmeli, gözlerde canlandırmalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün bir saatinde torununu özlüyor, onu sevmek istiyor, pazar yerinde yön değiştiriyor, kızının evinin önüne geliyor ve torununu yanına çağırıyor. Fatıma radıyallahu anha da onu hazırlayarak sevmesi için dedesinin yanına yolluyor. Bu Efendimizin hem torununa hem de kızına sevgisidir. Çünkü onun içten gelerek dışarıya aksettirdiği bu sevgi her ikisinin de sevindirecektir. Hangi anne çocuğunun kendi babası tarafından bağrına basılıp sevilmesini istemez ki? Ayrıca hadisteki kelimelere dikkat edildiğinde Resulullah'ın üslubunda bir parça mizah olduğu da görülecektir. Bizim burada ufaklık diye tercüme ettiğimiz lukka kelimesi dilimizdeki yaramaz veya afacan kelimelerinin benzeri bir kelimedir. O diyarda kullanılır. Afacan ve yaramaz dilimizde nasıl daha çok çocuklar için ve onlara takılmak arzusuyla kullanılıyorsa bu kelimede daha çok çocuklar için ve onlara takılmak niyetiyle kullanılır. Nitekim Efendimizin çocuklara çok güzel üsluplarla takıldığını, onlarla latifeleştiğini gösteren başka hatıralar da vardır. Hazreti Hasan'ın kollarını açarak Allah Resulüne koşuşunu, onun kollarını açarak torununun boynuna sarılışını bekleyişini düşününüz. Sonra da kucaklaşmayı. Bütün bunların tabiliğini ve güzelliğini. Bunun üzerine çok söz söylemeye hacet yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim üsve-i hasenemizdir. Onun bize üsve-i hasene olması da Rabbimizin üzerimizdeki en büyük lütuflarından biridir. O, bugün anlamakta zorlandığımız birçok şeye zaman buluyordu. İbadete, hem de dolu dolu yapılan bir ibadete, cemaate, cihada, irşada, davete, sohbete, ziyarete, ailesine, yakınlarına, torunlarına, kendisine küçük yaşlardan başlayarak emeği geçen Ümmü Eymen'in kapısına varıp gönlünü almaya ve daha nicelerine hep zaman buluyordu. Bir insan bir şeyi gerçekten arzu ederse ona zaman bulur ve ayırır. Vaktimiz de böylece daha iyi bereketlenir. Aileler fırsat buldukça yemeklerde bir araya gelmelidir. Akşamları bir araya gelince televizyona teslim olup beraberliğin içinde yalnızlığı, uzaklığı yaşamamalıdır. Günlük bir araya gelme imkanları yoksa haftada belli bir zaman dilimini değerlendirmelidirler. Mesela hazırlık yaparak uygun bir günün veya tatil gününün ikindi namazına bir buçuk saat kala bir araya gelmeli, anne ve babalar, Kur'an okumayı öğrenen çocuklar sırayla Kur'an okumalıdırlar. Okuyuş derecesine göre okunan birer sayfa veya birkaç ayet olabilir. Bu Kur'an tilaveti sıkmadan, sıkılmadan paylaşılmalıdır. Arkasından seçilen birkaç hadis okuması da bir araya gelişe güzellik kazandıracaktır. Çocuklardan okuyuşu güzel olan birine siyer kitabından bir bölüm veya sahabe hayatından bir tablo okutulmalı, arkasından duygular ve düşünceler karşılıklı paylaşılmalıdır. Sonra kalkılarak birlikte namaz kılınmalı ve dua edilmelidir. Babanın imamlık, çocuklardan birinin müezzinlik yapması çok güzel olacaktır. Namazın arkasında hazırlanan küçük bir ziyafetle bir arada olmanın tadı çıkartılmalıdır. Bu evinizin manevi havasını güzelleştirecek, evinize canlılık getirecektir. Ayrılan 2-3 saatlik bir zaman dilimi haftanın bütününe inanın ki tesir edecektir. Eğer bu bir alaya gelişe istikrar ve intizam kazandırılırsa ailenin her ferdine tesir edecek, çocuklarınızda derin izler bırakacaktır. Çocuklarınızın maddi manevi sağlam bir yapıda olmasını istiyorsanız onlara güzellikleri birlikte yaşamanın yollarını bulmalısınız. Birlikte yaşayış anne ve babanın çocuklarına en güzel terbiye verme yollarından birisidir. Hayat akışının insana öğrettikleri basite alınamayacak orandadır ve daha kalıcıdır. Çocukların dünyaya geliş anlarından 6 yaşlarına kadar öğrendikleri sonraki yıllarda öğrendiklerinden hiç de az değildir ve onların bilgilerinin şahsiyetlerinin temelini oluşturur. Bir başka ifadeyle insanın bilgi ve karakter temelleri aile yuvasında atılır. Bugün yanlış açılardan bakılarak değerlendirilen ve yanlış değerlendirmelerle imrenilen batı dünyasında yaşayan çocukların çoğunun anne ve babasının birbirinden koptuğu, parçalanmış aile çocukları olduğu unutulmamalı. Bir arada oluşun nimeti yavrulara tattırılmalıdır. Çocukların iç dünyası anne ve babasıyla birlikte hissettiği saadet meltemleriyle daha da güzelleşecektir. 30. Nasihat: büyüklerinize hürmet, küçüklerinize şefkat ve merhamet gösteriniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde çocuklara şefkati, büyüklere hürmeti şu sözlerle vurgular: küçüklerimize şefkat ve rahmet duymayan, büyüklerimize hürmet göstermeyen, hakkı, iyiliği ve doğruyu yaymak, kötülükleri yok etmek için gayret etmeyen bizden değildir. Bu hadis şüphesiz birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir hadistir. Küçüklerimize şefkat duyulmasının ve merhametle muamele edilmesinin, büyüklerimize hürmet duyulmasının ve bunların davranışlarımıza aksetmesinin İslam ahlakının bir parçası olduğunu vurgulayışı da kesin ve nettir. Hadisin Sünen-i Tirmizi'de yer alan bir başka rivayetinde küçüklerimize şefkat ve rahmet duymayan, büyüklerimizin izzet ve şerefini bilmeyen bizden değildir buyurulur. Sünen-i Ebi Davud'da da yer alan rivayette ise biraz daha değişiklikle büyüklerimizin hakkını, kadrini ve kıymetini bilmeyen lafzı yer alır. Biz zaman zaman sanki bir kere hadis-i şerif söylenmiş de o farklı rivayetlerde bize aksettirilmiş gibi düşünüyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sözü her zaman aynı yerde aynı şekilde söylemiyor. Yeri geldikçe başka yerlerde de söylüyor. Başka kelimelerle de ifade ediyor. Onu başka mana vurguları içerisinde de sahabilere hissettiriyor. Dolayısıyla sahabiler değişik yerlerde ve şartlarda duydukları, lafızları da farklı olsa bu sözleri bize elbette ki duydukları şekilde aktarıyorlar. Biz de zaman zaman bu farklı rivayetlerin farklı vurgularını bir araya getirdiğimizde daha bir güzellik, daha bir bütünlük kazanıyor. Şu andaki ifade ettiklerimiz de bunun örneklerinden birisidir. Her bir ifade farklılığında bizlere hitap eden bir başka incelik vardır. Küçüklere şefkat ve merhamet duygusu beslemek gibi, büyüklerin büyüklüğünü, küçükler üzerindeki hakkını bilmenin, takdir etmek ve onlara hürmet göstermenin de İslami ahlakın bir gereği olduğunda şüphe yoktur. Böylece küçükler emniyet duygusu içinde ve huzurlu yetişip filizlenirken, büyükler de kendilere düşeni yapmanın huzurunu duyacaklar ve karşılığını dünyada hürmet görerek, ihtiyaç halinde yardımlarına koşulmasıyla alacaklardır. Ebedi hayatta ise yaptıkları sebebiyle çok daha fazla sevinecekler, daha da çok yapmış olmanın hasretini, isteğini, arzusunu derinden hissedeceklerdir. Ayrıca çocuklarla büyükler arasında çok güzel bağlar kurulur. İş dünyasında boğuşan babalara göre, büyük babalar ve annelere göre büyük anneler torunlarla ilgilenmeye daha müsait olabilirler. Onlara babaların, annelerin anlatmakta zorlanacağı birçok şeyi anlatabilirler. Çocuklar büyük babalara, büyük annelere hizmet ederek hem ahlaki duygularını geliştirirler, hem de işe yaramanın, bir iş başarmanın hazzını duyarlar. Onlardan duydukları sözlerle, gördükleri davranışlarla zekaları gelişir, ufukları genişler. Büyük babalar ve büyük anneler de kendilerinden bir parça olan, üzerlerinde emeklerinin ve haklarının olduğu bir aile yuvasında olmanın veya onlarla buluşmanın, torunlarını sevmenin, onlarla ilgilenmenin, onların gelişip filizlenmesine şahit olmanın gönül huzurunu duyarlar. Çocuklar müthiş bir merak taşırlar. Akıl almaz sorular sorarlar. Anne ve babalar çok defa çocukların bu sorularından bunalır ve onları başlarından savmaya çalışırlar. Büyük babalar ve büyük anneler onların bitmez tükenmez sorularına cevap vermekte daha sabırlıdırlar. Çok defa kendilerine verilen cevabı bütünüyle anlamasalar bile, çocuklar ciddiye alındıkça, sorularına cevap verildikçe bundan hoşlanır ve rahatlık hissederler. Kendileriyle ilgilenilmesi ve ilgilenen insanların olması ayrıca onlara güven duygusu verir. Fikren, bedenen ve ruhen gelişmelerine müsbet tesir eder. Ömrü yeten her insan çocukluk, gençlik, olgunluk, dinçlik ve yaşlılık devrelerinden geçer. Bu devrelerin hepsinde çevrelerinde yer alan yakınlarına, dostlarına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç şüphesiz çocukluk ve yaşlılık devresinde çok daha büyüktür. Her insan kendisini karşısındakinin yerine koyabilmeli ve onun nasıl bir bekleyiş içinde olduğunu çok iyi değerlendirmeli ve bu ihtiyacı karşılamada kusur etmemelidir. Daha önce anne ve babalara hürmet ve hizmet üzerinde durmuştuk. Büyüklere hürmet, anneleri, babaları, büyük anneleri ve büyük babaları içine aldığı gibi amcaları, dayıları, teyzeleri, halaları ve cemiyet içinde yaşça büyük olan her insanı içine alır. Allah'a hamd ediyoruz ki bütün menfi gelişmelere rağmen bizim cemiyetimiz bu hassasiyeti kaybetmemiştir. Mensubu olmakla izzet ve şeref duyduğumuz İslam dininin ahlak güzelliklerinden biri de budur. Batı dünyasındaki yaşlı insanların kalabalıklar içindeki yalnızlığı esef vericidir ve ibretlik derecededir. Şefkatsizliğin, merhamet eksikliğinin, hürmet yokluğunun, akraba bağlarındaki kopukluğun insanları nasıl bir ümitsizlik ve yalnızlık dünyasına ittiğini görüp ibret almak isteyenler, Batı dünyasında boş bakışlarla park ve bahçelerde dolaşan, balkonlardaki çiçeklerini sulayarak, köpeklerini gezdirerek bu dünyadan göçünceye kadar zaman dolduranları ibretle seyretmelidirler. Nasıl bir dünyaya imrenir durumuna getirildiğimiz o zaman kendisini daha iyi belli edecektir. Bizim şiarımız büyüklerimize hürmet, küçüklerimize şefkattir. Büyüklerle istişare etmek, onların duygu ve düşüncelerine değer vermek, onların hayata iştiraklerini sağlamak, rızalarını kazanmak, dualarını almak, onları iki cihan saadetine vesile etmektir. 31. Nasihat. Asıl gayenin ve hedefin ne olduğu, aile yuvanızda bulunan her fert tarafından bilinmelidir. Bu şuuru yuvanızda filizlendiriniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Abbas radıyallahu anh Allah Resulü'nden şu hadisi duyduğunu bizlere aktarıyor. Allah Rabb, İslam-ı din, Muhammed'i Resul olarak tanıyıp razı olan imanın tadını tadan kimsedir. İman tadı duyulmadan gerçek manada hayat tadı duyulamaz. Bu yer çekimi olmadan boşluk içinde hedefsiz ve yönsüz dolaşmaktan daha manasızdır. İman da Allah'ı, Resulünü ve bize tebliğ edilen dini tanımak, gönülden kabullenmek ve ona gönül vermenin gereğini yapmaktır. İslami bir ilim dalında kaleme alınan her kitap ilk satırlarına o ilmin kıymetini, ehemmiyetini ve gayesini de vurgulardı. Gaye ve hedefini dile getirirken bunu rızayı bari, Allah rızası ve saadeti dareyn, yani iki cihan saadeti olarak

her ömür ecelin gelişiyle son bulur. Dünyada elde edilen bütün mallar gider, yapılan ameller kalır. İşler, vazifeler biter, kazanılan hayırlar ve veballer kalır. Azim, gayret, hırs, şevk, umutlar, emeller hepsi sona erer. İman, amel ve niyetler kalır. Bir ayet-i kerimede dünya hayatı ve kuldan istenen şuur şöyle özetleniyor. Yeryüzünü size boyun eğdiren, onu sizin emrinize amade kılan odur. Dağlarında, ovalarında, vadilerinde, sırtlarında gezin, dolaşın. Allah'ın bahşeylediği rızıklardan yiyin ve bilin ki dönüş onadır. Bu ayet-i kerime Mülk suresinin 15. ayet-i kerimesidir. Bari Celle Celaluhu, yeryüzünü bütün nimetleriyle size verdim. Onu hizmetinize, istifadenize hazır kıldım. Dağlarında, ovalarında, bağlarında, bahçelerinde, çarşılarında, pazarlarında, köyünde, kentinde gezin, dolaşın. Ekin, biçin, alın, satın, çalışın. Gayret edin, didinin, kazanın, yiyin, yedirin, rızıklarından istifade edin buyuruyor bu ayet-i kerimede. Bütün bunları yaparken dönüşün Allah'a olduğunu sakın unutmayın vurgusu yapıyor. Dünya hayatında bütün yapılanların muhasebeden geçeceğini sakın akıldan çıkartmayın buyuruyor. Dünya hayatını, hesabını verecek şekilde yaşayın. Ona göre kazanın, ona göre harcayın. Hayatınızın bütününe ona göre yön verin. Kendinize ona göre bir çerçeve çizin ikazını iki kelimenin içerisine işte böyle sığdırıveriyor. Aile yuvaları, dünya hayatında bize bahşedilen en güzel nimetlerden biridir. Onun da bu şuurla kurulması, iki cihan saadetini elde etmeye vesile olacak şekilde planlanması, maddi manevi kirlerden, paslardan, hedefsizlik ve şuursuzluklardan korunması gerekir. O bir bataklığa dönüştürülmemeli, bataklık haline gelmesine fırsat verilmemeli, içinde huzur ve sükun duyulan meyvelerle zenginleştirilmiş bir gül bahçesi haline getirilmeye çalışılmalıdır. Çekilen zahmetler ve yorgunluklar bu yolda tatlı duygulara dönüşmelidir. Ebedi hayattaki saadet güzelliğini tasvirine dikkat ediniz. Onlar ve eşleri tahtlara, divanlara yaslanmışlardır. Bu hepinizin bildiği Yasin suresinin 56. ayet-i kerimesidir. Tahtlara, divanlara yaslanış, varlık ve nimet içinde oluş, bundan zevk alış, saadet duyuş ifade eder ayet-i kerime. Saadetin eşlerle paylaşıyor olması ayrı bir güzellik, saadete saadet katan bir nimet olarak ayet-i kerimede vurgulanıyor. Şimdi meleklerin müminler için duasına dikkat ediniz. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sana tevbe eden, senin yoluna bağlanan ve senin yolunda yürüyenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları kendilerine vaat ettiğin Adın cennetine koy. Atalarından, eşlerinden ve nesillerinden hayırlı salih olanlar da onlarla birlikte olsun. Şüphesiz sen aziz ve hakim olansın. Onları her türlü kötülüklerden koru. O gün her kimi kötülüklerden korusan muhakkak onu rahmetine erdirirsin. İşte büyük mükafat, işte büyük başarı budur. Bu ayet-i kerimeler de Gafir suresinin 7. 8. ve 9. ayet-i kerimeleridir. Ebedi hayatta bu güzelliği elde etmek, anne ve babalarıyla, eş ve çocuklarıyla, torunlarıyla saadetine saadet katmak isteyenler bunun için çalışmalı, aile olarak bir hedefe ulaşmanın şuurunda olmalı, şuurunu amellere dökerek gerçek hayata aksettirmelidir. Geçmiş atalarla, gelecek torunlarla cennette ebedi saadet dünyasına buluşmanın ne büyük bir nimet olduğunu ne olur tefekkür ediniz. 32. nasihat: aile yuvanızda israftan uzak durunuz. Ebu Berze el-Estemi radıyallahu anh rivayet ediyor. Kıyamet gününde ömrünü nerede, ne yılda tükettiğinden, ilmiyle amel edip etmediği, ne ameller işlediğinden, malını nereden kazandığı ve nereye harcadığından,

0: bedeninin başına neler getirdiği, onu nelerle karşı karşıya bıraktığından sorguya çekilmedikçe kulun ayakları kaymayacaktır. Bu hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'de Sıfatul Kıyame'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Malın nereden, nasıl kazanıldığı kadar nereye harcandığı da mühimdir. Dünya için mühimdir, ahiret için de mühimdir. Malın ihtiyaç duyulmayacak derecede hızla biriktirilmesi bir şuursuzluk, gereken yere sarf edilmemesi, dünya ve ahiret için sermaye edinilmemesi bir düşüncesizliktir. Bir başka ifadeyle cimriliktir. Cimrilik ciddi bir kusur, kötü bir vasıftır. İsraf ise aşırılıktır. Bizim burada dile getirmek istediğimiz ise harcamadaki aşırılıktır. Lüzumsuz yere sarfiyat, eldeki mal ve imkanı teleftir. Değerlendirilecek bir şeyi değerlendirmeye çalışmak yerine onu heba etmek, onun heba olmasına göz yummaktır. İsraf, Allah'ın lütfettiği malı Allah'ın rızası olmadığı, içinde hayrın bulunmadığı yerlerde sarf etmektir. İsraf hayatın hiçbir alanında güzel olmadığı gibi aile içinde de güzel değildir. Rabbimizin bu konuda dillerde dolaşan fakat amele dökülmesinde ihmaller gördüğümüz bir emri celilini tekrar hatırlatıyoruz. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Bu ayet-i kerime Araf suresinin 31. ayet-i kerimesidir. Ayet-i kerimenin emri hakkıyla yerine getirilse, dünyanın birçok yerindeki yokluğu ve yoksulluğu karşılayacak bir tasarrufun ortaya çıkacağı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bir mümin nimet kadrini bilmek zorundadır. Onun müsrif biri olarak zihinlerde yer etmesi doğru değildir. İsraf ile şükür ve kanaat yan yana gelemez. Rabbimiz Rahman'ın kullarının vasıflarını zikrederken zikrettiği vasıfların arasında şu vasıfta yer alıyor. Onlar harcadıklarında ne israfta bulunurlar ne de cimrilik ederler. İkisi arasında adilane bir yol tutarlar. Bu da Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesidir. Mümin ne cimri ne de müsrif olmalıdır. İkisi de aşırılıktır ve ikisi de çirkin hasletlerdendir. Bir insan alışkanlıklarının çoğunu aile içinde, özellikle de çocukluk çağında elde eder. Evinizi israfın yaşanmadığı, nimetin kıymetinin bilindiği bir yuva haline getiriniz. Rabbimizin şükrederseniz elbette ki size nimetimi artırırım müjde ve ikazını unutmayınız. Rabbimiz, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz, helal ve nezih olanlarından yiyin. Sadece Allah'a inanıp kulluk ediyorsanız ona şükredin buyururken bizlere nimetlerin güzelliği ve kul olarak nasıl bir şuur taşımamız gerektiği hatırlatılmış oluyor. Bugün evlerde ne tür israfların sergilendiğini göz önüne getiriniz. Atılan ekmekler, dökülen yemekler, kullanılmayan elbiseler, ihtiyaçları değil iken satın alınan eşyalar, renk renk ayakkabılar, lüks arabalar, yerli yersiz kremler, süsler ve daha neler neler. Diğer taraftan dünyada yoksulluk çeken, barınacak yeri olmayan ve soğuktan titreyen insanlar. Hepsini bir zihinde canlandırınız. Nimetlerin kadrini biliniz. İsraftan uzak durunuz. İnsanı insan yapan değerlerin satın alınamadığını da biliniz. İnsanların yanıltıcı davranışlarına aldanmayınız. Hayırda yarışınız. Şerlerden ve şerlilerden uzak durunuz. Sonradan bolluğunu yaşadığınız nimetler başınızı döndürmesin. Esen rüzgarlar sizi oradan oraya savurmasın, sürüklemesin. 33. nasihat: kanaatkar olunuz. Kanaat tükenmez bir hazinedir denilir. O gerçekten tükenmez bir hazinedir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek zenginlik mal çokluğundan kaynaklanan zenginlik değil, insanın gönül zenginliğidir buyurur. Bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin Rikak bölümünde, Sahih-i Müslim'in de Zekat bölümünde yer alır. Abdullah İbni Amr İbni As'ın naklettiği bir hadiste Müslüman olan yetecek derecede rızıklandırılan ve Allah'ın kendisine bahşettiği nimetlere kanaatkar kılınan kimse felaha ermiştir buyurulur. Bu da Sahih-i Müslim'in zekat bölümünde, Sünen-i Tirmizi'nin zöhd bölümünde yer alan hadis-i şeriftir. Dünyalık ve makam hırsı insanı nice hatalara sürükler ve dostlarından eder. Aile yuvalarındaki kanaatsizlik, huzursuzluğa, aile fertlerini tedirginliğe sürükler. Aydınlık günleri bile karanlığa çevirir. Gönüllerde yeşeren birçok güzel duyguyu siler, hissedilemez hale getirir. Birçok yuvanın dağılma sebebidir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ikazsa dediğinde şöyle buyurur: yazıklar olsun altına, gümüşe, kadifeye, ipekli kumaşlara kul olanlara. Onları elde edince hoşlanıp elde edemeyince razı olmayanlara. Bu hadis-i şerif Buhari'nin Cihat bölümünde yer alan bir hadis-i şeriftir. Bütün bunlara rağmen dünyalık ve makam hırsının günümüzde giderek arttığını, kanaatsizliğin gönülleri kapladığını, birçok huzursuzluğun ve geçimsizliğin kaynağı haline geldiğini, insanları heves ve arzuları peşinde sürüklemeye başladığını görüyoruz. Hırs kolay kolay aşılmaz bir çöldür. İçinde ilerledikçe susuzluk ve ihtiyaç artar ve tedbir alınmamışsa iç yangınına dönüşür. Susuzluk ilerledikçe seraplar görülür ve peşinden koşulur. Koşular susuzluğu daha da artırır. Sinirler gerilir. Zayıf iradeler çözülür veya çöker. Var olana rıza göstermek, alın teriyle kazanmak, helal lokma yemek, helal giyinmek, barınacak bir yeri olmak, elde edilen nimetlere şükretmek, dünyanın daha güzel görünmesine, saadet duygusunun gönle yayılmasına vesiledir. Kanaatkar olan ve ihtiyaçları kadar eşyası aile yuvalarına girenle her yeni eşya sevince vesile olur. Bugün odaları doldurup neredeyse ev içinde ev sakinlerine yer bırakmayan eşyanın çeşnisini düşününüz. Onlar için yapılan masrafları, edinilen borçları, çekilen sıkıntıları, rahat ve konfor için duyulan sıkıntıyı, tedirginliği ve sıhhat kayıplarını, hiç de birbirine uygun olmayan duygu ve arzuların yan yana gelişi, iç içe geçişi, hepsini şöyle bir gözden geçiriniz. Yeni kurulan yuvalar için artık gerekli kabul edilen, olmazsa olmazlardan sayılan eşyanın bir listesi yapılsa kaç kalem tutar dersiniz? Oturma odası, yatak odası, koltuk takımı, mutfak eşyası, bardak, tabak, fincan, tencere takımları, çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı, ocak, fırın, ütü, televizyon, dolaplar ve daha neler neler. Elbiseler ve elbiseler. Sonunda düğün borçları ve bu kadar eşyanın bedelini ödemek için çekilen sıkıntılar. Bu yüzden zorlaşan evlilikler, eşya alınırken yapılan kavgalar, gönül kırgınlıkları ve küskünlükler. Bunları tenkitten çok üzerinde biraz durup düşünmeye vesile olur arzusuyla dile getirmeyi tercih ediyoruz. Ancak çok derinlere dalıp gitmeden bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. Yeryüzünde kurulan yuvaların en güzellerinden biri Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Fatıma'nın kurduğu yuvadır. Şimdi Hazreti Ali'yi dinliyoruz. Resulullah'ın Fatıma'ya hazırladığı çeyiz, bir elbise bohçası, bir su kırbası ve içi izhir otlarıyla doldurulmuş bir yastıktan ibaretti. Bu hadisi, bu hatırayı Sünen-i Nesai'nin nikah bölümünde bulabilirsiniz. Bu çeyiz listesi elbette ki bağlayıcı değildir. Ancak bizlere çok şey anlatmalıdır. Biz onun ifade ettiği mana üzerinde ayrıca söz söylemek istemiyoruz. Bilinmesini, üzerinde düşünülmesini ve içinde bulunduğumuz kanaatsizliğin, aşırı taleplerin bir muhasebeden geçilmesini arzu ve ümit ediyoruz. Bir insan dünyalık konusunda kendisinden daha zor durumda olan insanlara, amel ve takva konusunda daha iyi durumda olan insanlara bakmalıdır. Aşağıya bakıp şükretmeli, muhtaçlara yardım elini uzatarak sıkıntılarını azaltmaya çalışılmalı, üste bakarak gıpta etmeli, manevi duygular, takva ve güzel hasletler konusunda kendisinden daha iyi olan insanlarla salih amellerde, Allah'ın rızasını, af ve mağfiretini elde etmede tatlı bir yarışa girilmelidir. Bu kendisini, kendisiyle beraber bu yarışa ortak olan ailesini de yüceltir. Onlara da değer kazandırır. Bizim ise tersini yaptığımız açık bir gerçektir. Zikr-i Hakim'in irşadına şimdi kulak veriniz. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırladığı genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva ehli insanlar ki bollukta da darlıkta da infakta bulunurlar. Öfkelerine hakim olurlar. İnsanları affedicidirler. Allah güzel amel ve davranışlarda bulunanları sever. Bu ayet-i kerimeler Ali İmran suresinin 130. 133. ve 134. ayet-i kerimeleridirler. Dünya fanidir. Her nefes ölümü tadacaktır. İnsan bu hayattan gelip geçen bir yolcu gibidir. Üstelik o geçtiği saatlerden, dakikalardan, aylardan, yıllardan bir daha geçmesi mümkün olmayan bir yolcudur. Dünyaya ve dünyalığa tutulma, heva ve heveslere, hırslara ve iştahlara esir olma, bütün emel ve ümitleri dünyaya bağlama, fanilik açısından bakıldığında ne kadar manasızdır. Ancak dünyada hayat yolculuğu yapan bir insan, bu yolculuğuyla aynı zamanda ebedi saadeti kazanan veya kaybeden bir yolcudur. Bu üzerinde derin derin düşünülmesi gereken bir bakış açısıdır. Hayat yolculuğuna bu açıdan bakıldığında o ne kadar kıymetli, ne kadar büyük bir fırsattır. Çünkü ahiret hayatı bu hayata bağlıdır. Her saati, her günü, her yılı ayrı bir kıymet taşır. Boşa harcanması gerçekten büyük bir kayıptır. Batıla harcanması ise gerçekten büyük bir aldanış, gaflet, düşüncesizlik ve hüsrandır. Bütün insanlara yöneltilen şu ilahi ikazı tekrar tekrar gözden geçiriniz. Tefekkür ufuklarında şöyle bir dolaşınız. Ayet-i kerimeler şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah yolunda sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman olarak bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta çılgın alevlerle kaynayan cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden ve küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih amel işleyenler için de Allah'ın mağfireti ve büyük bir mükafatı vardır. Bu ayet-i kerimeler Fatır suresinin 5. 6. ve 7. ayet-i kerimeleridir. Dünyanın faniliğini biliniz. Kıymetini idrak ediniz. Zamanınızı boş şeyler uğruna harcamayınız. Hayatta ve aile yuvanızda kanaatkar olunuz. Ömrünüzü, dostluğunuzu, ailenizi, akrabalık bağlarınızı, dünya ve ahiret saadetinizi, hırslar ve nefis arzuları peşinde koşarak heba etmeyiniz. Sadeliğin, tabiiliğin, Rabbimize teslimiyetin, gönle yerleşen manevi duyguların ve yeşeren ümitlerin güzelliğini yaşayınız. Dünyalık içinde yaşayanların çoğunun daha fazlasına ihtiyaç duyarak hayat sürdürdüklerini, muhtaçlık hissini kalplerinden silemediklerini, gerçek zenginliğin gönül zenginliği olduğunu, onların çoğunun bu olgunluğa ulaşmadığını unutmayınız. Rabbimizin bahşettiği imkanlara şükrediniz ve onları Allah'ın helal çizgileri içinde değerlendirerek daha kıymetli bir kazanç elde ediniz. Teslimiyetinizin huzur, şükrünüzün bereket, azminizin muvaffakiyet getireceğini de unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Yeni nasihatlerde buluşmak üzere Allah Resulü'nden ve Rabbimizden gelen ikazlara kulak vermek üzere Allah'a emanet olunuz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay'dı.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Acil otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
4: Aktif Pimapen 0212 694 05 55 Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 70 72 Tahtakale Eminönü.
6: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 25 40 Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece. Ayça Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
7: Asim Reklam. Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
8: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29. Babacan Garaj.
9: Demkur Kalıp 0533 253 31 53 Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
10: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com.
12: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
13: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29
14: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli
15: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
9: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
16: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 44 47.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
4: Selam Giyim 0212 452 81 87 Çağlayan.
17: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
18: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75.
9: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
19: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
20: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
16: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerdağ 0549 542 75 75 Ümraniye Ihlamurkuyu.
0: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
21: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
22: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balık Yolu.
23: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
24: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
25: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Güzel FM 103.2.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Aktif Pimapen 0212 694 05 55 Avcılar.
3: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 70 72 Tahtakale Eminönü.
5: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 25 40 Güngören İstanbul.
6: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
8: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
9: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29. Babacan Garaj.
10: Demkur Kalıp 0533 253 3153 Eskop Sanayi Sitesi 2Telli Başakşehir.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
11: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96.
12: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com.
13: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29
15: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
16: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
17: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
18: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için top siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 44 47.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Selam Giyim 0212 452 81 87 Çağlayan.
19: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
20: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
21: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
22: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75.
23: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
24: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
25: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerdağ 0549 542 75 75 Ümraniye Ihlamurkuyu.
26: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
27: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
1: حمد ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ecifu ebvâvekum. Kapılarınızı kapatınız. Vekfe'u âniyeteküm. Yemek kaplarınızın da ağzını kapatınız. Veya örtünüz. Ve evkiu eskiyeteküm. Su kaplarınızın ağzını da kırbalarınızın ağzını da böyle bağlayınız, örtünüz diye Peygamberimiz buyuruyor. Vetfi'u surucekum, ateşlerinizi de söndürünüz. Ne zaman? Akşam olduğu zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Akşam olduğu zaman gecenin ilk girmesiyle birlikte ne yapınız? Bunları yapınız. Nedir? Bir, kapıları kapatınız ve kapatırken de Allah-u Teala'nın ismini anarak kapatınız. Çünkü Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Diyor, Allah'ın ismini anarak kapattığınız zaman şeytan onu açamaz. Aynı şekilde yemek kaplarınız olur. Bekfe'u aniyeteküm, onların da ağzını kapatın, örtün. Ve aynı şekilde su kaplarınızın, kırbalarınızın, çeşitli şeyler, testi olur, sürahiler var, onlar olur. Onların da diyor ağzını ne yapın? Kapatın. Peygamberimiz buyuruyor. Ve aynı şekilde ateşlerinizi de söndürün. Akşam olduğu zaman söndürün. Diğer hadis-i şerifte nasıl söndürüleceğini de anlatıyor Peygamberimiz. Nasıl diyor? Allah'ın adını anarak kapınızı kapatın. Allah-u Teala'nın adını anarak işte yemek kaplarınızın ağzını kapatın. Yine Allah-u Teala'nın adını anarak su kaplarınızı kapatın ve yine aynı şekilde ateşlerinizi bu şekilde söndürün. Çünkü Allah-u Teala'nın adını andığınız zaman

olduğunu, neler olabileceğini bize gösteriyor Peygamberimiz. Çünkü o biliyor. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Peygamberimize bildiriyor. Peygamberimiz de o gayb haberlerini biz bilelim diye bize öğretiyor. Biz de ona göre tavır alacağız. Ona göre nasıl yapmamız gerektiğini, nasıl korunmamız gerektiğini bize gösteriyor ve öğretiyor. İşte akşam olduğu zaman bir hadis-i şerif de çocuklarınızı da diyor akşamın ilk vakti sokağa bırakmayın. Çünkü şeytanlar dağılır diyor. Çocuklarınıza bir zarar vermesin diye Peygamberimiz buyuruyor. Şimdi bakıyoruz hadis sahih mi sahih. Peygamberimiz söylemiş mi söylemiş. O zaman burada ne var? Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bazı işler var, bazı şeyler var, bazı hareketler var. Biz o hareketleri Peygamberimiz vasıtasıyla öğreniyoruz. Peygamberimiz bizi korumak için, çocuklarımızı korumak için, bedenimizi korumak için, aklımızı korumak için yol gösteriyor. Siz diyor o alemi bilemezsiniz ama Allahu Teala Peygamberimize bildirmiş. Peygamberimiz de o bilinmeyen alemi bize gösteriyor, perdeyi kaldırıyor ve siz de diyor görün diyor, bilin diyor, anlayın diyor. İşte bu şekilde böyle bir hareketlilik var. Bu hareketlilikten de korunma yolunuz bu. Bir, çocuklarınızı akşamın ilk vakti sokağa bırakmayın. Geldiniz evinizin içine girin. Evinizin içine girdiğiniz zaman kapınızı kapatın. Neyle? Allah'ın adını anarak kapatın. Sonra ne yapın? İşte su kapını kapatın. Yemek kabını kapatın. Hep Allah'ın adıyla yapın ki şeytan bunları açamaz. Niye? Çünkü bunun içerisine haşerat girebilir, değil mi? Zararlı şeyler düşebilir. Başka maddeler girebilir. Ve bu da ne yapar? Görmezseniz bedeninize zarar verebilir. Veya evinizin içerisine hırsız girebilir. Veya daha başka bir şey girebilir, değil mi? Yırtıcı hayvan girebilir. İşte bunun gibi şeyler olabileceğinden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bunları yapınız. Hatta bir hadis-i şerif var. Diyor ki Peygamberimiz buna çok dikkat etmek gerek aslında. Çünkü hastalıklar artıyor. Hastalıklar arttığı zaman bir maddi sebepler var, bir de manevi sebepler vardır. Hani mesela faizin çoğalması, zinanın çoğalması, içkinin içilmesi, birçok şeyler, haramların gitmesi, bunlar nedir? Manevi hastalıklardır ve bedene de zarar veriyordur. Yani kesin bunlar zarar veriyordur. Şimdi mesela Allah'ın adı anılmadan kesilmiş bir et nedir? İslam'a göre bir leş hükmündedir. Müminin kesmediği, Müslüman bir şahsın kesmediği bir et nedir? Leş hükmündedir. Şimdi Müslüman bunu yediği zaman ne oluyor? O zararlıdır. Zararlı olanı yemiş oluyor. Bedene de zarar verir. Bak, maddi olarak hastalık yapabilir. İşte bunun gibi birçok haşeratlar düşebilir, zarar verebilir. Bir de Peygamberimiz diyor ki senede bir kere veba gökten iner, bu nedenle kaplarınızın ağzını kapatın diyor. Demek senede bir kere böyle bir hastalık geliyor. Vebanın çeşitli yorumları var, çeşitli tefsirleri var, çeşitli açıklamaları var. İşte bu nedenle biz ne yapacağız? Tedbirimizi alacağız. Peygamberimizin gösterdiği şekilde davranacağız. Ağızlarını kapatacağız. Hiçbir şey bulamazsak bile böyle çaprazlamasına bir bıçak olabilir, bir tahta olabilir. Onu da Allah'ın adıyla koymak suretiyle bu şekilde de ne yapılır? Koyulur ve bu tür hastalıklardan, bu tür sıkıntılardan da korunmuş oluruz. Ha ne diyor? Ateşi de söndürün. İşte mum yanıyorsa onu söndürün. Soba yanıyorsa onu da söndürün. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seneler öncesinde bize buyuruyor. Bugün bilhassa işte kış mevsiminde de duyuyoruz. Soba zehirlenmesinden, işte soba yanmış sonra ateş oraya sıçramış, koca ev yanıyor, küçük küçük yavrular, çocuklar can veriyor, bir kısmı yaralanıyor. Hem insanlar ölüyor, büyük bir acı. Ondan sonra evi yanıyor, büyük bir acı. Ateş yandaki komşunun evine sıçrıyor, ona zarar veriyor, büyük bir acı. Bakıyorsunuz böyle herkesi etkileyecek bir durum söz konusu. Bakıyorsunuz diyor soba zehirlenmesinden aile hepsi hastaneye kaldırılmış. İşte şu ölmüş, bu sağ, şu tedavi görüyor. Veya işte soba devrilmiş, ateş kıvılcım sıçramış, işte ev yanmış, evde küçük çocuk uyurmuş ölmüş, işte anne ölmüş, baba ölmüş, kurtarım derken şu olmuş, hep bu haberleri duyuyorsunuz. Ama bakın Peygamberimiz bizlere bir tavsiyede bulunuyor. Ne diyor? Ateşinizi söndürün. Rahat edin çünkü zarar

0: Gelmesin size. Peygamberimiz ümmetine şefkatli, merhametli, zarar gelmesini istemiyor. Zarar gelmemesi için de bize yolları gösteriyor. Bu yollara uyan, bu emir ve tavsiyeleri yerine getiren kullarından Cenab-ı Allah bizleri eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şerifimizde bizlere şöyle buyuruyor. Ehabbul esma'i ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevgili isimler şunlardır. Neymiş onlar? Abdullah ve Abdurrahman. Yani Allah-u Teala'ya en sevimli gelen isimler Abdullah ve Abdurrahman isimleridir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Niye? Çünkü Allah-u Teala insanı kendisine kul olması için yaratmış. İbadet etsin diye yaratmış. Çünkü ayet-i kerimede öyle diyor. İnsanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Allah. O zaman kul olduğunun bilincine varsın. O kulluğu hep hatırında tutsun diye ne yapılıyor? Bu isimler verildiği zaman Allah-u Teala seviyor. Allah-u Teala bu isimlerle verildiği zaman seviyor. Niye? Çocuk isim verildiği zaman hep bu isimle anılacak. Kulağı buna aşina olacak. Beyni buna aşina olacak. Çocukluğundan itibaren büyüyünceye kadar hep böyle Allah-u Teala'nın ismiyle izafe edilmiş, ona kul olarak eklenmiş olacağı için bu onun beyninde, bedeninde, vücudunda, aklında, fikrinde, yaşantısında bir etki edecektir. O yüzden ne diyor? Güzel bir isim. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen isim bunlardır. Yani Allah-u Teala'ya izafe edilen Rahman ismi ve de nedir? Abdullah ismi. Ve burada ne var? Uluhiyeti ve ubudiyet makamını bilmek var. Önemli olan bu zaten. Yani bizim kul olduğumuzu bileceğiz. Allah-u Teala'nın ilah olduğunu bileceğiz. Ona ibadet etmemiz gerektiğini bileceğiz. Ubudiyet makamını iyi bileceğiz. Çocuk da ne yapacak? Bu fikirle büyümüş olacak. Hem çocuğa bu fikir aşılanmış olacak, hem bize bu fikir aşılanmış olacak. Biz ne yapacağız? Onu anmış olacağız. Bu nedenle mesela Allah-u Teala Furkan suresinde ne diyor? Ve İbadurrahman. O Rahman'ın kulları diyor. 63. ayette. Mesela Rahman'ın kulları onlar ki, bak, Rahman'ın kulları öyle bir izafe edinmiş Kur'an-ı Kerim'de Allah. O zaman ne yapıyoruz? Çocuğa da bu isim verildiği zaman güzel bir isim, Allah-u Teala'nın sevmiş olduğu bir isim. Allah-u Teala peygamberine bile ne diyor? Kulunu. Mesela İsra suresinin ilk ayetinde İsra olayını anlatırken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize haber verirken ne yapıyor? Kulunu bir gecede. Yani peygamberimize öyle bir ünvan veriyor. Kulu. Çok önemli bir ifade. Veya diğer peygamberlere bakın, hepsi diyor biz Allah'ın kuluyuz, Abdullah'ız diyor. İşte bu nedenle bu isimleri vermek güzel, Allah-u Teala'ya sevimli gelen isimler bunlardır diye peygamberimiz bizlere haber veriyor ki bu ismi alan insanlar da inşallah o ismin hakkını verirler. O bilinç ve şuurla da hareket etmiş olurlar inşallah. Diğer hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevimli amel edvemuha ve in kalle, az bile olsa devamlı olanıdır. Peygamberimiz bu şekilde bizlere buyuruyor. Şimdi insan farzları yapacak bir kere. Yani farzı yaparım bırakırım diye bir şey yok. Onunla mecburen devam edecek, yapmakla mükellef. Nafileler var. Burada ne yapacak kul? Devam edecek. Az bile olsa devam edecek. Ya çok yapayım, çok yapayım. Yok. Çok yapma diyor peygamberimiz. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen az da olsa senin devam etmendir. Çünkü bir ibadeti yaptığın zaman, nafile olanları yaptığın zaman, belli bir süre sonra bunu terk ettiğinde ortaya şöyle bir durum çıkabiliyor. Demek ki sen usandın. Öyle vazgeçiyorsun ya, usanıyorsun. Şimdi niye usanıyorsun? Demek ki ibadet sana zevk vermiyor, Allah korusun. Böyle bir acı durum söz konusu çıkar. Peki ibadet sana zevk vermiyorsa o zaman senin kalbinde bir şeyler başlamıştır. Rahatsızlıklar söz konusudur. Böyle bir tehlike var. İkinci olarak da nedir? Dünyalık bir menfaatin vardır. Belli bir menfaat elde etmek istiyorsun. o menfaatler eline geçmeyince de bırakmış oluyorsun. Böyle bir durum da söz konusu oluyor. Bu nedenle ne diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah-u Teala'ya en sevimli amel az da olsa devamlı olan bir ameldir. Ha, günde 40 sayfa Kur'an okuma, 2 sayfa oku ama devamlı oku. Efendim işte günde belli nafileleri diyelim, kuşluk namazını 12 rekat değil de 10 rekat da değil de 2 rekat kıl veya 4 rekat kıl ama devam et. Veya işte ayda bir hatim indir, değil mi? Yani bir haftada indireceğini ayda bir indir. Veya işte gece namazlarına kalktığın zaman işte 8-10 değil de 2 rekat kıl. Ama bu devamlı olsun. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Siz usanabilirsiniz ama Allah usanmaz. Bu nedenle kula düşen nedir? Başladığı bir ibadette devamlı göstermesi, ona devam etmesi. Çünkü burada ne var? Devam ettiği sürece bağlantı ve rabıta devam ediyor demektir. Ondaki aşk ve şevk devam ediyor demektir. Huzur devam ediyor demektir. Mesela hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, işte falan kul iyiydi ama ne yaptı diyor? Gece namazlarını bıraktı. Demek ki başlanan bir ibadeti terk etmek doğru bir davranış değil, yanlış bir davranış. Bu da kişinin geriye doğru gitmesine sebeptir. Halbuki dinimizde ne var? İleri doğru gidecek. Bir müminin iki günü birbirine eşit olmayacak. Her günü bir önceki gününden daha üstün olacak, daha güzel olacak, daha faydalı olacak, daha da verimli olmuş olacak. Eşit olsa bile ziyanda diyor Peygamberimiz. Eşit olmayacak. Bu nedenle amelde devamlılık esastır. Ve hizmeti kesme diyor. Büyük adam öyle diyor bir gün. Nasihat ediyor talebesine. Sen diyor birinin emrindeysen ona hizmeti kesme. Kabul olunmadığını hissetsen bile. Yani yapıyorsun ama bir faydasını görmediğin gibi böyle kendine böyle bir his gelse bile o hizmeti kesme. Çünkü o hizmeti devam ettirmen sana şeref olarak yeter diyor. Hele ki biz Allah-u Teala'ya kulluk yapıyorsak o en büyük şereftir. Kul da ne yapacak? Burada madem ki başta azmetmiş, karar vermiş, kararlı bir şekilde o ibadetlere devam edecek. Çok yapayım, yok gerek yok. Az yap ama devamlı olsun. Önemli olan bu. Allah-u Teala bizleri böyle amelini devamlı yapan kullarından eylesin. Böyle usanç gösterenlerden bizi eylemesin. Belli bir süre yaptıktan sonra terk edenlerden bizi eylemesin. Böyle geriye dönen kullarından bizi eylemesin. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ehabbul a'mali ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevimli gelen amel el hubbu fillah, Allah için sevmek, vel buğzu fillah, ve Allah için buğz etmek, nefret etmektir diye buyuruyor. Dinin temeli, dinin özü sevgi ve nefrete dayanıyor. Tabi bu hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimizin bu şekilde buyurduğunu belirtiyor. Dinin özü, temeli nedir? Sevgi ve nefret. Kimi sevecek bir insan? Allah'ı sevecek. Allah'ı sevenleri sevecek. Allah'ın dostlarını sevecek. Allah'ın haramlarından kaçınan, Allah'ın helallarını işleyen, Allah'ın emrine muti, peygamberi dinleyen, peygambere tabi olmuş insanları, müminleri sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Neyden nefret edecek? Şirkten, küfürden, isyandan, fıstan, fasıktan, bu cürümleri işleyenlerden nefret edecek, onlardan uzak duracak. Ne için? Yine Allah için. Demek ki iman etmek için yalnız bir şeyi bilmek yeterli değil. Yani bir iradenin fiil olabilmesi için, hani bir şey diliyorsunuz, bir şey istiyorsunuz ama bunun fiil olabilmesi için sevmek de gerekli. Sevmek nerede olur? Kalpte olur. Hub diyoruz. Böyle hubbun çeşitli manası var. Habbeden geliyor. Taniye derler böyle. Ve hatta şöyle güzel bir benzetme yapmışlardır alimler. H harfi dikkat ederseniz boğazdan çıkar. B harfi de son harftir. Dudaktan çıkar. Yani sevgi neymiş? En sonla en başın birleşmiş halidir. İşte sevgi bu kadar önemli ve değerli tane, habbe, çekirdek, bütün özellikleri üzerinde taşıyor. İşte bundan dolayı dinin başı da muhabbettir, sevgidir. İşte bir hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor: kişi dostunun, yani sevdiği dostunun dini üzeredir. Onun için her biriniz iyi bakın. Kime dostluk ediyor, kiminle sevişiyor, kime sevgi besliyor. Bu nedenle çok anlamlı bir hadis-i şerif. Yani bu üç hadis-i şerif dinin temelini oluşturan bir hadis-i şerif. İşte bundan dolayı mesela Allah-u Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ya: de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani kuru bir lakırtı, sadece iş olsun diye bir söz değil. Sevgi bazı şeyleri gerektirir. Yani iman ameli gerektirir, tavrı gerektirir. Böyle bir iraden ortaya koyulması için de o fiili müthiş bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bu nedenle sevgi nedir? İçten gelen tabii bir şeydir. Bir de insanın kendi yönelmesiyle meyletmesidir. Adı üstünde zaten sevgi, bir manada meyletmek, bir şeye düşkün olmak, bir şeyi istemek, bir şeyi arzulamak, ihsanda bulunmak, değil mi? İşte insan menfaati olan bir şeyi ne yapar? Sever. Menfaati olan bir şeyi ister, ona sevgi besler. Bu nedir? Akli bir sevgidir. Çünkü senin bir şeyde menfaatin var, değil mi? Bir iş yapacaksın, bir şey yapacaksın, biriyle bir iş kuracaksın veya bir arkadaşlık kuracaksın. Burada ne yaparsın? Kendi menfaatlerin ne gerektiriyorsa ona göre. Bu nedir? Senin akli sevgindir. Bir de fıtrattan, içten gelen bir sevgi vardır ki o daha farklıdır. İşte mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh'la ilgili Hazreti Ömer diyor ki: ya Resulallah, sen bana iki yanım arasındaki sevgimden başka her şeyden sevgilisin diyor. Yani kendi nefsimden hariç her şeyden sevgilisin. Peygamberimiz ona diyor ki: ben sana nefsinden de daha sevgili olmadıkça imanın tamam olmaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki: vallahi sen bana iki yanım arasındaki sevgimden daha sevgilisin. Peygamberimiz de diyor ki: ya Ömer, şimdi imanın tamam oldu. Hani nedir? Her şeyden çok sevecek. Ama ne için sevecek? Allah için sevecek. Bir insanın ölçüsü nedir? Kur'an olacak, Allah-u Teala olacak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacak, onun sünneti olacak. Yani sevmede de nefret etmede de ölçü bu olacak. Allah'ın sevdiklerini seveceğiz, Allah'ın düşman olduklarına düşman olacağız. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ya, kutsal hadiste Allah-u Teala diyor ki: kim benim bir dostuma, velime düşman olursa ben ona harp açarım. Çünkü niye? Allah'ın dostu, Allah'ın dostuna da dost olmak gerekiyor. Allah'ın düşmanına da düşman olmak gerekiyor. İşte bu nedenle Mücadele suresinin son ayeti cellesinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yani Allah ve Resulüne karşı kanun koyma yarışına girmiş, hudut koyma yarışına girmiş, Allah'ın koyduğu, Resulünün koyduğu kural ve kaideleri, kanunları çiğnemiş, kendi kafasına göre kanun ve nizam yapmış olanlara ne diyor? Bir kavim babaları da olsa, anneleri de olsa, akrabaları da olsa onlara sevgi beslediklerini göremezsin. Yani onları sevmezler. Veya yine Tevbe suresinde ne diyor? İşte ticaretleriniz, mallarınız, evleriniz, şu bu sayıyor. Allah'tan, Resulünden ve onların yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa. Burada ne yapıyor? İşte bakın sevgi nereye getiriyor. Demek ki sevmek çok önemli. Kişi kimi sevdiğini, niçin sevdiğini çok iyi bilecek. Hayatına bir ölçü koyacak. Ölçü kendi aklı değil, kendi menfaatleri değil, kuruntuları değil. Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüler olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu ölçüler olacak. Bu ölçüler dahilinde de sevgisini ayarlayacak. Onun için Hamdi Yazır duasında diyor ya: sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdirdiklerini. Yani kimi seviyorsan Allah'ım bize sevdir, kimi de sevmiyorsan, düşmansan onlara da nefretini kalbimize koy diye buyuruyor ki biz bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor, çok dikkatli olmamız gerekiyor, bu sevgiyi iyi ayarlamamız gerekiyor. Allah için seveceğiz, Allah için nefret edeceğiz. Eğer senin menfaatine dokunan bir şeyden dolayı nefret ediyorsan ama Allah'a karşı işlenen cürümlerden, suçlardan dolayı da nefret etmiyorsan, sendeki bu iman kamil bir iman değildir. Bu iman noktasında sen kendini kontrol etmek zorundasın. Çünkü nedir ölçü? Allah'ın kitabıdır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir, onun sünnetidir. Onun sevdiklerini seveceğiz, onun sevmediklerini, düşman olduklarına da düşman olacağız. Ama niçin düşman olacağız? Allah için düşman olacağız, Resulullah için düşman olacağız. Yani ölçümüz bu olacak. Kim Allah için severse ve kim Allah için buğz ederse, nefret duyarsa, öfkelenirse ve yine Allah için verirse ve yine Allah için bir şey men ederse, o kimsenin imanı kamildir, mükemmeldir. Peygamberimiz bu şekilde buyuruyor. Demek ki verirken de Allah için verecek, bir şeyi men ederken de Allah için men edecek, bir insana düşmanlık besliyorsa Allah için düşmanlık besleyecek, bir kimseye karşı sevgi besliyorsa, dostluk besliyorsa da ona da ne için yapacak? Allah için o dostluğu beslemiş olacak, o dostluğu kurmuş olacak, o sevgiyi onun için yapmış olacak. Bunun dışındaysa o kimse iman noktasında eksiktir, iman noktasında zayıftır ve imanını tahsih etmesi gerekir ki, ve bütün ulema şunu söylüyor, diyor işte bu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek dinin usulüdür. Yani dinin usulündenmiş, dinin aslındandır ve dinde büyük bir bölümdür. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraberken onlara soru soruyor. Diyor ki hangi amel Allah-u Teala'ya daha sevimlidir? Oradan bir grup kalkıyor, diyor ki namaz. Diğer biri kalkıyor zekat. Diğer biri kalkıyor cihat. Peygamberimiz hepsine yok yok yok diyor. Ve sonra da diyor ki Allah katında en sevimli amel, en faziletli amel Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir diye buyuruyor. Allah-u Teala bizi de bu kullarından eylesin. Sevdiği zaman Allah için seven, düşmanlık beslediği zaman da Allah için düşmanlık besleyenlerden eylesin. Ama menfaatleri için, geçici dünya için, heva ve hevesi için dostluk veya düşmanlık besleyenlerden bizi eylemesin. Ve hele hele Allah düşmanlarına günah işlenirken, Allah'ın dini alaya alınırken, böyle günahlar böyle türlü türlü alenen işlenirken, onlara karşı, işleyenlere karşı, işletenlere karşı, vesile olanlara karşı kalbinde bir sevgi duyuyorsa, o zaman nedir? İman noktasında bu kimsede büyük bir eksiklik vardır, nakıslık vardır. O kimse imanı düzeltmeli, imanı tahsis etmelidir. Ve yine aynı şekilde Allah düşmanlarına sevgi besliyorsa, günahkarlara ve fıskı fücura karşı sevgi besliyorsa, o zaman bu kimse de yine kendini kontrol etmelidir. Ve aynı şekilde Allah-u Teala'nın hukuku karşısında ses çıkarmayıp kendi hakkı karşısında düşman olabiliyorsa ve düşmanlığını da daha büyük ilerletebiliyorsa, bu tür davranışlar noktasında kişi kendini kontrol etmek zorundadır. Gerçekten bakıyoruz günümüzde Allah'ın hakkı, Resulullah'ın hukuku noktasında insanlar hiç önemsemezken, kendilerinin ufacık bir menfaatlerine zarar geldiği zaman bütün dostluklarını ve düşmanlıklarını bu temel üzere kurmuşlar. Dünya menfaati ve kendi menfaatleri üzerine kurmuşlar. Kendi menfaatlerine ufacık bir zarar gelse, kendi şahsına ufacık bir söz söylense, onu büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor, çok ileri safhalara getiriyor, o insanlarla bütün ilişkilerini koparıyor. Ama Allah'ın hak ve hukuku noktasında bakıyorsunuz, hiçbir ilerleme yok. İşte bizi Allah böyle eylemesin, bu kimselerden de eylemesin. Ve duamız odur ki Allah'ım sevdir bize sevdiklerini ve yerdir bize yerdiklerini. Ve bu şekilde de senin için seven, senin için düşman olan kullarından bizlere eyle ya Rabbi. Diğer hadisi şerifimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi, Allah-u Teala'ya en sevimli amel es-salatu li vaktiha, vaktinde, ilk vaktinde kılınan namaz, sümme birrul valideyn, anne ve babaya iyilik, sümmel cihadu fi sebilillah, sonra Allah yolunda cihattır diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, şimdi namaz nedir? Allah ile kulu kavuşturan, Allah ile kulu arasındaki bir münasebet. Peki anne babaya iyilik nedir? Anne babaya iyilik de yaratılmışlar arasındaki hukuk. Önce kimden başlarsın? Yaratılmışlar arasındaki hukukta anne baban, senin varlık sebebin, onlardan başlarsın. Sonra nedir? Cihad fi sebilillah, Allah yolunda cihad. O da nedir? Dinin zirvesi dediğimiz zulmü ortadan kaldırmak için uğraş verme. Şimdi namaz en büyük tevhid ameli. Allah-u Teala'yı birleme. Hem bedenle yapıyoruz, hem lisanla yapıyoruz, hem gönülle yaptığımız bir ibadet. Hem mali bir ibadete giriyor, hem de bedensel bir ibadete giriyor. Değil mi? Mali nedir? Namazda setre avret diyoruz. Üstümüzü örtmemiz gerekiyor. Kapanmamız gerekiyor. Bu ne yapıyor? Madde gerekiyor. Elbise giyiyoruz. Ha, elbise giyerken de helal olan elbiselerden giyeceğiz. Helal kazançla elde edilmiş elbiselerden giyeceğiz. Mesela erkeklere ipeği Allah-u Teala haram kılmış. Altın takınmayı, ziynet takınmayı erkeklere haram kılınmış. İpek bir gömlekle namaz kılma doğru bir davranış olur mu? Olmaz. Altın takmış, ziynet eşyalarını bir erkek takmış olur mu? O da olmaz. Bu nedenle nedir? Giydikleri helal olacak ve helal kazançtan da olacak. Çünkü bir amelin kabul olması için bu şartlar gerekir. Ha, bir de ne diyor? Namaz vakti. Allah-u Teala ümmete namazı farz kılmış. Diğer ümmetlerde de vardı namaz. Bakıyorsunuz İbrahim Aleyhisselam dua ediyor değil mi? Allah'ım zürriyetimden gelenleri namaza devam edenlerden eyle, namaz kılanlardan eyle diyor. Şuayb Aleyhisselam aynı. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ben yaşadığım müddetçe Allah bana namaz kılmamı emretti diye buyuruyor ki namaz gerçekten büyük bir ibadettir. Ama en güzeli nedir? İlk vaktinde kılmaktır. Çünkü Peygamberimiz ilk vaktinde kılmak daha iyidir. Sonrasında kalmasın, yani vaktin sonra kılmak da affedilmektir diye buyuruyor. Niye? Vakit çıkabilir. O zaman da namazı ne yapmış olursunuz? Kaçırmış olursunuz ki Allah-u Teala ne diyor? Namaz müminlere böyle vakitlenmiş, farz kılınmış bir ibadettir diye buyuruyor. Allah-u Teala namazın önemi hakkında bakın Bakara suresinin 277. ayetinde şöyle buyuruyor. İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmezler. İşte namazın önemi ve güzelliği. Yani namazı kılanlar Allah'a karşı görevlerini getirmişlerdir ve Allah diyor onlara korku yoktur ve onlar üzüntü de duymayacaklardır. Sonra anne baba bizim varlık sebebimiz. Annemiz ne çileler çekerek bizi dünyaya getirmiş. Allah Kur'an'da anlatıyor. Zayıflık üstüne zayıflık, acizlik üstüne acizlik, acı üzerine acıyla ne yapmış? Dünyaya getirmiş. O zaman ne yapacağız? Bunlara iyilik yapacağız ki mesela Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde Rabbin buyurmuştur ki kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasınız. Yine başka ayette Lokman suresinde bana ve ana babana şükret, dönüş ancak banadır diye buyuruyor ki bakıyorsunuz Allah-u Teala kendi hukukunu zikrettikten sonra, kendisine ibadet edilmeyi ve şirk koşulmamayı emrettikten sonra hemen akabinden anne ve babaya iyilik yapmayı emrediyor. İşte bu nedir? Kullar arasındaki münasebette ilk önce iyi davranmamız gereken, hukukunu yerine getirmemiz gereken kimmiş? Anne ve babamızdır. Kime iyilik yapayım diye soruyor? Annene. Kime iyilik yapayım? Annene. Kime iyilik yapayım? Annene diye cevap veriyor. Sonra kime diye sorulduğu zaman babana diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala namazı güzel bir şekilde vaktinde kılanlardan ve anne babasına karşı iyi davranış içerisinde olanlardan bizleri eylesin ve bu şekilde de davranan kullarından eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
2: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: Acil otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
3: Aktif Pümapen 0212 694 05 55 Avcılar.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 70 72 Tahtakale Eminönü.
5: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 25 40 Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece. Ayça Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
6: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
7: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29 Babacan Garaj.
8: Demkur Kalıp 0533 253 31 53 Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
9: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96
10: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com
11: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
12: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29
13: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli
14: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
8: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
15: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 44 47
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Selam Yiğim 0212 452 81 87 Çağlayan.
16: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
17: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
18: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75
8: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
19: Çocuğunuz hem oynasın

0: hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın. 0553 909 2680.
1: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerdağ 0549 542 75 75 Ümraniye Ihlamurkuyu.
2: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
3: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
4: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
5: Hicri yılınızı tebrik ederiz.

0: Saat 18.
1: 18. Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan, din gününün sahibi, alemlerin Rabbi. Allah azze ve celle'ye hamdolsun. Peygamberimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Namaz konumuza bu programımızda da devam edeceğiz. Namaz nedir diyorduk. Yine aynı soruyla devam edelim. Allah Celle Celaluhu Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurur. Ben insanları ve cinleri veya cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler. İşte ibadetlerin şahı nedir? Namazdır. Namaz nedir? İbadetlerin şahıdır. Böyle bir anlam getirebiliriz. Burada şunu anlayacağız. Namaz olmadan her şey boş. Namaz olmadan diğer ibadetlerimizin, efendime söyleyeyim, diğer amellerimizin, diğer eylemlerimizin durumunu şöyle gözden geçirecek olursak, şöyle bir benzetme yapalım. Bir evin, bir odanın, bir herhangi bir yerin aydınlatma tesisatı ne gerekiyor oraya? Efendim, öncelikle o inşaat daha inşaat halindeyken kabloları geçireceğimiz borular, sonra kablolar, sonra düğmeler, değil mi? Sonra ampuller. Orayı da aydınlatacağız ya, ampuller. Bunların hepsi tamam. Hem de en kalitelisinden almışız. Güzel bir şekilde döşemişiz. Ama elektrik yok. Bunların bize faydası ne kadar olur? Görüntüden başka bize bir faydası olur mu? Namaz elektriktir dostlar. Elektrik varsa orayı aydınlatırsınız. Elektrik yoksa sizin istediğiniz kadar malzemeleriniz olsun, istediğiniz kadar malzemeleriniz kaliteli olsun, siz orayı aydınlatamazsınız. Mesela şu an burada bir iş yapıyoruz. Düşünün, bir sürü alet, reji odası var. Oradan kaydediliyor, aktarılıyor. Yani birçok işlemden geçiyor. Düşünün, bu kadar alet isterseniz en güzel markalardan olsun. Ama elektrik olmayınca, evinizde de elektrik olmazsa, ben bu programı burada yapamam, stüdyoda olmayınca elektrik, siz de evinizde elektrik olmayınca televizyonu çalıştıramazsınız, buzdolabını çalıştıramazsınız, çamaşır makinesini çalıştıramazsınız. İşte namaz o elektriktir dostlar. Bu şekilde namazı tarif edecek olursak inanın yeridir. Yani bu anlamda namaz ibadetlerin şahıdır. Namaz olmazsa olmazdır. Müslümanlığımızın olmazsa olmazıdır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru sorarlar. Ya Resulallah, namaz kılmayan kafir midir? Allah Resulü şöyle bir ifadede bulunur. Zira kafirler namaz kılmaz. Biraz önce bahsettik ya, estağfurullah, bir başka programda bahsetmiştik. Yani bir insan ben Müslümanım diyorsa, akıllıysa, efendim ergenlik çağına ermişse ve yaşıyorsa namaz kılmak zorundadır. Evet. Burada efendim namaz kılmayanlar şöyle kafirdir, münafıktır. Hayır, böyle bir şey demiyoruz. Böyle bir şey söylemiyoruz. Bir insan ben Müslümanım diyorsa, Müslüman olduğunu iddia ediyor, Müslüman olduğunu itiraf ediyorsa, bizim ona bir başka isimle, bir başka sıfatla, bir başka nitelikle yargılama veya isimlendirme hakkımız yoktur. Onun itirafını biz kabul ederiz. Onun iddiasını biz kabul ederiz. Ama iddiasını ispat kendisine kalmıştır. Peki o ispat nedir hocam derseniz, o ispatın madde bir, namazdır. Bu anlamda dedi ki, ibadetlerin şahıdır namaz. Evet. Bir başka ifadeyle namaz nedir? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. En efdal, en salih, efendim, ibadet, amel namazdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bununla ilgili mesela bazen şöyle soruyorlar. Biz soru içinde sorulara cevap vermek zorundayız. Bazı şeyleri aydınlığa kavuşturmak için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen anne babaya itaattir dedi. En efdal amel. Sordular ya Resulallah,
2: en eftal, en faziletli amel hangisidir? Dedi, vaktinde kılınan namazdır. Biri daha sordu, dedi ki anne babasına itaattir dedi. Kişiye göre de cevap verdi Allah Resulü. Baktı ki biri vaktinde namaz kılmıyor, ona öyle dedi. Baktı ki biri anne babasına isyan ediyor, itaat etmiyor. Onun için de en eftal ibadet, amel odur, en faziletli. Öyleyse buraya bu açıklamayı yapmışken şöyle bir açıklama da yapalım. Zamanına göre, durumuna göre o an yapılması en faziletli ameller vardır. Nedir mesela? Ezan okunurken yapılacak en eftal, en faziletli amel ezanı dinlemek ve onu tekrar edip sonunda ezan duasını okumaktır. Efendim ben ezan okunurken işte başka bir faziletli, başka bir ibadet yapayım. Hayır, o an en eftal ibadet odur. Mesela Kur'an okunurken bir yerdesiniz, müsaitsiniz. En eftal ibadet amel hangisidir? En faziletli amel Kur'an'ı dinlemektir. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman siz susun, dinleyin ki Allah size rahmet etsin. En faziletli amel o an odur. Yani bizim düğünlerde, taziyelerde, çeşitli yerlerde Kur'an okunurken, efendime söyleyeyim, telefonla konuşmak, bir başkasıyla muhabbet etmek, maalesef, hele bu daha yanlıştır da, başka bir ibadet değil, o an başka bir amel değil, o an Kur'an'ı dinlemek en eftal ameldir, en faziletli ameldir. Biz bunları böylece sıralayabiliriz. İşte ezan okunduğu zaman, ezan bittikten sonra yapılacak en güzel iş, en faziletli iş, en kıymetli iş nedir? Namaz kılmaktır. Evet. Buraya da değindikten sonra namaz öyle çok kapsamlıdır ki. Bakın, oruç tutuyoruz değil mi? Zekat veriyoruz. Hacca gidiyoruz. Kapsamı bellidir. Kapsamı namazın kapsamı gibi değildir. Namazın kapsamı çok geniştir. Aklınız başınızda değilken namaz kılamazsınız. Allah öyle diyor. Bunu içkiye yorumlanıyor, uyuşturucuya yorumlanıyor. Uyuşturucu artı kişinin başka türlü de aklı başında değilse namaz kılmaz. Nasıl? Adam şok geçirir, baygınlık geçirir, efendim deli olur o an değil mi? Çılgınlık geçirir, depresyon, panik atak derken o an aklı başında değildir. O an namaz kılmak ona caiz değildir. Bakın, aklı başında olacak namaz kılmak için. Öyleyse akıl ibadet ediyor. Hatta açken namaz kılmanın mekruh olduğu söylenir değil mi alimler tarafından? Niye? Çünkü aklın yarısının midede olduğunu. Aklın tamamı başımızda olacak, aklımızda, kafamızda olacak. Bir kısmı midemizde olursa, bir kısmı paramızda olursa, kasamızda olursa, bir kısmı başka yerlerde olursa, o zaman da akıl başta değil, değil mi? Başka yerlerde dolanıyor. O zaman başka bir şey çıktı ortaya. Ya biz namaza duruyoruz, hiç aklımıza gelmeyen şeyler namaza aklımıza geliyor. Veya işimiz, hesabımız, kitabımız, neler neler aklımıza geliyor. Bir an bile olsa ondan sıyrılmazsam bir rükün, bir rekat, dört rekatlı bir namazda bir rekat eğer onlardan sıyrılamıyorsan, o zaman iş tehlikelidir. Yani değil mi? Akıl başta olmalı. Cepte, midede, kasada, iş yerinde, efendime inşaatta, yemekte falan olmamalı. O öyle oldu mu? Olmaz demiyoruz. Alimler ne dedi? Mekruhtur dedi. Harama yakındır dedi. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor değerli dostlar. Akıl ibadet ediyor namazda. Kalp ibadet ediyor. Azalar, tüm azalar ibadet ediyor namazda. Ruh ibadet ediyor. Dil ibadet ediyor. Dua okuyor değil mi? Allahu Ekber diyor. Subhaneke duası, Fatiha, Zamm-ı Sure. Ondan sonra tesbihatlar. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel A'la, Semiallahu limen hamide diyor. Dil, o da ibadet ediyor. Yani sen vücudunda, organizmanda, namazda ibadet etmeyen hiçbir yerin yok. Böyle de namaz çok kapsamlı bir ibadettir dostlar. Evet, bir başka anlamıyla namaz nedir? Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde ve gökte her ne varsa Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikreder, Allah'ı anar. Namaz bunun ispatıdır. Tüm mahlukat Allah'ı zikreder, anar. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Beni zikredin, beni anın, beni hatırlayın ki ben de sizi anayım, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ağaçlar, dağlar, taşlar, denizler, hayvanlar, her şey Allah'ı zikreder, tesbih eder. İnsanoğlu müstesna. İnsanoğlunun azı şükreder, çoğu nankördür. Bu anlamda biz Rabbimizi anacağız, Rabbimizi zikredeceğiz, Rabbimizi hatırlayacağız, önceleyeceğiz, önemseyeceğiz. O zaman namaz kılacağız. Veşkuruli, bana şükredin. Ne ile şükredeceksin? Rabbine ne ile teşekkür edeceksin? Bedenin, dilin, aklın, kalbin, tüm azalarınla Rabbine teşekkür edeceksen namaz kılacaksın. Sakın bana nankörlük etmeyin diyor. Onu biz insanlara söylüyor. Bana şükredin. İşte onun ifadesi namazdır dostlar. Namaz o kadar önemli, o kadar hassas ve o kadar olması gereken bir ibadettir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyorsunuz. Allah Resulü beddua etmez ama Hendek Savaşı'nda. Düşman o kadar amansızca saldırıyor ki namaz kılmaya vakit bulamıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk defa orada müşriklere beddua etti. Ne dedi? Namazı kendilerine kıldırmadıkları için. Ya Rabbi, müşriklerin evine, müşriklerin karnına ve kabirlerine ateş düşür dedi. Evet, namaz bu kadar önemli. Namaz ilk sorgudur dostlar. Bunu da hatırlatıp programımızı inşallah toparlamaya çalışalım, bitirmeye çalışalım. İlk sorgudur. Burada hatırlatalım. İnsanların ilk sorgusu namazdandır, kendisiyle alakalı. İnsanlar arasında ilk sorgu nedir? Katille maktul arasındadır. Genel anlamda insanla hayvan arasındandır. Hayvanların hakkı alınır, hayvanlar toprak olur. Ondan sonra insanların bir kısmı der ki, ah keşke toprak olaydım. Ben de hayvan olaydım ve şimdi de toprak olaydım der. Rabbim bizi böyle bir duruma düşürmesin inşallah. Yüce Rabbim ilk sorgumuz olan, kendimizle alakalı ilk sorgumuz olan namaz dersinden, baraj dersi olan namaz dersinden geçen kullarından eylesin bizleri inşallah. Yüce Rabbim kıldığımız namazları kaliteli eylesin inşallah. Namazın içini dolduran ve namazın gereğini yapan kullarından eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca Nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
6: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533-655-8513 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
7: Aktif Pimapen 0212-694-0555 Avcılar.
8: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları. Kadir Bakar 0532-422-7072 Tahtakale Eminönü.
9: Ara Gıda Perakende Satışları. Mustafa Karayiğit 0536-395-2540 Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532-786-4919 Büyükçekmece. Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216-540-3959.
10: Asim Reklam Musa Topçu 0212-442-0030 0536-355-3142 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
11: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532-069-2429 Babacan Garaj.
12: Demkur Kalıp 0533-253-3153 Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
5: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
13: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507-755-7571 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533-653-6696
14: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216-470-6227 Eminönü İstoç 0212-519-9843 ensarhac.com
15: İhsan İnşaat 0212-515-0446 Bağcılar.
16: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212-875-3629
17: Kranda Kalıp 0212-549-0877 2 telli.
18: Mata Elektronik 0551-166-1760 Esenyurt.
19: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530-419-66-65 Ümraniye.
20: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537-701-4447
5: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
7: Selam Yiğim 0212-452-8187 Çağlayan.
21: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212-597-7395 Arnavutköy.
22: Tanış Petrol Ürünleri 0216-634-0623 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
23: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216-632-5575
24: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532-575-7679 Üsküdar.
25: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553-909-2680.
26: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerdağ 0549-542-7575 Ümraniye Ihlamur Kuyu.
21: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 6916 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
0: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
1: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
4: Aktif Pimapen 0212 694 05 55 Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 70 72 Tahtakale Eminönü.
6: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 25 40 Güngören İstanbul. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece. Ayça Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
7: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
8: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29 Babacan Garaj.
9: Demkur Kalıp 0533 253 31 53 Eskop Sanayi Sitesi İkitelli Başakşehir.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
10: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com
12: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
13: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29
14: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli
15: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
9: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
16: Lezzetin aranan adresi meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi Başakşehir 0537 701 44 47
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
4: Selam Yiğim 0212 452 81 87 Çağlayan.
17: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
18: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
19: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75
9: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
19: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 26 80.
16: Kilo ile ızgara et, tavuk, pide ve lahmacun servisimiz mevcuttur. Siz isteyin biz getirelim. Zerdağ 0549 542 75 75 Ümraniye Ihlamurkuyu.
17: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
2: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balık Yolu.
5: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
17: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net
17: Makale arası. Makale arası.
1: Makale arası.

Hicret nedir? Nasıl hicret edilir? Hicret bir vazgeçiştir, uzaklaşmadır, ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Hicret, karanlıktan aydınlığa, zulümattan nura kaçıştır. Hicret, olgunlaşma, değişme ve bir tekamüldür. Hicret, nefsilik çukurundan kalbilik zirvesine koşmaktır. Hicret, daha hayırlısını alabilmek için elindekinden vazgeçmektir. Sonuçta hicret, Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan bir yolculuğun adıdır. Yeni bir hicri senenin içerisinde bulunuyoruz. Hicri senenin geldiğini fark etmek, onu önemsemek önemlidir. Ancak daha önemlisi, gelen hicri seneyle ilgili bir hazırlığımızın olup olmadığıdır. Eğer yeni seneyi öldürmek değil de diriltmek istiyorsak, ona önem vermeli, üzerinde düşünmeli, mutlaka hedeflerimiz ve planlarımız olmalıdır. Rahman, gelişi güzel yaşayanları sevmez. Rahman, bulunduğu her halin kıymetini bilerek, önemseyerek yaşayanları sever. Rahman, kendisine hicret edenleri sever. Yeni sene için öneriler. Her şey iyi niyetle başlar. Niyetimiz hedefimizdir. Niyetlerimizi olgunlaştırmalı ve büyütmeliyiz. Mutlaka ideallerimiz ve hedeflerimiz olmalı. Hedefi olmayan insana kimse yardım etmez. Bu sene her hafta en az bir kitap okumalıyız. Her gün mümkünse namazlardan sonra ya da gece yatmadan önce 2-3 sayfa Kur'an-ı Kerim'i ve anlamını düşünerek okumalıyız. Haftada birkaç kere gece namazına kalkmalı ya da yatmadan hemen önce Salat-ı Leyl namazı kılmalıyız ve dua edip Allah'ı hatırlamalıyız. İbadetlerimize, özelde de namazlarımıza çok özen göstermeliyiz. Namazlarımızı ezan okunur okunmaz cemaat ile ağır ağır huşu ile kılmalıyız. Sabah namazından sonra hemen yatmayıp Allah'ı zikrederek işrakı beklemeliyiz ve işrak namazını kılmalıyız. Ayrıca öğle namazından önce duha, kuşluk namazı kılmalıyız. Kendimize yakın olan alanları belirleyip, tefsir, hadis, siyer, İslam tarihi, fıkıh gibi bunlar üzerinde okumalar ve araştırmalar yapmalıyız. Arapçayı, özellikle Rabçayı öğrenmeye azim göstermeliyiz. Kur'ani kavramların inceliklerine mutlaka vakıf olmalıyız. Her hafta iştirak ettiğimiz sistemli ders halkalarımız olmalı. Hayatı, olayları, insanları ve konuları ciddiye almalıyız. Az gülmeli, az yemeli, az konuşmalı, az uyumalı ama çok düşünmeliyiz. Allah'ı çokça zikretmeli, peygambere çokça salavat getirmeliyiz. Esma-ül Hüsna'yı çok iyi bilmeli ve anlamalıyız. Mümkünse ezberlemeliyiz. Kur'an-ı Kerim'deki ezberlerimizi arttırmalıyız. Güler yüzlü ve son derece yardımsever olmalıyız. Paylaşmayı sevmeliyiz. Kimseye hiçbir konuda kızmama kararı almalıyız. Olgun ve affedici olmalıyız. İnsanları hiçbir şeye zorlamama kararı almalıyız. Teşvik edici, özendirici ve örnek olmalıyız. Hidayetine vesile olmaya çalıştığımız birileri mutlaka olmalı. Çok sabırlı olmalıyız, aceleci olmamalıyız ama istikrarlı ve kararlı olmalıyız. Başkalarına bakarak kendimizi iyi zannetmemeli, kendimizi kınamalıyız, öz eleştiri yapmalı ve eleştiriye açık olmalıyız. İçimizde hiçbir zaman yeterlilik duygusu oluşmamalı, her zaman ileriye ve iyiye doğru gitmeye çalışmalı, her zaman Rahman'a talebe olmalıyız. Çağın sahabesi olmak en büyük idealimiz olmalı. Tüm çabamız bunun üzerine kurulmalı. Allah'ı tanımaya ve onu anlamaya özel önem göstermeliyiz. Kendimizi tanımaya özen göstermeli, eksilerimizi ve artılarımızı iyi bilmeliyiz. Eksilerimizi eksiltmeli, artılarımızı artırmalıyız.
en az haftada bir gün eğitim sohbeti başlatmalı, devamlı, istikrarlı ve sabırlı olmalıyız. İnsanlardan nefsimiz için bir şey istememeli, onlar bizden bir şey isterlerse onlara da hayır dememeliyiz. Hayır çalışmalarımızı arttırmalı, özellikle de yetimlerle ve fakirlerle ilgilenmeliyiz. Pazartesi, perşembe oruçlarına çok dikkat etmeli. Çünkü oruç olgunlaşmaktır. Günahlarımızdan sevaplara, karanlıktan nura, kalp katılığından yumuşaklığa, cimrilikten cömertliğe, cehaletten ilme, batıldan hakka, çok gülmekten ağlamaya, ertelemekten üretmeye, nefsilikten kalbiliğe ve sonunda şeytandan Allah'a hicret etmeliyiz. Allah her zaman ehli imanın yardımcısı olsun. Ehli imanı aziz, ehli küfrü zelil kılsın inşallah. Allahümme amin, selamla. Abdülhamid Kahraman, kuranitarbiye.com

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
1: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dağılmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
2: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini ve dif'al kalbi u'tikum fe mehsâ

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Özel FM.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555-764-3903 Hadımköy. Balcı Yusuf Gezer 0530-240-6076 Gaziantep.
3: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532-494-7152 Tepeüstü Ümraniye.
4: Enes Duşakabin Sistemleri 0212-291-1385 0536-781-7308 Zeytinburnu.
5: Enes Ofis Kırtasiye, Kitap, Oyuncak, Kurumsal Talip Enes 0552-657-2899.
6: Ersey Tekstil 0533-371-3171. erseytekstil.com.
7: Eyüp Nakliye 0539-745-4515 Ataşehir. Fanus Turizm 0212-621-8025 Fatih.
8: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212-635-5909 0535-563-9790 Malta Çarşısı Fatih.
7: Hobilife Demirel Plastik 0212-659-0315 İstoç.
9: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212-642-4692 0212-642 imza Merter.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
10: İstanbul Teknik Hırdavat 0532-286-7763 Topçular Bayrampaşa.
3: Kopinet Büro Makineleri, Fotokopi, Yazıcı, Bilgisayar Satış ve Servisi, Ofis Kırtasiye ve Gıda Bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212-216-9660 www.kopipazar.com.
9: Maslak, Formen Volvo Özel Servisi, Telefon 0212-276-6160.
7: Nezir Akış Elektrik, 0541-731-5510 Karaköy ve İstoç.
5: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542-761-1264 Nitelik OSGB.com.
11: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
12: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216-430-8838 Taşdelen Çekmeköy.
13: Taştan Otu, Saim Taştan 0533-486-6621 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
14: Yiğit Kardeşler Döküm, Osman Yiğit 0212-485-8536 0535-431-6197 Başakşehir.
3: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542-824-3373.
9: Öz Şahinler Kuyumculuk, Telefon 0212-668-2038 Sultan Gazi.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın şerh ettiği Şifa-i Şerif okumalarına hoş geldiniz. Resul-i Ekrem'in cömertliği ve iyilikseverliği. Cömertlikle iyilikseverlik, bir de eli açıklık terimlerinin manaları birbirine yakındır. Fakat bazı alimler bunlar arasında ince farklar olduğunu söylemiştir. Buna göre kerem, yani cömertlik, çok önemli ve faydalı yerlere gönül rızasıyla vermek, harcamak anlamındadır. Buna bir şeye kul köle olmaktan kurtulma anlamında hürriyet de denir. Cömertlik, pintiliğin zıddıdır. Burada sözü edilen hürriyet, cimriliğin esaretinden kurtulmak demektir. Peygamber Efendimiz, altın, gümüş, kumaş ve abaya kul olanlar helak oldular hadisiyle işte bu esareti anlatmıştır. Semahat, yani eli açıklık, başkasından alacağı bir şeyden gönül rızasıyla vazgeçmek anlamındadır. Geçimsizliğin zıddıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, alışverişte ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin hadisiyle bu durumu anlatmıştır. Burada ayrıca yumuşak ve müsamahalı ol ki Allah da sana öyle davransın hadisini hatırlamalıdır. Seha, kolayca infak etmek ve beğenilip takdir edilmeyen davranışlardan kaçınmak demektir. Bunun bir adı da cuuttur. Cimriliğin zıddıdır. Yok demezdi. Cömertlik, lütufkarlık, iyilikseverlik, eli açıklık bakımlarından kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dengi olamaz ve onunla boy ölçüşemez. Allah'ın elçisini tanıyan herkes böyle söylemiştir. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Mâ su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme an şey, fekal la. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Bu hadisi Enes İbni Malik ve Sehl İbni Sa'd radıyallahu anhuma da rivayet etmiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu anlarda Ramazan'da Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Resul-i Ekrem'le buluştu.

İki dağ arasındaki sürü. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istedi. O da ona iki dağ arasını dolduran bir koyun sürüsü verdi. Adam kabilesine dönünce şunları söyledi. Hemen Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor. Yukarıda gösterilen rivayetlerde Enes İbni Malik şu bilgileri de vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden ne istenirse Müslümanlığa teşvik etmek için onu mutlaka verirdi. Kimi insanlar da sırf dünyalık elde etmek için Müslüman olurdu. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli hale gelirdi. Peygamber Efendimiz yeni Müslüman olan birçok kimseye yüzer deve ihsanda bulunmuştur. Mesela Safvan İbni Ümeyye'ye önce 100 deve vermiş, sonra 100 deve daha, ardından 100 deve daha vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de böyle cömertti. Safvan İbni Ümeyye, cahiliye döneminde Kureyş kabilesinin eşrafındandı. Babası, Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'le beraber öldürülen İslam düşmanı Ümeyye bin Halef'ti. Safvan da İslam'a ve Müslümanlara zarar veren biri olduğu için Peygamber aleyhisselam ona beddua etmişti. Mekke fethinden sonra ister istemez Müslüman oldu. Fahri Alem Efendimiz Huneyn Savaşı'na giderken çok zengin olan Safvan'dan 100 zırh, bunlara yetecek kadar silah ve 50.000 gümüş borç aldı. Mala zaafı bulunan Safvan'ın gönlünü İslamiyet'e ısındırmak için Huneyn ganimetlerinden ona yukarıda zikredildiği şekilde lütufta bulundu. O günden sonra Safvan samimi bir Müslüman oldu. Yermuk Savaşı'nda da kumandanlık yaptı. Resul-i Ekrem'in kendisine ihsanda bulunması olayı hakkında Safvan şöyle demiştir. Resul-i Ekrem benim en nefret ettiğim insandı. O gün bana mal verdikçe gözümde en sevimli insan oldu. Varaka bin Nevfel, Resul-i Ekrem'e sen işini görmekten aciz olanlara yardım edersin, fakirlerin elinden tutarsın demişti. Peygamber Efendimiz Hevazin kabilesine Huneyn Savaşı'nda onlardan alınan 6.000 esiri geri vermişti. Hevazin kabilesi, Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Beni Sa'd İbni Bekri de içine alan büyük bir Arap kabilesidir. Hevazin Savaşı diye de anılan Huneyn Savaşı'nda bu kabile Müslümanlara yenildi. Savaşçılarının var güçleriyle savaşmasını sağlamak için kabilenin kadınlar ve çocuklar da dahil bütün halkını ve taşınabilir mal varlıklarının tamamını savaş alanına getirmişlerdi. Savaşı kaybedince aralarında Efendimizin süt kardeşi Şeyma'nın da bulunduğu tam 6.000 erkek, kadın ve çocuk Müslümanlara esir düştü. Daha sonra İslamiyet'i kabul ettiklerini söyleyerek esirlerinin ve mallarının kendilerine iade edilmesini istediler. Peygamber Efendimiz de onlara ya esirlerinin veya mallarının geri verileceğini, bunlardan birini tercih etmeleri gerektiğini söyledi. Esirleri istediklerini söyleyince Peygamber Efendimiz Müslümanların da rızasını alarak onlara esirlerini iade etti. Amcası Hazreti Abbas'a taşımakta zorlanacağı kadar çok altın vermişti. Bu olay şöyle oldu. Medine'ye Bahreyn'deki gayrimüslimlerden alınan vergilerden çok miktarda para geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunların Mescid-i Nebevi'nin bir köşesine boşaltılmasını emretti. Namaz kıldırmak için mescide geldiğinde o mala dönüp bakmadı. Ancak namaz kıldırdıktan sonra gördüğü her Müslümana bu maldan bol bol verdi. Derken Efendimizin amcası Hazreti Abbas çıkageldi ve borcu olduğunu söyleyerek bu maldan kendisine de verilmesini istedi. O da taşıyacağı kadarını alıp götürmesini söyledi. Hazreti Abbas elbisesini yere yaydı ve üstüne

çok miktarda para koydu. Onları yerinden kaldıramayınca birinin kendisine yardım etmesini istedi. Efendimiz buna olumsuz cevap verince, "Öyleyse bunu kaldırmama sen yardım et," dedi. Allah'ın Resulü bunun da mümkün olmadığını söyledi. Hazreti Abbas paranın bir miktarını yere döktüğü halde yine kaldıramadı. Yardım isteğini iki kere daha tekrarladı. Allah'ın elçisi de bunun olamayacağını ona tekrar söyledi. Sonunda Hazreti Abbas kendi başına kaldırıp taşıyabileceği kadar parayı yüklenip götürdü. Peygamber Efendimiz de mala olan hırsı dolayısıyla onun arkasından uzun süre hayretle baktı. Bir defasında Allah'ın Resulüne bir yerden gelen 90 bin gümüşü bir hasırın üzerine dökmüşlerdi. Peygamber Efendimiz onu dağıtmak üzere başına geçti ve o gümüşlerin tamamı tükeninceye kadar yanına gelip de ondan kendisine de verilmesini isteyen hiç kimseyi geri çevirmedi.

benim hesabıma satın al. Yine bir gün Fahri Cihan Efendimizin yanına bir adam geldi ve kendisine yardım etmesini istedi. Peygamber Efendimiz ona, yanımda para yok ama ihtiyacın olan şeyi git, benim hesabıma satın al. Bir yerden para gelince öderiz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ey Allah'ın elçisi dedi. Gücünün yetmediği şeyi Allah seni sorumlu tutmadı ki, ancak bu söz Peygamber Efendimizin hoşuna gitmedi. Orada bulunan ensardan bir adam, ver ya Resulallah, arş sahibinin sana vermeyeceğinden korkma deyince Peygamber Efendimiz tebessüm etti. Onun bu sözden hoşlandığı mübarek yüzünden anlaşılıyordu. Şöyle buyurdu, İşte ben bununla emrolundum. Ashab-ı kiramdan Muavviz İbni Afra'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz'e bir tabak hurma ve bir miktar salatalık götürdüm. O da bana iki avuç dolusu ziynet takımı ve altın verdi. Enes İbni Malik de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ertesi gün için bir şey ayırıp saklamazdı demiştir. Allah'ın sevgili elçisinin cömertliği ve eli açıklığı konusunda pek çok rivayet vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ondan bir şeyler istedi. O da birinden yarım ölçek borç alarak bu adama verdi. Peygamber Efendimiz'den alacağını istemeye gelen adama yarım ölçek yerine bir ölçek verdi ve ona, bunun yarım ölçeği borcumun karşılığı, diğer yarım ölçeği de sana benim hediyemdir buyurdu.

14. Resul-i Ekrem'in yiğitliği ve kahramanlığı. Yiğitlik, yani şecaat, gazap gücünün en değerli ve akla boyun eğmiş halidir. Gazap gücünün aşırı hali, öfkelenme, yani tehevvür, gereğinden az olanı korkaklık, yani cübn, orta derecesi ise yiğitliktir, yani şecaat. Kahramanlık, necdetse, dinin ve aklın övdüğü bir işi yaptığı sırada nefsin Cenab-ı Hakk'a güvenip ölümden korkmamasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yiğitliği ve kahramanlığı herkesçe bilinen bir gerçektir. O nice çetin savaşlarda bulundu. Kaç defa etrafındaki nice cesur ve yiğit adamlar geri dönüp kaçmak durumunda kaldığı halde o yerinden ayrılmadı. Geri dönmeyi düşünmek şöyle dursun, düşmanın üstüne üstüne gitti. Onun dışındaki hemen her yiğidin savaş meydanından bir defa bile olsa kaçtığı, tekrar hücum etmek üzere geri çekildiği yazılır ve söylenir. Huneyn Savaşı'ndaki cesareti. Tabi'in muhaddislerinden Ebu İshak Es-Sebi'inin Ashab-ı Kiram'dan Bera bin Azib radıyallahu anh'dan duyduğuna göre, bir adam Bera bin Azib'e Huneyn Savaşı'nın yapıldığı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakıp kaçtınız mı diye sordu. O da evet, ama o yerinden kımıldamadı diye cevap verdi. Ve sözüne şöyle devam etti. O gün onu Haris amcasının oğlu Ebu Süfyan'ın gemini tuttuğu beyaz katırının üzerinde gördüm. Bu sırada Allah'ın elçisi ben peygamberim, yalan yok diye sesleniyordu. Bera dışındaki bazı raviler Resul-i Ekrem'in bunun ardından ben Abdülmuttalib'in oğluyum dediğini rivayet eder. Huneyn Savaşı hicretin 8. yılında Mekke fethinden 15 gün sonra yapıldı. Savaş Mekke'den 3 mil uzaktaki Huneyn Vadisi'nde meydana geldiği için bu adı aldı. Resul-i Ekrem'in ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum dediği bu kaynakların çoğunda Bera bin Azib'den de rivayet edilmektedir. Yine onun bu kaynaklarda verdiği bilgiye göre düşman taraftaki Hevazinliler çok iyi ok atan insanlardı. Müslümanlar onlara yüklenince Hevazinliler dağıldı. İslam ordusu ganimete yönelince bunu fırsat bilen ve zaten pusuda beklemekte olan Hevazinli okçular onları ok yağmuruna tuttu. Bu defada Müslümanlar bozguna uğrayıp kaçmaya başladı. Resul-i Ekrem'in yanında sadece 9 kişi kaldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum diyerek kaçmakta olan Müslümanları geri dönmeye çağırıyor, bir yandan da üzerinde bulunduğu düldülü düşman üzerine sürüyor, amcası Hazreti Abbas ise ona engel olmaya çalışıyordu. Gür sesli Hazreti Abbas, Peygamber Efendimizin emriyle, ey Akabe'de biat eden ensar, ey Şecere-i Rıdvan altında söz veren ashab diye seslenince, onu duyan sahabiler lebeyk diyerek dönüp geldiler ve Resulullah'ın yanına koştular. Savaş tekrar kızıştı, sonunda İslam askerleri düşmanı yendi. Huneyn Savaşı'nın yapıldığı gün, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yiğit bir kimsenin görülmediği söylenmektedir. Bazı raviler de o gün Peygamber aleyhisselamın katırından yere indiğini rivayet etmektedir. Ashab-ı kiramdan Seleme bin Ekfa'nın rivayetine göre Huneyn'de Müslümanlar Resul-i Ekrem'i kuşatınca Allah'ın elçisi katırından indi. Yerden aldığı bir avuç toprağı düşmanın yüzüne doğru serperek "Bu yüzler perişan olsun." buyurdu. O toprak suratlarına doğru fırlatılan bütün insanların gözüne doldu. Bunun üzerine dönüp kaçmaya başladılar. Cenab-ı Hak onları bozguna uğrattı. İmam-ı Müslim'in Es-Sahihinde Hazreti Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın amcası şöyle demiştir. Huneyn Savaşı'nda Müslümanlar kafirlerle yüz yüze gelince geri çekilmeye başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katırını kafirlerin üstüne doğru hızlıca sürdü. Ben katırın süratli gitmesini engellemek için gemine yapışmıştım. Kardeşim Haris'in oğlu Ebu Süfyan da
Resul-i Ekrem'in üzengisini tutuyordu. Daha sonra Hazreti Abbas, yukarıdaki hadiste anlatıldığı gibi, "Ey Müslümanlar!" diye seslendi. Demek ki Ebu Süfyan, biraz önce zikredildiği gibi, kimi zaman Resul-i Ekrem'in katırının yularını, kimi zaman da Allah'ın elçisinin üzengisini tutuyordu. Anlatıldığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah için öfkelenirdi. Öfkelendiği zaman da kimse onun huzurunda ağzını açamazdı. Resul-i Ekrem'in şemaili bahsinde görüleceği üzere, Fahri Kainat Efendimiz, dinin bir emrini uygulayacağı sırada, buna aykırı bir şey söylendiğinde son derece öfkelenir, gerekeni yapıncaya kadar da öfkesi yatışmazdı. Ümmü Seleme annemizin söylediğine göre ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendiği zaman, Hazreti Ali'den başkası ona bir şey söylemeye cesaret edemezdi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yiğit, daha kahraman, daha cömert, öfkesini daha çabuk yenen birini görmedim. Onun kadar aza kanaat eden diye anlamak da mümkündür. Ancak yukarıda verilen tercüme konuya daha uygun olduğu için tercih edilmiştir." Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: "Savaş iyice kızışıp da gözleri öfke bürüdüğü zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sığınırdık. Düşmana en yakın yerde o bulunurdu. Bedir savaşında hepimizin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sığınışımız hala gözümün önündedir. Düşmana en yakın yerde o bulunuyordu. Huneyn savaşının yapıldığı gün savaş meydanında yiğitlerin en cesuru oydu. Onun yiğitliği şöyle de ifade edilmiştir: cesur adam düşman yaklaştığında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan kimseydi. Çünkü düşmana en yakın o olurdu."

korkulacak bir şey yok. Enes İbni Malik şöyle demiştir: Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzeli, en yiğidi ve en cesuruydu. Bir gece Medineliler bir ses duyup düşman baskınına uğradıklarını düşünerek korkuya kapıldılar. Bunun üzerine bir grup insan sesin geldiği yöne doğru gitti. O sırada dönüp gelmekte olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla karşılaştı. Allah'ın elçisi sesi duyar duymaz kılıcını kuşanmış, Ebu Talha'nın atına eğerlenmesini beklemeden atlamış ve onlardan önce işin aslını araştırıp dönmüştü. Dönüşünde onlara "Korkmayın, korkulacak bir şey yok." buyurdu. İmran İbni Hüseyin şöyle demiştir: Bir düşman birliğiyle karşılaşıldığı zaman ilk darbeyi vuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Übey İbni Halef'in sonu. Uhud Savaşı'nın yapıldığı gün ileri gelen müşriklerden Übey İbni Halef, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce onu görmezden gelerek, "Muhammed nerede? Eğer bugün o sağ kalırsa ben kalmayayım." diye seslenmişti. Aslında o, Bedir Savaşı'nda esir düşen oğlu için fidye verirken Peygamber Efendimiz'e şöyle demişti: "Bir atım var. Onu her gün 16 ölçek darıyla besliyorum. Bir gün üstüne binip seni öldüreceğim." Peygamber aleyhisselam da ona, "İnşallah ben seni öldüreceğim." buyurmuştu. Uhud günü Übey İbni Halef, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce atını ona doğru sürdü. Bazı Müslümanlar onun yolunu kestiler. Peygamber Efendimiz o sahabilere, "Yolunu kesmeyin." diye işaret buyurduktan sonra, Haris İbni Samme'nin mızrağını aldı ve onu öyle bir salladı ki, onu gören kafirler, boynuna konan sivrisinekleri kovmak için silkinen devenin sırtındaki sineklerin kaçıştığı gibi Übey'in yanından kaçtılar. Ve Resul-i Ekrem onun karşısına çıkarak mızrağı boynuna öyle bir vurdu ki, Übey aldığı darbenin tesiriyle atından yere düşüp birkaç defa yuvarlandı. Söylendiğine göre kaburga kemiklerinden biri kırıldı. Bunun üzerine Mekkelilerin yanına dönerek, "Muhammed beni öldürdü," dedi. Onlar, "Yok canım, bir şeyin yok," deyince şunları söyledi: "Benim yaşadığım diğer insanların başına gelseydi hepsi ölürdü. O bana seni öldüreceğim dememiş miydi? Vallahi üstüme tükürse tükrüğüyle beni öldürürdü." Kureyş kabilesi Mekke'ye dönerken Übey İbni Halef Sirif mevkiinde öldü. Übey İbni Halef bir gün çürümüş bir kemiği eline alarak, "Muhammed, bu kemik çürüyüp de un ufak olduktan sonra Allah'ın onu dirilteceğini mi sanıyorsun?" diye sormuş. Ardından da eliyle ezdiği kemiği Peygamber Efendimiz'e doğru üflemişti. O da, "Evet, bunu ben söylüyorum. O seni de bu hale geldikten sonra diriltecek. Hem seni cehenneme de sokacaktır," buyurmuştu. Bu olay üzerine, "Kendi yaratılışını unuttu. Bize misal getirmeye kalktı. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diye. "Sen de de ki, ilk defasında onu kim yarattıysa o diriltecek. O her şeyin yaratılışını bilendir."

15. Resul-i Ekrem'in haya duygusu ve hatalara göz yumması. Konuyla ilgili iki terim: haya ve iğda. Haya, kendisine zararı dokunan veya yapılmasından daha hayırlı olan bir şeyi yapmaya kalktığında insanın yüzünde hafif kırmızıya çalan bir halin belirmesidir. Haya etmek sadece Peygamber Efendimiz hakkında değil, Allah Teala hakkında da söz konusudur. Bazı hadislerde Cenab-ı Hakk'ın haya sahibi olduğu ifade edilir. Şu hadisler bunu göstermektedir: sizin yüce Rabbiniz haya sahibidir, cömerttir. Allah Teala kendisine ellerini açıp da bir hayır dileyen kulunun iki elini boş çevirmeyi şanına layık görmez. İğda ise insanın tabiatı gereği hoşlanmadığı şeyi görmezden, bilmezden gelmesidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayalısıydı. Açılması ayıp ve çirkin olan yerleri en fazla görmezden gelen kimseydi. Nitekim Allah Teala onun bu halini şöyle anlatmıştır: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, la tedhulu buyutan nebiyyi illa en yu'dene lekum ila da'amin gayra nazirine inâh. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا ضعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Peygamberin evlerine izinsiz ve yemek vakti davetsiz olarak girmeyin. Yemek için çağrıldığınızda da davet vaktinden önce gidip orada beklemeyin. Yemeğe çağrıldığınız zaman girin. Yediğinizden de birbirinizle sohbete dalmadan hemen dağılın. Bu hareketiniz peygamberi rahatsız ediyor. Ancak o size bunu söylemekten sıkılıyor. Allah'sa hakkı açıklamaktan çekinmez. Bu ayetin inmesine sebep olan olayı Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cahş kızı Zeynep'le evlendiği gün evinde verdiği düğün yemeğine herkesi davet etti. Gelen yemeğini yiyip gidiyordu. Ben artık gelecek kimse kalmadığını söyleyince sofranın kaldırılmasını emretti. Fakat bazı davetliler oturup konuşmaya başladılar. Peygamber aleyhisselam onların gitmediğini görünce doğrulup kalktı. Onun kalktığını görenler kalkıp gittiler. Yalnız üç kişi sohbete devam etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara kalkıp gitmeleri gerektiğini anlatmak için dışarı çıktı. Hazreti Ayşe'nin odasına kadar gitti, onunla konuştu. Hazreti Ayşe Resulullah Efendimizin evliliğini tebrik etti. Peygamberler Sultanı daha sonra diğer hanımlarına uğrayıp hatırlarını sordu. Onlar da aynı şekilde kendisini tebrik ettiler. Fahri Alem Efendimiz evde sohbete dalanların gitmiş olacağını düşünerek geri döndü. Ne yazık ki adamlar hala konuşup duruyorlardı. Nebi-i Ekrem Efendimiz son derece hayalı bir insandı. Onlara gitmeleri gerektiğini söyleyemedi, tekrar Hazreti Ayşe'nin odasına doğru yürüdü. Sohbet edenlerin gittiğini ona ya ben veya bir başkası haber verince eve döndü. Bunun üzerine Ahzab suresinin 53. ayeti nazil oldu.

hoşlanmadığı bir şey gördüğünde. Ashab-ı kiramdan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha utangaçtı. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bunu yüzüne bakınca anlardı. Onun mübarek yüzü güneş gibi parlardı. Huzurunda hoşlanmadığı bir şey yapılınca bu güneşin önünü bir bulut kaplar. İşte o zaman huzurunda bulunanlar yapılan hareket veya söylenen sözden Efendimizin memnun kalmadığını anlardı. Peygamber Efendimizin mübarek teni son derece hassas ve cildi pek nazik olduğu için hoşlanmadığı şeylerle karşılaştığı zaman rengi hemen değişir, utandığı belli olurdu. Aşırı derecede haya duygusuna sahip, iyi huylu ve yüce ruhlu olduğu için de kimsenin yüzüne karşı hoşlanmadığı bir şeyi söylemezdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayayı şu ifadelerle anlatırdı: Haya imanın bir bölümüdür. Haya ancak hayır kazandırır. Hayanın hepsi hayırdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle derdi: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sevmediği bir şeyi birinin yaptığını veya söylediğini duyduğu zaman falan adam niçin böyle söylüyor demeyip insanlar neden böyle yapıyor veya neden böyle söylüyorlar diye isim vermeden uyarırdı. Şuna söyleseniz de, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın söylediğine göre bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna bir adam girdi. Yüzünde güzel kokusundan dolayı sürülen sarı boyanın izi kalmıştı. Ona bir şey söylemedi. Zaten kimsenin hoşuna gitmeyecek bir sözü yüzüne karşı söylemezdi. O zat çıktıktan sonra "Legultum lahu yasil hada." Şuna söyleseniz de üzerindeki o şeyi yıkasa buyurdu. Tirmizi'nin El-Cami'us Sahih'inde rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmazdı. O, çarşı pazarda yapıldığı gibi yüksek sesle konuşan biri değildi. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, aksine affeder, bağışlardı. Hazreti Ayşe'nin bu sözünün bir benzerinin Tevrat'ta da bulunduğunu, Ashab-ı Kiram'dan Abdullah İbni Selam'la Abdullah İbni Amr İbni As rivayet etmişlerdir. Daha önce de geçtiği üzere Tevrat'taki bu rivayet şöyledir: Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Aynı zamanda ümmilere sığınak yaptık. Elbette sen benim kulum ve elçimsin. Ben sana Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli, çarşı pazarda başkaları gibi yüksek sesle konuşan biri değildir. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Aksine affeder, bağışlar. Allah doğru yoldan sapan milleti onun yol göstermesiyle La ilahe illallah diyerek doğru yola iletmedikçe ruhunu almaz. Allah bu kelime-i tevhidle kör gözleri, sağır kulakları ve kapalı gönülleri açacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildiğine göre Allah'ın elçisi haya duygusu sebebiyle bir kimsenin yüzüne ısrarla bakamazdı. Bu konunun baş tarafında zikredildiği üzere Resul-i Ekrem'in örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha utangaç olması da bunu göstermektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, "Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mahrem yerlerini hiç görmedim." demiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz üstün hayası sebebiyle böyle davranırken ümmetine daha müsamahakar davranmak suretiyle "Karın ve cariyen dışında avret mahallini kimseye gösterme." buyurmuştur.

16. Resul-i Ekrem'in insanlarla güzel geçinmesi, üstün edebi ve engin ahlakı. Resul-i Ekrem'in insanlarla güzel geçinmesi, üstün edebi ve engin ahlakı konusunda pek çok sahih haber bulunmaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i tanıtırken şöyle demiştir. Kâne evse'an nâsi sadra ve esdagan nâsi lehçe ve elyenehum arike ve ekremahum işra. İnsanların en geniş kalplisi, en doğru konuşanı, en yumuşak huylusu ve herkesle en güzel geçineniydi. Halkın kendisine verdiği sıkıntılara en fazla tahammül eden oydu. Çünkü Allah Teala, biz senin gönlünü ferahlatmadık mı buyurmak suretiyle onun kalbini genişlettiğini haber vermiş ve onu alacağın tepkiden dolayı içinde bir sıkıntı duymayasın diye uyarmıştı. Ya binersin ya dönersin. Sa'd ibn-i Ubade'nin oğlu Kays, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ziyaret ederek evimizi şereflendirmişti diye söze başladı. Ve uzun bir kıssayı anlattıktan sonra şunları söyledi. Peygamber Efendimiz evine dönmek isteyince babam bir eşek hazırladı. Üzerine de bir kadife örttü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eşeğe binince babam bana Kays, Resulullah Efendimiz'e eşlik et dedi. O zaman Peygamber Efendimiz bana haydi sen de bin buyurdu. Fakat ben binmeye utandım. Bunun üzerine ya binersin ya geri dönersin buyurdu. Ben de geri döndüm. Başka bir rivayete göre Fahri Alem Efendimiz ona öne bin, binek sahibinin öne binme hakkı vardır buyurdu. Kays burada zikredilmeyen kıssayı şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ziyaret ederek evimizi şereflendirmiş, içeri girmek için de Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye izin istemişti. Babam onun selamını hafif bir sesle aldı. Ben babama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi içeri almayacak mısın diye sorunca da, dur hele, bize daha fazla selam versin dedi. Allah'ın Resulü yine aynı şekilde selam verdi. Babam da onun selamını yine hafif bir sesle aldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü selamı da verdikten sonra dönüp giderken, babam arkasından yetişip, ey Allah'ın Resulü dedi. Verdiğin bütün selamları duydum. Fakat bize daha çok selam vermen için selamlarını hafif bir sesle aldım. Peygamber Efendimiz babamla birlikte içeri girdi. Babam Peygamber Efendimizin yıkanması için su hazırlattı. Yıkandıktan sonra da ona sarı renkli bir havlu verdi. Fahri Alem Efendimiz o havluya sarındıktan sonra ellerini kaldırarak Allah'ım Sa'd İbni Ubade ailesine merhamet buyur diye dua etti. İnsanlarla böyle ilgilenirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların arasını bulup onları kaynaştırır, hoşlanmayacakları şeyleri yapmazdı. Her kabilenin önde gelen şahsiyetine ikramda bulunur, onu kendi kabilesine başkan tayin ederdi. Tutumlarını beğenmediği yöneticilere karşı Müslümanları dikkatli ve uyanık olmaya teşvik eder, kendisi de onlara iyi ve mütebessim görünmekle beraber ihtiyatı elden bırakmazdı. Bir defasında Bedevilerden Uyeyne bin Hısn veya Mahreme bin Nevfel olduğu tahmin edilen biri, Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna girmek için izin istedi. Gelenin kimliği kendisine bildirilince Efendimiz, "O kabilesinin kötü adamıdır ama izin verin de gelsin bakalım." buyurdu. Adam gelince ona güler yüz gösterip kendisiyle konuştu. Kalkıp gidince Hazreti Ayşe, "Ya Resulallah," dedi. "Adam hakkında böyle böyle dedin, gelince de ona güler yüz gösterip iltifat ettin. Bunun sebebi nedir?" Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Ey Ayşe, sen benim kötü söz söylediğimi, birine kötü davrandığımı ne zaman gördün? Kıyamet günü Allah katında en kötü durumda kalacak kişi, şerrinden insanların çekindiği ve bu yüzden kendisini terk ettiği kimsedir.

Meclisinde göremediği ashabına ne olduğunu sorup araştırır, yanındakilerle ilgilenip onlara iltifat ederdi. Meclisinde bulunan herkes, Resul-i Ekrem'in en değer verdiği insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Resul-i Ekrem Efendimiz, bir sorusu veya ihtiyacı sebebiyle yanına gelip oturan kimse kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar onun her haline katlanır ve yanından ayrılmazdı. Kendisinden bir şey isteyeni ya istediği şeyi vererek veya vereceğini vaat ederek yahut gönül alıcı bir söz söyleyerek yolcu ederdi. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona dua ve ibadet eden kimselerle beraber olmaya devam et. Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da gözünü onlardan ayırma. Kalbini bizi hatırlatmaktan gafil kıldığımız, nefsinin isteklerine uyan ve işi gücü aşırılık olan kimselere itaat etme. Ayeti de ona böyle davranmayı emretmektedir. Peygamber Efendimizin bu tavrı da onun Kur'an ahlakıyla ahlaklandığını göstermektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ona, eğer sen Rabbinden gelmesini umduğun bir yardımı beklediğin için muhtaçlara ilgi göstermiyorsan, o zaman hiç olmazsa onlara gönül alıcı bir söz söyle buyurulmuştur. Müslümanların babası, Allah'ın elçisi güzel davranışları ve güzel ahlakıyla herkesi kucakladığı için bütün Müslümanların babası durumundaydı. Ve herkes haklarının gözetilmesi bakımından onun yanında eşitti. İbni Ebi Hale, Resul-i Ekrem Efendimiz'i işte böyle tasvir etmiş ve sözünü şöyle bağlamıştır. Resulullah Efendimiz her zaman güleç yüzlü, güzel huylu, halim selimli, kötü huylu, katı kalpli değildi. Bağırıp çağırmaz, çirkin söz söylemez, kimseyi ayıplamaz ve aşırı derecede övmezdi. Hoşlanmadığı şeyi görmezden gelirdi. Herkes onun lütuf ve kereminden kendisine bir pay düşeceğinden emindi. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Febime rahmetin minallahi linte lehum. Velev kunte faddan galidal kalbi lenfaddu min havlik. Sadakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın senin kalbine koyduğu rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba, katı kalpli olsaydın, insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. Cenab-ı Hak bir başka ayette de şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. İdfa' billeti hiye ehsenus seyyi'e. Nahnu a'lemu bima yasifun. Sadakallahul azim. Kötülüğü en güzel bir karşılıkla sav. Biz onların senin hakkındaki asılsız yakıştırmalarını pek iyi biliyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi. Burada şu ayeti kerimeyi hatırlamalıdır. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dost oluvermiştir. Peygamber Efendimiz çağrıldığı davete mutlaka katılırdı. Kendisine önemsiz bir şey hediye edilse bile kabul eder, kendisi de hediyeye karşılık verirdi. Resul-i Ekrem bu konuda, biriniz din kardeşini düğün yemeğine veya benzeri bir şeye davet ederse, çağrılan davete mutlaka gitsin buyurmuştur.

öf bile demedi. Enes İbni Malik şöyle demiştir: Resulullah'a tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın demediği gibi, yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın demediği gibi, yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsan olmaz mıydı da demedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha da şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel huylu hiç kimse yoktu. Ona ashabından veya ailesinden biri "Ya Resulallah" diye seslendiği zaman mutlaka "Buyur, lebbeyk" diye cevap verirdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme 3 defa seslendi. Allah'ın elçisi ona her seslenişinde "Buyur, buyur" dedi. Ashab-ı kiramdan Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh şöyle demiştir: Müslüman olduğumdan beri ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmek istesem bana engel olmamış, beni her gördüğünde de mutlaka tebessüm etmiştir. Cerir İbni Abdillah Yemen'deki Becile kabilesinin reisiydi. Orada Müslüman oldu ve hicretin 10. yılında kabilesinden 150 kişiyle Medine'ye geldi. Medine'ye yaklaşınca devesini çökertti. Heybesinden temiz elbisesini çıkarıp giyindi. Sonra da Resul-i Ekrem Efendimiz hutbe okurken Mescid-i Nebevi'ye girdi. Cerir içeri girince ashab-ı kiram ona dikkatle bakmaya başladı. O da yanına oturduğu sahabiye, "Kardeş, Allah'ın elçisi benden söz etti mi?" diye sordu. "Evet," dedi o sahabi. "Biraz önce senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Hutbe okurken de senden bahisle, şimdi şu kapıdan Yemen'in en hayırlı insanlarından biri girecek. Yüzü de melek gibi güzel," buyurdu. Cerir İbni Abdillah bunları anlattıktan sonra, "Bunları duyunca bana verdiği nimetlerden dolayı Allah'a hamd ettim," demiştir. Hazreti Ömer Cerir için "Bu ümmetin Yusuf'u," derdi.

insanların arasında. Allah'ın sevgili elçisi ashabıyla şakalaşır, onların arasına karışır, kendileriyle sohbet eder, çocuklarına takılır, onları kucağına alıp sever, hür, köle, cariye, fakir ayrımı yapmadan onların davetini kabul eder. Medine'nin en uzak yerinde oturan hastaları bile ziyaret eder. Herhangi bir konuda mazeret ileri sürenlerin özrünü de kabul ederdi. Resul-i Ekrem'in şakalarına birkaç örnek verelim. Peygamber Efendimiz yaşlı bir hanıma "İhtiyarlar cennete giremez" diye şaka yapınca o hanım "İhtiyarların ne günahı varmış?" diye sordu. Kur'an okumayı bilen bu yaşlı hanıma Resulullah Efendimiz "Sen Kur'an'daki biz o kadınları yeni bir yaratılışla yaratmışızdır ve onları bakire yapmışızdır. Eşlerine aşık hep bir yaşta. Ayetini okumadın mı?" buyurdu. Zahir İbni Haram adlı bir bedevi Medine'ye geldikçe Resul-i Ekrem Efendimiz'i ziyaret eder ve ona hediye getirirdi. Peygamber Efendimiz de köyüne döneceği zaman Zahir'in ihtiyaçlarını temin eder ve "Zahir bizim köylümüz, biz de onun şehirlisiyiz" diye ona iltifat eder ve kendisini pek severdi. Zahir bir gün pazarda malını satarken Fahri Alem Efendimiz onu arkasından kucakladı. Zahir kendisine bu şakayı kimin yaptığını göremediği için "Kim o ya? Bırak beni!" diye çırpınmaya başladı. Yan gözle bakıp da Peygamber Efendimiz'i görünce sırtını onun göğsüne iyice yapıştırdı. Allah'ın sevgili elçisi "Bu köleyi kim satın almak ister?" diye sordu. Yüzü çirkince olan Zahir "Ya Resulallah, beni alan bulunmaz, zararlı çıkarsın" dedi. Peygamber Efendimiz de ona "Fakat sen Allah katında değerlisin" buyurdu. Ashab-ı kiramdan Mahmud İbni Rebi şöyle demiştir: "Ben henüz 5 yaşımdayken Resul-i Ekrem Efendimizin bize geldiğini ve oradaki bir kovadan ağzına su alarak yüzüme püskürttüğünü hatırlıyorum." Fahri Cihan Efendimiz hizmetkarı Enes İbni Mali'ye "İki kulaklı" diye takılırdı. Enes'in haber verdiğine göre Şefkat Pınarı Efendimiz bir gün onların evine gitmişti. Enes'in küçük kardeşi Ebu Umeyr'i üzgün gördü. Ona ne olduğunu sorup da oynadığı Nugayr adlı küçük kuşun öldüğünü öğrenince yanına gitti. Ve "Ebu Umeyr, ne oldu Nugayr?" diye latife ederek onun gönlünü aldı. Resul-i Ekrem'in çocukları kucağına alıp sevmesiyle ilgili olarak şu olayı hatırlayalım. Ümmü Kays radıyallahu anha der ki: "Henüz yemek yemeye başlamayan küçük oğlumu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme götürmüştüm. Allah'ın elçisi çocuğumu kucağına aldı. Fakat oğlum onun elbisesine küçük abdestini yaptı. Resul-i Ekrem su isteyip kirlenen yere azar azar dökerek orayı temizledi. Ama elbiseyi tamamen yıkamadı." Şefkat Pınarı Efendimizin hasta ziyaretine misal olarak şu hadisi zikredelim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor: "Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyaret etti. Efendimiz bir hastayı ziyaret ettiğinde ona "Geçmiş olsun, hastalığın günahlarına kefaret olur inşallah" derdi. Bu bedeviye de aynı şekilde "Geçmiş olsun, hastalığın günahlarına kefaret olur inşallah" deyince adam "Sen hastalık günahlarına kefarettir, geçmiş olsun diyorsun ama benimki hiç de öyle gelip geçici bir hastalık değil. Tam aksine yaşlı bir adamın üzerinde iyice coşup köpürdükten sonra onu kabirleri ziyarete gönderen bir sıtmadır" dedi. O zaman Resul-i Ekrem duasını kabul etmeyen bu adama "Pekala, öyle olsun" buyurdu. Herhangi bir konuda mazeret ileri sürenlerin özrünü kabul etmesine misal olarak da Tebük seferine gitmemek için bir takım asılsız mazeretler ileri süren kimselere itiraz etmeden onların bahanelerini kabul etmesini hatırlatalım. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi: "Bir kimse Peygamber Efendimizin kulağına bir şey fısıldadığı zaman o kimse ağzını çekmedikçe Resul-i Ekrem başını ondan uzaklaştırmazdı. Mübarek elini tutan biri onu bırakmadıkça Peygamber aleyhisselam elini çekmezdi. Yanında oturan kimsenin önüne ayağı şöyle dursun, dizlerini uzattığı bile görülmedi."
Karşılaştığı kimseye ilk selamı Allah'ın elçisi verir, musafaha yapmak üzere ashabına elini ilk o uzatırdı. Arkadaşlarının yanında ayağını uzatıp da onların yerini daralttığı hiç görülmedi. Yanına gelene ikramda bulunur, kimi zaman onun altına hırkasını serer, kendi altındaki minderi gelen zata verir, oturmak istemezse oturması için ısrar ederdi. Ashabına Ebu Hureyre, Ebu Turab gibi künyeler verir ve onların gönlünü hoş etmek için sevmedikleri isimlerle değil, en çok sevdikleri ad, lakap veya künyeleriyle hitap ederdi. Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün Hazreti Fatıma'ya uğramış, Hazreti Ali'yi evde görmeyince aralarında küçük bir anlaşmazlık olduğunu, bunun üzerine Hazreti Ali'nin kızıp gittiğini öğrenmiş, onun Mescid-i Nebevi'de uyuduğunu haber alıp yanına gitmiş. Hazreti Ali'nin toprağın üzerinde yattığını, hırkası açılıp vücudunun toprağa bulandığını görünce, toprakları eliyle temizleyerek ona, "Toprağın babası, toprağa bulanmış kimse" anlamında "Kalk, kalk Ebu Turab" diye seslenmişti. Hazreti Ali de kendisine Ebu Turab künyesiyle hitap edilmesinden hoşlanırdı. Bir kimse adaba uygun olmayan bir şey söylemedikçe onun sözünü kesmezdi. Uygun olmayan tarzda konuşan kimsenin ya uyarmak suretiyle sözünü keser veya oradan kalkıp giderdi. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken yanına biri gelirse namazını uzatmadan bitirir, ona istediğini sorup halleder, daha sonra namazına devam ederdi. Yüzü hep güleşti. Peygamber Efendimiz kendisine vahiy gelmediği veya ashabına vaaz-ı nasihat etmediği yahut hutbe okumadığı zamanlarda insanların en çok tebessüm edeni ve en neşelisiydi. Hazreti Ali veya Zübeyr İbni Avvam şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize konuşma yaparken Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini hatırlatıp eski milletlere olan azabını dile getirirken sanki ertesi gün o azap bizim de başımıza gelecekmiş gibi yüzünün korkudan nasıl değiştiğini görürdük. Şayet Cebrail aleyhisselam ona yakında gelmişse vahyin şiddeti üzerinden büsbütün gidene kadar yüzü gülmezdi. Ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Haris radıyallahu anh, "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok tebessüm eden birini görmedim" demiştir. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber Efendimiz sabah namazını kılınca Medineli hizmetçiler içinde su bulunan kaplarla Mescid-i Nebevi'ye gelirler ve Allah'ın elçisinden bu kaplara elini batırmasını isterlerdi. Bazı sabahlar su çok soğuk olsa bile Resul-i Ekrem Efendimiz kendisine getirilen bütün kaplara elini daldırmaktan kaçınmazdı. Onlar bunu Resulullah'ın bereketinden faydalanmak için yaparlardı. Değerli dinleyicilerimiz, Şifa-i Şerif okumalarının bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Şifa-i Şerif okumaları. Eser Kadı İyaz. Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Tahlil Yayınları. Seslendiren Soner Çelebi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem,
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
3: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
4: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
5: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
6: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
7: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir. Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
8: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 59 09 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
7: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
9: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
10: İstanbul Teknik Hırdavat 0532 286 77 63 Topçular Bayrampaşa.
3: Kopinet büro makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis, kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
9: Maslak, Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212 276 61 60.
7: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
5: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
11: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
12: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
13: Taştan Oto, Saim Taştan, 0533 486 66 21, Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye.
14: Yiğit Kardeşler Döküm, Osman Yiğit, 0212 485 85 36, 0535 431 61 97 Başakşehir.
3: Çördükler Market Ramazan Çördük, 0542 824 33 73.
9: Öz Şahinler Kuyumculuk, telefon 0212 668 20 38, Sultan Gazi.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
15: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
16: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem
17: 103.2.
18: En güzel ezgi.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Güzel efem.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
3: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
4: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
5: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
6: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
7: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir. Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
8: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 59 09 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
7: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
9: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
10: İstanbul Teknik Hırdavat 0532 286 77 63 Topçular Bayrampaşa.
3: Kopinet büro makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis, kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
9: Maslak Formen Volvo Özel Servisi telefon 0212 276 61 60.
7: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
5: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
11: Kokunun en güzel hali Sufi Esans. Sufiesans.com.
12: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
13: Taştan Otu Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
14: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
3: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
9: Öz Şahinler Kuyumculuk telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkıları ile hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, imanı koruma konusuna devam ediyoruz. Ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bize getirmiş olduğu, yani Rabbimiz Azze ve Celle'nin kendisine vahiy ile bildirdiği, onun da Rabbinin risaletini noksansız bir şekilde, gereği şekilde, hiçbir noksanlık yapmadan, herhangi bir ziyade gündeme getirmeden Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde biz kullarına mutlaka iletmiştir. O üzerine düşen risalet ve nübüvvet görevini gereği gibi kamil bir şekilde tam olarak gerçekleştirmiş ve bütün ümmet onun risaletini gerçekleştirdiğine şahit olmuşlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde ümmete en son vasiyetlerini beyan buyururken sonunda size tebliğ ettim mi? Rabbimin bana beyan buyurduğunu size ulaştırmak üzere beni vazifeli kıldığı hakikatları size ulaştırdım mı, tebliğ ettim mi deyince orada bulunan 100.000'i aşkın mümin, Müslüman şahsiyetler evet şahidiz, sen Rabbinin risaletini bize tebliğ ettin diye şahitliklerini beyan edince kıyamete kadar gelecek ümmet adına bu şahitlik gerçekleşince aleyhissalatü vesselam ellerini, sağ elini kaldırdı ve şahit ol ya Rab diye göğü işareten halkın üzerine indirdi. Ümmet şahit bir ümmettir. Malum olduğu üzere ayet-i kerimede Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmete şahit olduğu, ümmetin de bütün insanlık alemi için şahit olduğu, örnek olduğu beyan buyurulmuştur. İslam'da hiçbir şey noksan bırakılmamıştır. Gecesi gündüzü kadar pamparlak, aydınlık olan bir nizamdır İslam. Bütün çağlara, çağlar ne olursa olsun, hangi çağda yaşanırsa yaşansın, İslam bütün çağlara cevap verecek Allah'ın nizamıdır. Hiçbir şey unutulmamış ve sadece falan çağ için olan bir sistem değildir. İnsanlık alemi kendince ne kadar gelişirse gelişsin, teknoloji ne kadar ilerlese ilerlesin, İslam mutlaka onun üstündedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere İslam yücedir, ondan başka yücelik yok. Ya da onun üzerine yücenilmez. Yani insanlar istedikleri kadar teknolojik olarak ilerlesinler, onların tabi ihtiyacı, insan olarak tabi ihtiyaçları hiç değişmez. Yemeleri, içmeleri, ruhi ihtiyaçları, bedeni ihtiyaçları, giyim kuşamları, barınmaları, değişen hiçbir şey yok. Bakıyorsunuz yayladaki bir kişi de kendisini soğuktan ve sıcaktan koruyacak dört duvar yapıyor, üzerine örtü veriyor. Tahtadan ya da çitten bir kapı yapıyor ona. En modern binalar dört duvardan, bir taban, bir tavandan, bir kapı ve pencereden oluşmuştur. Yani yayladaki kişinin taşları üst üstüne yığması, aralarını çamurla tutuşturması ile şu kadar 10 katın üst üste konulması arasında ihtiyaç giderme konusunda hiçbir fark yoktur. Aynı ihtiyacı gideriyor. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyor. Ve onun dinlenmesine, ayrıca setr olmasına, yani yabancı olanlardan gizlenmesine vesile olur. Bu kerpiçten yapılan, çamurdan yapılan, tuğladan yapılan ya da modern binalar dedikleri çimentodan yapılan, betondan yapılan, içine demir katılmış olan bir bina veyahut da çok süslenmiş, çok kullanışlı yapılmış bir bina ile kerpiç bir ev arasında hiçbir fark yoktur. Hatta belki kerpiç evler modern binalardan çok daha sıhhatlidirler. Onlar kışın sıcak, yazında serin olurlar. Tabiidirler. İnsan bedenine, insan tabiatına, insan fıtratına uyumludurlar. Bu konuda birçok şeyler söylenebilir. İnsanın yeme ihtiyacı var, içime ihtiyacı var. İşte bedeni, diğer ihtiyaçları, ruhi ihtiyaçları var. Bu Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopana kadar, son insana kadar aynı şeydir. Değişen bir şey yoktur. İslam bunların bütününe cevap vermiştir. Onun için birileri biz hangi çağda yaşıyoruz gibi bir akla ve mantığa, zekaya aykırı bir iddiada bulunması iki şey ile yorumlanabilir. Bir, ya gerçekten İslam'dan yana cahildir, İslam'ı bir nizam olarak, bütün bir düzen olarak tanımamaktadır, ya da ihaneti söz konusudur. Ya cehaleti ya ihaneti. İslam'ı biliyor, tanıyor ama Ebu Cehil gibi red ediyor. Veya Nemrut ya da Firavun gibi kabul etmiyor. Ya İslam'a karşı cehaleti gündemdedir, İslam'ı tanımıyordur, ya da böyle bir ihaneti söz konusudur. Bunun için dine hurafe ve bid'a karıştırmak, bu dinde olmayan şeyleri dinin sanki bir noksanlığı varmış da bunlar tamamlıyorlarmışcasına hareket edilmesi batıldır. İslam böyle bir hareketi tamamen red eder. Çünkü din kamildir. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Azze ve Celle mümin kullarının üzerine nimetini tamamladığını, dini kamilleştirdiğini, din olarak kendilerine İslam'ı seçip ondan hoşnut olduğunu, razı olduğunu beyan buyurmuştur. Bunun için imanın ve dinin korunması lazım. Din hayat nizamıdır. Hayat İslam'sız, İslam'sa hayatsız olmaz. Mutlaka İslam hayata hakim olmak ve ilkeleriyle yaşanmaya gelmiştir. Eğer ki birileri İslam'ı hayattan uzaklaştıracak olursa, birileri İslam'ı red edip tamamıyla hayat dışı bırakacak olursa hayat İslamsız kalır, İslam da hayatsız kalır. İslam fıtrat dinidir. Fıtrat da beraber gündeme gelir ve hayat İslam'la hayat bulur. İslamsız bir hayat gerçekten de sadece yeryüzünde canlı olarak bulunmaktan başka bir şey değildir. İnsan ancak İslam'la insan olur. İnsan imanla insan olur. Eğer iman, eğer salih amel gündemde değilse insan diğer canlılara döner, hatta Rabbimizin beyanıyla onlardan daha aşağıda olur. Çünkü Allah Azze ve Celle insanın dışında diğer canlılara, yani hayvanlara akıl vermemiş, iman vermemiş, onları iman etmek ile, akıllarını kullanmak ile, tabii ki bu mutlaka doğru, mutlaka iyi, mutlaka hayırlı şeylerde akılların kullanılması söz konusu. Allah Azze ve Celle kendilerine bu şekilde üstün kılmış iken onlar iman etmez de, akıllarını imanın emrine vermez de inkar edecek olurlarsa, Allah'ın bu nimetine karşı nankörlük yaptıklarından hayvanlardan daha aşağılık bir duruma düşerler. Bunun için İslam'da herhangi bir kusur söz konusu değildir. Eğer bir kusur varsa ben Müslümanım diyenlerin anlayışlarındadır. Veya kendi paylarına onların Müslümanlıklarındandır. Yoksa Müslümanlığın kendisinde, yani İslam'ın kendisinde asla bir kusur, bir noksanlık, bir fazlalık yok. O vasat bir dindir. Vasat ümmetin dinidir. Vasat da adaletli demektir. Yani tam kıvamında, hiçbir noksanlığı veya ziyadesi söz konusu değildir. Bunun için İslam'da olmayan, İslam dışı olan herhangi bir şeyi, ne ise o, ibadet kastıyla gündeme getirilmesi batıldır. İşte buna bid'at deniliyor. Tabi imanın da İslam'ın da bunlardan korunması lazım. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala şu şekilde anlatıyor. Ömer İbnül Hattab ehli kitaptan birinin elinden aldığı bir Tevrat nuskasını Resulullah aleyhissalatü vesselam'a getirdi, ona okudu. Resulullah aleyhissalatü vesselam öfkelendi, şöyle dedi: siz şüpheye mi düştünüz ya İbni Hattab? Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki ben bu dini size saf ve hurafelerden arınmış olarak bembeyaz bir şekilde getirdim. Ehli kitaptan bir şey sormayın. Size gerçeği söylerler, siz onu yalanlarsınız. Veya size batılı söylerler, siz onu doğrularsınız. Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki eğer Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir çıkar yolu yoktu. Hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel Ali Rahman'ın El-Müsted isimli eserindeki Beyrut Hicri 1313'te neşredilmiş, cilt 3 sayfa 387'de yer almaktadır. Aynı hadisimiz Sünen-i Darimi'nin mukaddimesinde bab 39 hadis 441'de yer almaktadır. Yine aynı hadisimizi İmam Rudani Cemmül Fevaidinde nakletmektedir. Cilt 1 sayfa 46 hadis 150. Yine Beyhaki Şubul İmanında aynı hadisi rivayet etmektedir. Beyhaki'nin Şuabul İmanından naklen Hatib-i Tebrizi Müşkatül Mesabihinde bunu Kitab-ül İman bölümünde naklediyor ve 177 numaralı hadis olarak yer almıştır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, yani sizin Kur'an'dan başka hiçbir kitaba, Kur'an'ın izahı olan sünnetten başka hiçbir yoruma, hiçbir izaha ihtiyacınız yoktur. Kitap ve sünnet size kafidir. Çağ hangi çağ olursa olsun, asır hangi asır olursa olsun, değil mi ki insan insandır? Değil mi ki insan varlık olarak değişmemiştir? Onun değişikliği artı ve eksi yönünde olabilir. Artıya da İslam cevap vermiştir, eksiye de İslam cevap vermiştir. Bütün problemleri çözmüş, bütün düğümler İslam tarafından çözülmüş, halledilmiştir. Siz şüpheye mi düştünüz ya İbnül Hattab? Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki ben bu dini size saf olarak, yani hurafelerden arınmış olarak bembeyaz bir şekilde getirdim. İslam tertemizdir. Kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İşte bu saflığını, bu temizliğini olduğu hal üzere kabul edip ona hiçbir şey eklemek ve çıkarmak yapmadan katıksız bir şekilde iman edip katıksız bir şekilde amellerinizi devam ettirin. Çünkü İslam saf ve bembeyaz, tertemizdir. Ehli kitaptan da bir şey sormayın. Sizin ehli kitaba, ehli kitabın size vereceği bilgilerine asla ihtiyacınız yoktur. Onların düzenlerine, onların felsefelerine, onların hayat anlayışlarına, ahlaklarına asla sizin ihtiyacınız yoktur. Sakın ha onlara müracaat edip kendilerine bir şey sorucu olmayın. Size gerçeği söylerler ama çokça yalancı olduklarından, çokça iftiracı olduklarından, bunlar Allah'a ve onun Resullerine iftira edenlerdir. Tevrat alıp okunduğunda, İnciller alıp okunduğunda, ki Allah Azze ve Celle bir tek İncil göndermiştir. Ama şu anda Hristiyanların elinde 4 tane İncil var. Ve bu İncillerin birçok yerleri birbirlerine muhalefettedirler. İhtilaf halindedir İncillerin nüshaları. O kadar çok iftira etmişler, o kadar çok doğru olmayan şeyleri gündeme getirmişler ki bize gerçeği söylediklerinde bile biz şüpheyle bakar, onu reddederiz. Halbuki ola ki Tevrat'tan, İncil'den veya İncil'lerden, Zebur'dan, ki bunların hepsinin bir araya gelmesinde ehli kitabın nezdinde kitab-ı mukaddes olarak ortaya konulmuştur. Ola ki oradan kendilerinin bozmadıkları Allah'ın bir ayetini size beyan ederler. Bu hakikattir, bu doğrudur. Bu Allah'ın ayetidir. Ama siz onların doğrucu olmayan karakterlerinden hareketle bunu inkar ederseniz de işte o vakit yanılmış olursunuz. Ya da size batıl bir şey söylerler, ola ki o sırada hissiyatınıza uygun düşer, ola ki aklınıza yatabilir o andaki halinizden dolayı, onu kabul edersiniz. O vakitte batıl olan bir şeyi kabul etmiş olursunuz. Ondan dolayı ehli kitaptan hiçbir şey sormayın. Olduğu hal üzere bırakın kendilerince. Resulullah sellem böyle beyan buyururken, ben de Müslümanlardanım diyen ve işgal edilmiş İslam topraklarında işgalci güçler namına toplumu yönetenler, sistemi elinde tutmaya çalışanlar, ben de Müslümanlardanım diyor. Ama onların sordukları ehli kitap, gündeme getirmiş oldukları düzen ehli kitabın düzeni, korumaya çalıştıkları sistem ehli kitabın sistemi, ellerindeki yasalar ehli kitabın yasaları. Bakarsınız ki işte Roma hukuku, İsviçre hukuku, Alman hukuku ve benzeri şeyler. Yani ehli kitabın yasalarıyla, hükümleriyle, hayat anlayışlarıyla, ahlaki anlayışlarıyla, eğitim ve siyaset anlayışlarıyla aynileşiyorlar. Onlara soruyorlar, onlar gibi davranıyorlar, onlar gibi yapıyorlar, onlara benzemeye çalışıyorlar, onlara uyuyorlar. Bu arada da biz Müslümanlardanız diyorlar. Ve Müslümanların yegane önderi, hayat örneği Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ehli kitaba bir şey sormayın buyurur. Ehli kitaba bir şey sormayın diye buyuran Resulullah sellemin ümmeti olduklarını beyan edenler ehli kitapla iç içe yaşıyorlar. Siyaseten, ekonomi yönüyle, hukuku yapısıyla, eğitim anlayışıyla ehli kitaplaşmışlardır. Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki eğer Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir çıkar yolu yoktu. Değil ehli kitabın zümreleri, onların Resul ve Nebi olarak kabul ettikleri, ki benim de kardeşim Resulullah Sellem'in beyanıyla bütün peygamberler anneleri bir, babaları bir, kardeştirler. Babaları bir, anneleri ayrı, kardeştirler. Aynı babanın çocuklarıdırlar. Dolayısıyla peygamberlerin bütünü, nübüvvet ve risalet sahibi olan o değerli şahsiyetlerin bütünü, o zirve şahsiyetlerin bütünü kardeştirler. Benim kardeşim Musa şu anda sağ olsaydı ancak bana tabi olurdu, bana itaat ederdi, benim kitabıma tabi olurdu, benim sünnetime tabi olurdu, benim ümmetim olurdu. Aranızda ben bu haldeyken nasıl olur da siz beni bırakıyor da bir başkalarına yöneliyorsunuz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Babaları bir, anneleri ayrı olan kardeşlerin, nübüvvet ve risalet sahibi olan kardeşlerin birbirlerine karşı durumu bu. Aleyhissalatü vesselamın beyan buyurduğu üzere. Dolayısıyla eğer ki müminler İslam'dan şüphelenecek olurlarsa, nedir? Efendim, İslam çağımıza cevap veremiyor. Halbuki İslam kendisine itaat edilmesini ister. Bunlar bekliyorlar ki İslam'ın haram dediği şeyleri zamanın icabı olarak helal desin. Kumara helal desin, zinaya helal desin, içkiye helal desin, faize helal desin, put heykellere tapınmaya helal desin, İslam dışı olan örf ve adetlere, yasalara helal desin, onlara tabi olun, tağuta itaat edin desin isterler. Yani onların hevalarına uygun cevazlar versin, hükümler beyan etsin isterler. Onların biraz kıçıklanan, vicdanlarının kendilerini tırmalanmış olduğu konuları ılımlı bir hale getirsin. Meşhur ifadesiyle ılımlı İslam olsun ve bunlar vicdanen rahat etsinler. Halbuki İslam önce kendisine iman edilmesini ve itaat edilmesini emreder. Tabi İslam emreder derken Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam emretmektedirler. İşte günün insanları İslam'a teslim olmaktansa İslam'ı kendilerine teslim olunmasını istiyorlar. İstiyorlar ki onlar şirk ve küfür, bid'a ve hurafe içinde bir hayat seçsinler. Böyle bir hayatları olsun, zevk-ü sefa içinde olsunlar. Herhangi bir ibadi mesele gündeme gelmesin. İslam onların bu anlayışlarına cevaz versin. Elbette ki böyle olması lazım desin. Zaruret meselesi desin. Çağın icabı desin. İnsanlar İslam'a uymayı değil, İslam'ı kendilerine, hevalarına, heveslerine uydurmaya çalışıyorlar. İşte imanın zedelendiği, amelin batıl haline gelmiş olduğu nokta burasıdır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, ben size öyle bir din getirdim ki bu din tertemizdir, saftır, katıksızdır, bembeyazdır, nurdur ve hayatın bütününü kıyamete kadar kuşatıcıdır. İnsan hayatında değişen hiçbir şey yok. İnsan hayatında değişen bir şey olmadığına göre İslam insan içindir, fıtrat dinidir ve dolayısıyla onların bütün ihtiyaçlarını karşılamış ve kendilerine gereği şekilde yardımcı olmuştur. Enes radıyallahu teala'dan rivayet olundu ki bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'a ey efendimiz, yani seyyidimiz ve efendimizin oğlu diye hitap edince Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: bu sözü söylemeyiniz, şeytan sizi heva ve hevese kaptırmasın, ben sadece Allah'ın Resulü Abdullah'ın oğlu Muhammed ve Allah'ın kuluyum. Ya da şu şekilde beyanda edilir: ben sadece Abdullah'ın oğlu Muhammed ve onun, yani Allah'ın Resulüyüm. Vallahi beni Allah'ın bana verdiği derecenin üstüne çıkarmanızı istemem. Elbette ki Rabbimizin kendisine vermiş olduğu dereceden aşağı da düşürülmez Resulullah aleyhissalatü vesselam. Allah Azze ve Celle ona hangi makama, hangi dereceyi vermişse Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı o makamda, o derecede görecek ve o şekilde kabul edip iman edeceğiz. Bu hadisi İbn Kesir rahimallahu aleyh Şemailur Resul isimli eserinde naklediyor ki İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inden naklediyor bu hadisi. İbn-i Kesir'in bu eseri Naim Erdoğan tarafından tercüme olunup İstanbul 1983'te yayınlanmıştır ve bu hadis sayfa 87'de yer alır. Ey Seyyidimiz, ey Seyyidimizin oğlu, ey Efendimiz ve Efendimizin oğlu diye hitap edince aleyhissalatü vesselam, hayır, kesinlikle beni olduğum hal üzere, Rabbimin bana vermiş olduğu derece üzere takdir edin, o şekilde bana hitap edin. Sakın ha bu konuda şeytan sizi heva ve hevese kaptırmasın. Ben sadece Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ve Allah'ın Resulü'yüm. Onun dışında bana herhangi bir şey söylemeyin. Abduhu ve Resuluhu. Vallahi beni Allah'ın bana verdiği derecenin üstüne çıkarmanızı istemem. Mutarraf bin Abdullah bin Eşşahayir radıyallahu teala rivayet ediyor ki babam anlattı. Beni amir heyeti içerisinde Resulullah selleme ben de gitmiştim. Biz sen bizim seyyidimizsin dedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam seyyid Allah tebareke ve teala'dır buyurdu. Biz fazilette en eftalimiz, ikramda en büyüğümüzsünüz dedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sözünüzü veya bu sözünüzün bir kısmını söyleyin. Şeytan sizi kendisine vekil tayin etmesin buyurdu. Yani övgüde de sövgüde de sakın aşırı gitmeyin. Yine Tirmizi rahimallahu aleyhin rivayet etmiş olduğu bir hadislerinde Resulullah sellem seveceğiniz kişiyi azar azar sevin. Ola ki günün birinde aranız bozulur, düşman olursunuz. Düşmanlık yaptığınız, kin güttüğünüz kişilere de azar azar davranın. Ola ki günün birinde dost olursunuz. Arkadaş olursunuz, mümin kardeş olursunuz. Ve o vakit aşırı gitmenizden dolayı çokça utanırsınız. Haya edersiniz. Her şeyde mümin dengeli olmalıdır. Sevgide de, öfkede de, nefrette de, düşmanlıkta da, dostlukta da. Aşırılık bu dinde yoktur. Aleyhissalatü vesselamın başka bir hadislerinde aşırı gidenler, taşkınlık yapanlar helak olmuşlardır buyurur. Bu hadisimiz Sünen Ebu Davud Kitabul Edeb Bab 10 hadis 4806'da kayıtlıdır. Yani gerek övgüde gerekse yergide mutlaka adil olmak lazım. Adaleti gözetmek lazım. Haddi aşmamak gerek. Cabir radıyallahu teala anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam kabrin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve üzerine bina yapılmasını nehi

kabrin kireçlenmesi, üzerine oturulması ve üzerine bina yapılması yasak edilmiştir. Resulullah Selam bu şekilde beyan buyururken, Hazreti Cabir de bize bunu rivayet ederken, ki bu rivayet Sahih Müslim Kitab-ı Cenayiz Bab 32 Hadis 94. Aynı hadisimiz Sünnen-i Nesai, Sünnen-i Tirmizi, Sünnen-i Ebu Davud ve Sünnen-i İbn-i Mace'de, yani 4 sahih sünnette, sünnende yer almıştır. Resulü Selam kabrinin kireçlenmesini yasaklamıştır. Maalesef ümmet içinde türbeler oluşturmuşlar ve kabirler kireçlenmiş. Yani kireçle sıvamışlar. Üzerine oturulması yasak edilmiştir. İçindeki bulunan ölüye hürmetendir. Nasıl ki canlının üzerine oturmuyorsak, vefat etmiş olan kişinin kabri üzerine de oturulmamalıdır. Onların üzerine binada yapılmaması gerekli. Yani türbe şeklinde insanların dileklerini, arzularını, isteklerini kendilerine havale ettikleri yatırların üzerine binanın yapılmaması. Elbette ki her mümin için bu geçerlidir. Ama hasreten türbe içinde bulundurulmak istenen kişiler için kesinlikle türbe yapılmamalıdır. Adet olmuş ama İslam'a aykırıdır. Mesela İslam alimlerinden, ariflerinden Mevlana Celaleddin Muhammed Konya'da kendisine türbe yapılmıştır. Meşhur eseri olan Mesnevi'nin 3. cilt 133. beytinde diyor ki, Müslümanların kabirleri üzerinde binalar yapmak, sandukalar koymak ve kubbeler yükseltmek asla makbul değildir. Bunu diyen ve günün müftisi olan fetvası, görüşü bu şekilde bulunan Mevlana'nın ölümünden 50 gün sonra kendisine türbe yapmak üzere bir bütçe oluşturmuşlar. Güya onu sevenler. Kendisi hayattayken babası Sultan Bahattin Veled için demişler ki ona bir türbe yapalım, bir kubbe yapalım, bir bina yükseltelim. Kendisi bu teklifi getirenlere diyor ki, sizin yapacağınız kubbe gök kubbeden daha büyük olabilecek mi? Mümkün müdür diyorlar, olsun. E o halde şu anda babamın mezarının üzerinde gök kubbesi var. Gök kubbeden daha muazzam, daha büyük bir şey yapamayacağınıza göre bırakın gök onun kubbesi olsun demiş idi. Ama insanlara bakıyoruz, kabirleri kireç diyorlar Resulü Sellem olmasın dediği halde ve üzerine türbeler yapıyorlar, kubbeler yükseltiyorlar. Ondan sonra da gidiyorlar, efendim bu yatır Allah'ın mübarek bir kuludur diye direkt ondan istiyorlar veya etrafında tavaf ediyorlar ya da taş yapıştırıyorlar mezarlarına ya da türbelerine veya mum yakıyorlar ya da ip bağlıyorlar veyahut da dağdan türbenin içine getirilen, işte gelen insanların abdest

0: alması, namaz kılmasını sağlamak için ya da içme suyunu temin etsinler diye oraya bir içme suyu bağlanır ve zaman olur bu içme suyu veya dökülmüş olduğu o havuzu mukaddes kabul edilir. Hatta o çeşmeyi aslan heykeli yapıp aslanın ağzından akmasını sağladıkları vakit mukaddes bir su oluveriyor. Ondan içenlerin günahlarının affolunacağına itibar ediyorlar. Ve bakıyorsunuz ki büyük bir bid'a, büyük bir hurafe ortaya çıkıyor. Ebu Mersed-i Ganevi'den diyor ki Resulullah Sellem şöyle buyurdu. Kabirlerin üzerine oturmayın, onlara doğru namaz kılmayın. Sahih Müslim Kitab-ı Cenayiz Bab 33 Hadis 97. Aynı hadisimiz Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesai'de yer alır. Ebu Hayyaç el-Esedi şöyle demiştir. Bana Ali bin Ebi Talip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beni gönderdiği bir işte ben de seni göndereyim mi? Tarumar etmediğin hiçbir put, heykel düzeltmediğin hiçbir yüksek kabir bırakmayasın dedi. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam İmam Ali'yi bununla görevlendirmiş ve İmam Ali radıyallahu teala anh bu görevini başarıyla sonuçlandırmıştır. Bütün put heykelleri yerle bir etmiştir. Tamamen kırmış, parçalamıştır. Ve yükseltilen insanların gözünde görkemli görünsün diye veya tazimi artsın diye yüksek yüksek kabirler yapmışlardı. Onları da yer seviyesine indir. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Cenayiz Bab 31 Hadis 93. Aynı hadisimiz Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesai ve Sünen-i Tirmizi'de yer alır. Demek ki insanlar zamanla kabirlere tapınır olmuşlar. Onları mukaddes kabul etmişler. Onlardan kendilerine birçok iyilikler, güzellikler, hayırlı şeyler geleceğine itibar etmişler. Ve onlara adaklar adamışlar. Gidip de adağını onun mezarının başında, özellikle koyun veya sığır, deve adamış ise onun mezarı başında kanını akıtmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kabirleri ziyaret eden kadınlara kabirler üzerinde mescit kuran ve kandil yakanlara lanet etti. Kabirleri yalnız başına ziyaret eden kadınlar. Malum kabristanlar genellikle ıssız yerler olurlar. Yani devamlı kalabalık yerler değil. Mümine bir kadın böyle bir yerde tek başına bulunması elbette ki onun can tehlikesi, ırz, namus, iffet tehlikesi gündemde olduğu için Resulullah Aleyhisselam tarafından yasaklanmıştır. Bu yasağı çiğneyenler için de Resulullah lanet etmiştir. Ayrıca kabirler üzerinde mescit kuran ve kandil yakanlara da lanet etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlar da bid'a ve hurafedir ki bunlar kesinlikle İslam'a yakışan şeyler değildirler. Bu hadis Sünen-i Tirmizi Kitab-ı Salat Bab 236 Hadis 319'da kayıtlıdır. Aynı hadisimiz Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesai, Sünen-i İbn-i Mace de yer aldığı gibi aynı zamanda İmam Rudani'nin Cemül Fevaid'inde yer almıştır. Ahmet bin Hanbel'in müstedinden imam bunu nakletmektedir. Değerli kardeşler, gördüğümüz üzere imanın mutlaka korunması lazım. İmanı başta şirk ve küfürden, sonra bid'a ve hurafelerden tertemiz, emin kılmak gerek. Ayrıca salih ameli de bid'alardan ve hurafelerden, gidişlik denilen riyadan korumaya gayret etmemiz gerekli. Kardeşlerimize bir hadis daha nakledeyim ve bu akşamki sohbetimize ara verelim. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala'dan rivayet ediliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam annesinin kabrini ziyaret ederek ağladı, yanındakileri de ağlattı. Sonra şöyle buyurdu: annem için istiğfarda bulunmak hususunda Rabbimden izin istedim fakat bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istedim, ona izin verdi. Bundan dolayı artık sizler de kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Cenayiz 36 hadis 108. Aynı hadisimiz Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Nesai, Sünen-i İbn Mace, Sünen-i Tirmizi'de de yer almıştır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Daiyi dinlediniz.

0: Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 3903 Hadımköy. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 6076 Gaziantep.
3: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
4: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
5: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
6: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
7: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir. Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
8: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 59 09 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
7: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
9: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
10: İstanbul Teknik Hırdavat 0532 286 77 63 Topçular Bayrampaşa.
3: Kopinet büro makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
9: Maslak Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212 276 61 60.
7: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
5: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 nitelikosgb.com.
11: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
12: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
13: Taştan Otu, Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye.
14: Yiğit Kardeşler Döküm, Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
3: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
9: Öz Şahinler Kuyumculuk, telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
1: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
15: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
16: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555-764-3903 Hadımköy Balcı Yusuf Gezer 0530-240-6076 Gaziantep
4: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532-494-7152 Tepeüstü Ümraniye
5: Enes Duşakabin Sistemleri 0212-291-1385 0536-781-7308 Zeytinburnu
6: Enes Ofis Kırtasiye Kitap, Oyuncak, Kurumsal Talip Enes 0552-657-2899
7: Ersey Tekstil 0533-371-3171 erseytekstil.com
8: Eyüp Nakliye 0519-745-4515 Ataşehir Fanus Turizm 0212-621-8025 Fatih
9: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212-635-5909 0535-563-9790 Malta Çarşısı Fatih
10: Hobilife Demirel Plastik 0212-659-0315 İstoç
11: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212-642-4692 0212-642 imza Merter
2: Hicri yılınızı tebrik ederiz.
12: İstanbul Teknik Hırdavat 0532-286-7763 Topçular Bayrampaşa
4: Kopinet Büro Makineleri, Fotokopi, Yazıcı, Bilgisayar Satış ve Servisi, Ofis Kırtasiye ve Gıda Bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212-216-9660 www.kopipazar.com
11: Maslak, Formen Volvo Özel Servisi, Telefon 0212-276-6160
8: Nezir Akış Elektrik, 0541-731-5510 Karaköy ve İstoç.
6: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542-761-1264 Nitelik OSGB.com
13: Kokunun en güzel hali Sufi Esans sufiesans.com
14: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market 0216-430-8838 Taşdelen Çekmeköy
15: Taştan Otu Saim Taştan 0533-486-6621 Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye
16: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212-485-8536 0535-431-6197 Başakşehir
4: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542-824-3373
11: Öz Şahinler Kuyumculuk Telefon 02

0: Özel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

الله

0: Özel FM.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.

0: Değerli dinleyenler, Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın yazmış olduğu Emanet ve Ehliyet kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hicretin mahiyeti. Kur'an-ı Kerim'de nihayet Rableri onların dualarına şöyle icabet etti. İçinizden gerek erkek, gerek kadın ki kiminiz kiminizden hasıl olmadır. Bir iş yapanın amelini ben elbette boşa çıkarmayacağım. İşte hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye, hakaret ve ziyana uğrayanların, muharebe edenlerin ve öldürülenlerin de amdolsun suçlarını örteceğim ve amdolsun canibimden bir mükafat olmak üzere onları altından ırmaklar akan cennetlere de sokacağım. Daha büyük ve güzel mükafat ise Allah'ın yanındadır. Allah'ı ve Resulünü tanımayanların refah içinde diyar diyar dönüp dolaşması sakın ha sizi aldatmasın. Azıcık bir faidedir o. Sonunda varıp sığınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yatma yeridir. Âl-i İmrân Suresi 195-197 hükmü beyan buyurulmuştur. Kâfirlerin şiddetli işkence ve hakaretlerine İslam'ı sürekli tebliğ ederek karşılık veren ve sabreden müminlere hicret emri verilmiştir. Hicret edenlerin faziletleriyle ilgili ayet-i kerimede kadınların ismi zikredilmeyince Hz. Ümmü Seleme radıyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hicretin mükafatı hususunda kadınlara dair bir şey zikredilmiş olduğunu işitmedim diye müracaatta bulunması üzerine bu ayet-i kerime inzal buyurulmuştur. Mekke toplumunda insanların kendi kendilerini ilah yerine koyarak ve sembol olarak bazı heykelleri önlerine alıp şirki iktidar haline getirdikleri malumdur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tebliği sonucu iman eden müminler ise Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlere muhataptırlar. Dolayısıyla İslam ahkamı ile küfür ahkamı karşı karşıyadır. Müminlere silahlı mücadele yapma hususunda da herhangi bir emir verilmemiştir. Aksine hala silahla mücadele caiz değildir. Bu durumda iki ihtimal söz konusudur. Birincisi, içinde yaşadıkları Mekke toplumunun şartlarına ve Darun Nedve'nin çıkardığı kanunlara boyun eğme ki bu imandan sonra küfrü seçip tağuta teslim olma manasına gelirdi. İkincisi, Mekke civarında bulunan mağara veya evlere çekilip katiyen ses çıkarmama. Bu da mümkün değildir, zira tebliğ etme sürekli farzdı. Mekke müşriklerinin işkenceleri tahammül sınırlarını zorlayınca sahabe-i kiram Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme müracaatta bulundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Habeşistan'a gidiniz, orada halkına zulmetmeyen bir kral var. Doğrulukla tanınmış, sizler korunmuş olursunuz. Ta ki Allah-u Teala Celle Celaluhu size ve bana bir kurtuluş nasip buyursun diyerek hicrete izin verdi. Hazreti Lut aleyhisselamdan sonra yapılan ilk hicret budur. Nitekim Hazreti Osman radıyallahu anh zevcesini merkebe bindirip herkesten önce yola çıktığı haber verilince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Lut peygamberden sonra ailesini yanına alıp Allah yolunda hicret eden ilk insan Osman'dır buyurdular. Birinci ve ikinci Habeşistan hicretleri Mekke hükümetini zor duruma düşürmüştür. Zira insanları sadece Allah'a iman edip tağutu reddettiği için suçlu ilan eden müşrik düzenin mahiyetinin öğrenilmesini arzu etmemişlerdir. Nitekim Darun Nedve'de toplanıp durumu müzakere ettiler. Daha sonra Abdullah bin Ebi Rebi'a ve Amr bin As'ı Habeşistan kralı Necaşi'ye elçi olarak göndermeye karar verdiler. Bütün mesele Habeşistan'a hicret eden müminleri geri getirmek ve işkenceye devam etmek. Birinci ve ikinci Akabe beyatlarından sonra Medineli müminler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi sürekli olarak davet ediyorlardı. Esasen 3 yıl süren korkunç tecrit hayatı müminleri iyiden iyiye güçsüz bırakmıştı. İslam tarihine Haberus Sahife diye geçen bu olay, Darun Nedve'nin sakinlerinin, şehir parlamentosunda görevli tağutların, Darul Erkam'a çekilen müminlere karşı kininin bir belgesiydi. Bu ambargo sırasında açlıktan ölen çocukların ve iniltileri Mekke'yi saran ihtiyarların durumu tefekkür edilirse, küfrün ne kadar necis olduğu kavranır. Mekke hükümetinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ve müminlere yaptığı işkenceleri bilen Ensardan El-Abbas Ubade, ''Ya Resulallah, eğer istiyorsan kılıçlarımızla seni taciz eden Mekkelilere savaş açalım.'' diyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise, henüz bununla emrolunmadık buyurarak onlara da sabretmeye davet ediyordu. Ancak Darunnedve bu işe kesin bir çözüm bulma zamanının geldiğine inanıyordu. Zira müminler gizlice her şeylerini terk ederek Medine'ye hicret etmeye başlamışlardı. Darunnedve'de Necitli Şeyh kılığında şeytanın da iştirak ettiği bir toplantı yapıldı. Çok önemli bir kararın alındığı toplantı için Kur'an-ı Kerim'de "Hani bir zaman o küfredenler seni tutup bağlamaları, ya seni öldürmeleri, yahut seni yurdundan zorla çıkarmaları, bu için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onun karşılığını, karşı tuzağını yapıyordu. Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır." Enfal Suresi 30 hükmü beyan buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret emrini alınca yatağına Hazreti Ali radıyallahu anh'ı bırakarak suikastçi kafirlerin arasından Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine vardı. Evet, Allah-u Teala Celle Celaluhu suikastla görevli kafirlerin basiretini alıvermişti. Bakıyorlardı ama göremiyorlardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da hicret emrini bekliyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz o anı şöyle anlatıyor. "Vallahi o güne kadar sevinçten ağladığını görmemiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babam Ebu Bekir'e beraber hicret edeceklerini söyleyince Ebu Bekir sevinçten ağlamaya başladı." Darunnedve'de Necitli Şeyh'in veya şeytanın teklifiyle alınan suikast kararı hedefine varamamış ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ettiği haberi yayılmıştır. Mekke hükümeti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye varması halinde durumun çok nazik hale geleceğinin farkındaydı. Hepsi peşine düşmüşlerdi. Münadiler Mekke müşriklerinin zenginlerinin ortaya koyduğu ikramiyeleri ilan etmek suretiyle işin cazip hale dönüştürüyorlardı. Mahir bir iz sürücü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın gizlendiği Sevir mağarasına kadar hükümet askerleriyle birlikte gelmişti. Ancak Allah-u Teala Celle Celaluhu bir örümceğe mağaranın ağzını ağlarıyla ördütmüştü. Askerler mağaranın girişine geldiğinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh endişeye kapılmış, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Tasalanma, Allah Celle Celaluhu bizimle beraberdir" diye onu teselli etmişti. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şu şekilde izah buyurulmaktadır. "Eğer siz ona, Resulüme yardım etmezseniz, hatırlayın o anları ki kafirler onu Mekke'den çıkardıkları zaman bizzat Allah ona yardım etmişti. O anlar öyle anlardı ki Resulullah ancak ikinin ikincisinden ibaretti. O zaman onlar Sevir Dağı'nın tepesindeki mağaradaydılar. Peygamber o zaman arkadaşına Hazreti Ebu Bekir'e "Tasalanma, Allah hiç şüphe yok ki bizimle beraberdir" diyordu. Allah onun Hazreti Ebu Bekir'in üzerine sekinetini, kuvve-i maneviyesini indirmiş, onu Resul-i Ekrem'i görmediğiniz ordularla teyit etmiş, kafirlerin kelimesini, küfürlerini alçaltmıştı. Allah'ın kelimesi ise "O çok yücedir, Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir." Tevbe Suresi 40. Malum olduğu üzere müminlerin kendi işlerinden bir ulul emir seçmelerinin asıl sebebi İslam'ın emirlerini hakkıyla eda edebilmektir. Çünkü birçok ibadetin edası dahi buna bağlıdır. İmam Ebu Muin en-Nesefi, "Üzerimizde İslam devlet başkanı olan imamı görmeden bir günün geçmesi caiz değildir. İmametin hak olduğunu kabul etmeyen kimse kafir olur. Çünkü dini hükümlerden bir kısmının caiz olması imamın varlığına bağlıdır. Cuma namazı, bayram namazları ve yetimleri evlendirmek gibi. İmameti inkar eden kimse farzları inkar etmiş olur, farzları inkar eden de kafir olur" buyurmaktadır. Dikkat edilirse ulul emri inkar etmek, başta cuma namazı olmak üzere farzları inkar etmek olarak ele alınıyor. Hicrette de durum farklı değildir. Müminler için hicret bazen vacip, bazen sünnet ve bazen de müstahap olur. Ancak hicrete karar verecek olan ulul emirdir. Bir ülkede İslam'a uygun hayat yaşanamıyorsa ve Müslümanlar zorla küfrün ordularına asker yapılıyorsa hicret etmek vecibi olur. Hicret, İslam cemaatinin muhafazası için eda edilmesi gereken salih amellerden birisidir. Medine'de silahlı mücadele farz kılınmıştır. Mekke'den Medine'ye hicret eden müminlerin geride kalan bütün malları talan ediliyor. Faziletleri kelimelerle izah edilmeyecek olan Ensar, hicret eden müminleri, muhacirleri bağrına basmıştır. Her şeylerini onlarla paylaşan Ensar hakkında Kur'an-ı Kerim'de, onlardan, muhacirlerden evvel Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş olan kimseler, kendilerine hicret edenlere sevgi beslerler. Onlara, muhacirlere verilen şeylerden dolayı göğüslerinde bir ihtiyaç meyli bulmazlar. İhtiyaçları bulunsa bile onları öz canlarından, nefislerinden daha üstün tutarlar. Kim nefsinin malı olan hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte muradına erenler onların ta kendileridir. Haşr suresi 9. Hükmü beyan buyurulmuştur. Hazreti Bera radıyallahu anh'tan rivayet edilen Buhari, Müslim ve Tirmizi'de kaydedilen bir hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olanlar sever. Münafıktan başkası da onlara buğz etmez. Ensarı seveni Allahu Teala Celle Celaluhu sever. Buğz edene de Allahu Teala Celle Celaluhu buğz eder. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a, bunlar kendilerine gönderilen peygamberi yurtlarından çıkardılar. Biz dünyada Allah'ın teslim olmuş kullarıyız ve biz ancak ona dönücüleriz. Bakara suresi 156. Mutlaka helak olacaklar buyurdu. Harbin mübah kılındığına dair ilk ayeti kerimede Medine'de nazil oldu. Kendileriyle mukatele edilen, yani düşmanların hücumuna uğrayan müminlere uğradıkları o zulümden dolayı bilmukabele harbe izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kemaliyle kadirdir. Haç suresi 39. Ehli sünnet vel cemaatin müçtehit imamları savaşı başlatan ve bilfiil devam ettiren Mekke müşriklerine karşı tecavüzü önlemek ve meşru müdafaa haklarını kullanmak üzere cihada izin verildiği hususunda müttefiktirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu husus ayrıca tasrih buyurulmuştur. Ey iman edenler! Ahitlerini bozan, o peygamberi sürüp çıkarmayı kuran ve bununla beraber ilk defa da sizinle kendileri muharebeye başlayan bir kavim ile savaşmaz mısınız? Onlardan, müşriklerden korkacak mısınız? Eğer gerçekten inanmış kimselerseniz, kendisinden korkmanıza daha çok layık olan bir Allah vardır. Onlarla muharebe edin ki Allah sizin ellerinizle onları azaplandırsın, onları rüsva etsin, size müşriklere karşı nusret versin, müminler zümresinin göğüslerini ferahlandırsın. Tevbe suresi 13-14. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, bundan sonra haram ayları geçtikten sonra savaşılması emredildi. Bununla ilgili olarak Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur: Dokunulması haram olan o aylar çıktığı zaman artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları esir olarak yakalayın. Onları hapsedin. Onların bütün geçit yerlerini tutun. Eğer tevbe ederlerse tevbelerini ve imanlarını tasdik için namaz kılarlar. Zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Çünkü Allah çok yargılayıcıdır, çok esirgeyicidir. Tevbe suresi 5. Bu ayeti kerime ile birlikte mesele bir sonuca bağlandı. Emrin mutlak oluşu her halükarda ona uymayı gerekli kılıyor. Ancak savaşın farz oluşu dini yüceltmek ve müşrikleri susturmak içindir. Hükmünü zikretmektedir. İmam-ı Merginani, cihat Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun dinini aziz kılma ve küfrün şerrini insanlar üzerinden def etmek için farz kılınmıştır buyurmaktadır. Emperyalist kafirlerin İslam topraklarını istila ettiği günümüzde cihat, gücü yeten her mümin üzerine farz-ı ayn olan bir ibadettir. Cihat kimlere farz değildir? Kur'an-ı Kerim'de amaya, muharebeden geri kalmak hususunda vebal yok, topala vebal yok, hastaya vebal yok. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim geri kalırsa onu da elem verici bir azap ile azaplandırır. Fetih Suresi 17 hükmü beyan buyurulmuştur. Hanefi fukahası bu ayeti kerimeyi esas alarak cihada gitmekten meşru bir özür sebebiyle aciz olan kimselere cihat farz değildir hükmünde ittifak etmiştir. Kör, topal, hasta, eli veya ayağı kesilmiş kimselere cihat farz değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlara cuma, cenaze namazı ve bir de cihat hariç erkeklere farz olanların hepsi farz kılınmıştır buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası kadınlara cihadın farz kılınmamasının sebebi bünyelerinin zayıf olmasıdır hükmünü beyan etmiştir. Dolayısıyla istila anında gücü yeten herkese cihat farzain haline geldiğinde kadınlara da ihtiyaç hasıl olur. Darül İslam'da kadınlara cihat farz değildir. Cihat küçük çocuğa farz değildir. Ana ve babaya itaat etmek farz olduğu için ana ve babasından her ikisi veya birisi hayatta olan mükellef kimseye cihat farz değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihada gitmek isteyen Abbas bin Mirdas'a anandan ayrılma. Çünkü cennet ananın ayağının altındadır buyurmuştur. Sirac yine Sirac'ta zikredilmiştir ki bir kimse tehlikeli bir sefere ancak anası ve babasının izniyle çıkabilir. Ama tehlikeli olmayan bir sefere onlardan izinsiz çıkabilir. İlim tahsili için de izinsiz çıkabilir. Kur'an-ı Kerim'de bununla beraber müminlerin hepsinin topyekün savaşa çıkmaları layık değildir. O halde işlerinden her sınıfın birer kısmı dinde fakih olmayı, İslam'ın inceliklerini öğrenmeleri için peygamberin yanında kalmaları, şer'i ilimleri iyice öğrenmeleri ve kavimleri cihattan dönüp kendilerine geldiklerinde onları Allah'ın azabıyla korkutmaları için gitmeyip kalmalıdırlar. Olur ki bu sayede şer'i şerefin izin vermediği hareketlerden kaçınırlar. Ey iman edenler! Kafirlerden size yakın olanlarla muharebe edin. Onlar sizden büyük bir azm-ı şiddet bulsunlar. Bilin ki Allah muhakkak takva sahipleriyle beraberdir. Tevbe suresi 122-123 hükmü beyan buyurulmuştur. Bulundukları beldede kendilerinden daha fakih ve alimi bulunmayan kimselere de cihat farz değildir. Böyle alimler farz olmayarak cihada gidecek olsalar, kendilerine cihad etmek farz değildir. Çünkü o belde halkının din cihetinden zayi olma korkusu vardır. Bezzaziye sahibi, böyle fakih ve alim olan kimselerin farz olan hac seferinden başka hiçbir sefere çıkmaları caiz değildir demiştir. Bir müminin cihada çıkması, hanımlarının, çocuklarının, kardeşlerinin ve nafakalarıyla yükümlü olduğu kimselerin iznine tabi değildir. Onlar razı olmasa dahi cihada çıkar, ancak helak olma söz konusu olursa durum değişir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin nafakasını teminle yükümlü olduğu kimseleri kaybetmesi günah olarak kendisine yeterlidir buyurmuştur. Esasen mücahidin geride kalan ailesi diğer müminlere tıpkı annesi gibi haramdır. Ta ki şehit olursa durum değişir. İstila anında durum. Yukarıda beyan ettiğimiz hususlar farz-ı kifaye olan cihatla ilgilidir. İbn Abidin, düşman İslam beldelerinden bir beldeye ansızın girerse cihat farzayın olur. Bu hale nefiri am denir. İhtiyar adlı kitapta nefiri am bütün Müslümanlara muhtaç olunmasıdır diye tarif edilmiştir. Kadınlar kocalarından, köleler efendilerinden, borçlular alacaklarından izinsiz çıkarlar. İmam-ı Serasi nefiri amda cihat edebilecek bali olmayan çocukların cihada çıkıp savaşmalarında her ne kadar ana babaları razı olmasa bile bir beis yoktur demiştir. Meselenin özü şudur. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun indirdiği hükümlerle hükmedilen Darül İslam küffarın saldırısına uğrarsa silah kullanmaya kudreti bulunan kadın, köle, çocuk, hasta ve diğer kimselere her Müslümana cihat farz-ı ayın olur. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh böyle durumlarda savaşa katılmak herkes için farz-ı ayındır. Allah-u Teala Celle Celaluhu sizler gerek hafif gerek ağırlıklı olarak el birlik topyekün cihada çıkın. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Tevbe suresi 41 buyurmuştur. Çünkü cihada çıkmadığı takdirde bir daha bu ibadete eda etme imkanı bulamayabilir hükmünü zikretmektedir. İslam ahkamı ile hükmedilen bir belde küffarın istilasına uğradığı zaman müminler cihadla istilayı ortadan kaldıramazlarsa esir durumuna düşerler. Esaretin kesinleşmesi küfür ahkamının o beldede açıkça icra olunmasıdır. Eğer müminler kendi işlerinden emir, kadı, cuma imamı ve amil nasip ederek kendi aralarında İslam ahkamını tatbik edebilirlerse istilayı kırmaları ve imtihanı kazanmaları mümkün olur. Küfür ahkamı ile hükmedilen mahkemelere müracaat edemezler. Zaruret söz konusu olduğu için kadı tayin etmeleri vacip olur. Düşmanla sulh yapmak. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, şayet düşman müminlere bizi bırakın ne biz sizinle savaşalım ve ne de siz bizimle savaşın derlerse Müslümanların bu teklifi kabul edip savaşmamaları caiz değildir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Ey müminler, gevşemeyin, mahzun olmayın. Siz eğer gerçekten mümin iseniz düşmanlarınıza galip ve onlardan çok üstünsünüz. Âl-i İmrân suresi 139. Çünkü cihat bir farzdır. Müslümanların farz olan şeyi kabullenmemeleri düşünülemez. Nasıl ki oruç tutmamayı, namaz kılmamamızı isterlerse bu isteklerini kabul etmeyeceksek cihatla ilgili tekliflerini de kabul etmeyiz. Ama düşman çok güçlü ise ve Müslümanlar onlara karşı koyamayacaksa o başka. Hükmünü beyan buyurmaktadır. Dikkat edilirse cihat için gerekli her türlü imkan varken onu terk etmek mümkün değildir. Zira cihat farz olan bir ibadettir. Rükünlerine ve şartlarına riayet edilerek ihlasla eda edilmesi zaruri olur. Eğer barış Müslümanlar için hayırlı ise imam, ulul emir, ehli harp ile barış yapar. Ancak Müslümanlar için hayırlı değilse barış caiz olmaz. Çünkü barış sureten ve manen cihadı terk etmektir. İmam-ı Merginani, müminlerin imamının harbilerle Müslümanlar için maslahat bulunduğunu zaman barış yapmasında beis yoktur. Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: Eğer onlar kafirler barışa meylederlerse sen de ona sulhe yanaş ve Allah'a tevekkül et. Enfal suresi 61. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikleriyle Hudeybiye'de sulh anlaşması imzalamıştır. Şunun üzerine ki sulh sebebiyle müşriklerle arasında o yıl savaş olmasın, çünkü sulh yapmak Müslümanlar için hayırlı olduğu zaman manevi bir cihattır hükmünü zikretmektedir. Dikkat edilirse kafirlerle sulh yapmak müminlerin imamına bağlı olan bir hadisindir. Hiç kimse kendi mantığına dayanarak ve ehven-i şer istilahını öne sürerek kafirlerden bir zümre ile sulh imzalayamaz. Kafirler Müslümanları kuşatır ve mal talep ederek barış yapmak isterlerse ulul emir böyle bir sulha razı olmaz. Zira bu teklifte müminleri hor ve hakir kılma söz konusudur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölüm tehlikesi olmadığı süre içerisinde mümin için kendisini zelil etmek yoktur. Ancak ölüm tehlikesi anında bu tehlikeyi hangi yolla def etmek mümkün olursa o vaciptir buyurmuştur. Ancak ulul emir harbilerle sulh yapmayı ve buna karşılık onlardan harbilerden mal almayı münasip gördüğü zaman bunda bir beis yoktur. Zira mal olmaksızın sulh yapmak caiz olunca mal alarak yapmak evleviyetle caiz olur. Bu alınan mal cizyenin sarf olduğu yerlere sarf edilir. Kimler eman verebilir? Emanın kelime manası korkusuzluk, rahatlık, endişeden beri ve emin olmaktır. İslami ıslahta emniyete ve güvenliğe kavuşması hususunda düşmana verilen söz veya yapılan işaret demektir. Hür bir erkek veya hür bir kadın kafire eman verdiği zaman onlarla savaşmak sahih olmaz. Zira Müslümanlardan hür bir erkeğin veya kadının eman vermesi sahihtir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların kanları birbirine eşittir ve onlardan herhangi birisinin ahitleriyle amel edilir buyurmuştur. Müminler kuvvet ve şevket ehlindirler. Kafirler onlardan çekinir. Eman verilebilmesinin sebebi imana dayandığı ve imanının da cüzlere bölünemezliği esas olduğu için hür bir müminin, erkek veya kadın, tek başına verdiği eman sahihtir. Ancak mükellefin eman vermesinde fesat tehlikesi söz konusu olursa, müminlerin lideri bu hakka sınır koyabilir. Ulul emre zimmet akdiyle bağlı olan gayrimüslimin, zimminin eman vermesi sahih olmaz. Zira o akaid noktasından itham altındadır. Ayrıca velayet durumu da söz konusu değildir. Buradaki incelik şudur. Gayrimüslim her ne kadar Darul İslam halkından ise de kendi akaidinde olan bir kafiri casuslukla görevlendirebilir. Çünkü din gayretiyle amel etme ihtimali mevcuttur. Kaldı ki herhangi bir kafir gayrimüslim olan zimminin vereceği sözde güvene ve emniyete kavuşmaz. Darul Harp'te ikamet eden Müslümanın da herhangi bir kafire vereceği eman sahih değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, mahcur olan kölenin emanı caiz olmaz buyurmuştur. Ancak efendisi o köle için cihad izni vermişse emanı sahih olur. Zira o cihad eden kuvvet ve şevket sahibi bir mümin olmuştur. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kölenin emanı emandır hadisi şerifini esas alarak kölenin emanı sahih olur buyurmuştur. Müftabih olan kavil, İslam ordusunun bir askeri olan kölenin kafire vermiş olduğu eman sahihtir, mahcur olan ve efendisi tarafından cihad etmesine izin verilmeyen köle ise eman veremez. Ayrıca sabi hükmünde olan çocuğun ve mecnun gibi akli melekeleri zayıf olan kimselerin de eman vermesi sahih değildir. Kazancın en eftali ve en temizi ganimet. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala Celle Celaluhu kıyametin kopmasına yakın bir zamanda beni kılıçla gönderdi. Rızkımı da mızrağımın altında, gölgesinde kıldı. Bana muhalefet edenleri de zelil ve hakir eyledi. Her kim kendisini bir kavme benzetirse o da onlardandır buyurduğu bilinmektedir. Şurası muhakkaktır ki kazancın en eftali ve en temizi cihad yoluyla elde edilen ganimettir. Farz olan cihad ibadetinde hem İslam'ı aziz kılma hem kazanç elde etme fiilleri birleşmiştir. Ayrıca insanlar üzerinden küfrün şerrini kaldırmak gibi mübarek bir amel söz konusudur. İmam-ı Merginani, zekat Beni Haşim'e verilmez. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Beni Haşim! Şüphesiz Allah-u Teala Celle Celaluhu sizin üzerinize insanların yıkantı sularını ve kirlerini haram kıldı. Onun yerine sizi humusun humusunu bedel kıldı. Farz olmayan nafile de ise durum böyle değildir hükmünü zikreder. Bütün muhtemel hadis mecmualarında Beni Haşim'e zekat verilmeyeceği kayıtlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz ki bu sadakalar ancak insanların kazançlarının kirleridir. Bunlar ne Muhammed'e helal olur ne de Ali Muhammed'e buyurduğu bilinmektedir. Hanefi fukahası Beni Haşim veya Ali Muhammed'den kastın Hazreti Ali radıyallahu anh'ın, Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın, Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın, Hazreti Akil radıyallahu anh'ın ve Hazreti Haris bin Abdülmuttalip radıyallahu anh'ın aileleri ve azatlı köleleri olduğu hususunda ittifak etmiştir. Dolayısıyla Beni Haşim'e ve Ali Muhammed'e kazancın en efdali olarak tarif olunan ganimet malının beşte birinden pay ayrılır. Bilindiği gibi zekat, malı temizlemek için emrolunmuş bir ibadettir. Halbuki ganimet malı tertemizdir. Kur'an-ı Kerim'de artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Enfal suresi 69 hükmü beyan buyurulmuştur. İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh ganimetin sadece ümmeti Muhammed için helal kılındığını ve bu hususun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle sabit olduğunu kaydediyor. Bahsin devamında da cihadı terk eden bir kavmin zelil olacağı üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Zira cihadı terk eden bir kavim Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun nusretinden mahrum olur. Nitekim İmam-ı Muhammed Rahmetullahi Aleyh Hazreti Mabed'den şu rivayeti kaydeder: bu ümmet ekin ekmeye yöneldiği zaman Allah'ın nusreti üzerinden kaldırılır ve kalplerine korku salınıverir. Yani bu ümmet ziraate yönelir ve onunla uğraşıp tamamen cihadı terk ederse Allah'ın nusreti ondan alınır. Ama bir kısmı ziraatle meşgul olur, bir kısmı da cihad görevini yerine getirirse o zaman ziraatle uğraşmanın sakıncası yoktur. Cihadla ilgili diğer meseleler. İmam-ı Merginani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanların ülkesine Kur'an-ı Kerim'le birlikte yolculuk etmeyiniz buyurduğunu kaydettikten sonra kafirler müminlere karşı kin ve gazaplarını göstermek için Kur'an-ı Kerim'e hakaret edebilirler hükmünü zikretmektedir. Dürr-i Muhtar'da Musaf-ı Şerif, fıkıh kitapları, hadis kitapları ve kadın gibi kendilerine tazim etmek vacip, hafif ve hakir görmek haram olan şeylerle cihada çıkmak yasak edilmiştir. Bunların yasak olmasına delil Müslim-i Şerif'teki Kur'an-ı Azimuşşan ile düşman toprağına yolculuk etmeyiniz hadisi şerifidir. Hükmü kayıtlıdır. Bir kimse ulul emrin izniyle Darül Harbe girip kafirlerin malını yağma etse o malın beşte biri kendisinindir. Kur'an-ı Kerim'de ey peygamber, müminleri cihada teşvik et. Enfal suresi 65 hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla ulul emrin tenfil hakkı vardır. Tenfil, cihad zamanında mücahitleri harbe teşvik etmek için ganimet hissesinden daha fazla vermesindir. Mesela ulul emir, her kim bir kafir öldürürse üzerinde bulunan eşya ona aittir diyebilir. Bu tenfil ulul emir için menduptur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin her kim dinini değiştirirse onu öldürünüz buyurduğu bilinmektedir. Allah-u Teala Celle Celaluhu muhafaza buyursun. Bir mümin irtidat ederse şüphesi izale edilir ve kendisine 3 gün mühlet verilir. Yeniden İslam'a dönerse ne âlâ. İrtidatta ısrar ederse öldürülür. Mürtetler bir beldeyi ele geçirirlerse onlarla sonuna kadar cihad edilir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde irtidat vakası ortaya çıkmış. Bütün sahabe-i kiram onlar için ya İslam'a yeniden dönmek veya kılıcın meşru olduğu hususunda icma etmiştir. Mürtetten köle edinilmez ve cizye vermeleri teklifinde de bulunulamaz. Ancak bir Yahudi dinini de terk eder Hristiyan olur veya Hristiyan Yahudi olursa zimmi olma hali devam eder. Zira küfür tek bir millettir. İslam devletine karşı haksız yere ayaklanan asi ve bayilerle cihad etmek meşrudur. Bagi kelimesi müteaddi, geçişli olarak kullanıldığı zaman talep etmek ve talep hususunda ileri gitmek manasına gelir. İslami sılahta cevir ve zulüm gibi yapılması helal olmayan bir şeyi istemek manasınadır. Bazı insanlar İslam dininin kendilerine verdiği hakları ve yetkileri az bularak daha fazlasını gayri meşru olarak talep ederler. Politik ihtirasların kaynağında hükmetme, liderlik arzusunu görmek mümkündür. İslam uleması başlarında bulunan bir idarecinin çevresinde toplanıp İslami hudutlara tecavüz ederek ve velayetin iktidarın kendilerine ait olduğunu iddia ederek adil imama, lidere karşı savaşan topluluğa Bugat ehli denilir tarifinde ittifak etmiştir. Asi ve bayi durumunda olan kitlelere önce şüphe ve tevhirlerle ortaya attıkları tezlerinin doğru olmadığı tebliğ edilir. Eğer kıyamlarında haklılık söz konusu ise teklifleri dikkate alınır. Bütün gayretlere rağmen kıyamlarında ısrar ederlerse onlarla savaşmak ve İslami yönetimi korumak zaruri olur. Tağut iktidarlara veya zalim yönetimlere karşı Sadece ve sadece Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak niyetiyle ayaklanan kimselere mücahit denilir. İslami hudutlara riayet ederek yaptıkları bu kıyam salih bir ameldir. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
1: Emanet ve Ehliyet. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyan İlyas Kulak.
2: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem. Özel efem.
5: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı. Her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize. Ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: düşünen insanlar için.
1: Mekke şirk devletinde iman etmiş olan müminlerin şirk devletine karşı şirk düzenini tevhidi bir yapıya oluşturma çalışmasında nasıl hareket edileceğini başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sonra onun iman ve cihat mektebinde yetişmiş olan öncülerimiz, en hayırlı nesil ashab neslinden öğrendik ve öğreniyoruz. Hicreti yine onlardan öğrendik. Ya mekan değiştirmeyi, ya imkan değiştirmeyi, ya da kendini değiştirmeyi. Ya afaki, ya enfusi hicreti zamanına göre, imkanına göre, durumuna göre. Bazen hicret enfusi olur. Yani insanın kendi kendini değiştirmesi, batıldan hakka hicret, şirkten tevhide hicret, küfürden imana hicret, bid'at ve hurafeleri terk ederek hakikate hicret, tağuti düzenleri terk edip İslam'a hicret. Bu kişinin iç aleminde kalbi meseleleri veya beyin yapısındaki bir değişikliği, akide değişikliği, amel değişikliği, haramları terk edip helallere hicret etmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde davrananları muhacir olarak değerlendirmiştir. Bu enfusi hicrettir. Afaki hicret ise mekan değiştirmedir. Yani Mekke'den Medine'ye hicret edildiği gibi veya Mekke'den Habeşistan'a hicret edildiği gibi. Şartları, oluştuğu vakit, üzerimize vacip olan hicreti gündeme getirmek.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler: ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine,
2: ben yenik düştüm, bana yardım et
1: diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. ozelfm.net.
2: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
3: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
5: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Hicret nedir? Nasıl hicret edilir? Hicret bir vazgeçiştir, uzaklaşmadır, ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Hicret, karanlıktan aydınlığa, zulümattan nura kaçıştır. Hicret, olgunlaşma, değişme ve bir tekamüldür. Hicret, nefsilik çukurundan kalbilik zirvesine koşmaktır. Hicret, daha hayırlısını alabilmek için elindekinden vazgeçmektir. Sonuçta hicret, Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan bir yolculuğun adıdır. Yeni bir hicri senenin içerisinde bulunuyoruz. Hicri senenin geldiğini fark etmek, onu önemsemek önemlidir. Ancak daha önemlisi, gelen hicri seneyle ilgili bir hazırlığımızın olup olmadığıdır. Eğer yeni seneyi öldürmek değil de diriltmek istiyorsak, ona önem vermeli, üzerinde düşünmeli, mutlaka hedeflerimiz ve planlarımız olmalıdır. Rahman, gelişi güzel yaşayanları sevmez. Rahman, bulunduğu her halin kıymetini bilerek, önemseyerek yaşayanları sever. Rahman, kendisine hicret edenleri sever. Yeni sene için öneriler. Her şey iyi niyetle başlar. Niyetimiz hedefimizdir. Niyetlerimizi olgunlaştırmalı ve büyütmeliyiz. Mutlaka ideallerimiz ve hedeflerimiz olmalı. Hedefi olmayan insana kimse yardım etmez. Bu sene her hafta en az bir kitap okumalıyız. Her gün mümkünse namazlardan sonra ya da gece yatmadan önce 2-3 sayfa Kur'an-ı Kerim'i ve anlamını düşünerek okumalıyız. Haftada birkaç kere gece namazına kalkmalı ya da yatmadan hemen önce Salat-ı Leyl namazı kılmalıyız ve dua edip Allah'ı hatırlamalıyız. İbadetlerimize, özelde de namazlarımıza çok özen göstermeliyiz. Namazlarımızı ezan okunur okunmaz cemaat ile ağır ağır huşu ile kılmalıyız. Sabah namazından sonra hemen yatmayıp Allah'ı zikrederek işrakı beklemeliyiz ve işrak namazını kılmalıyız. Ayrıca öğle namazından önce duha, kuşluk namazı kılmalıyız. Kendimize yakın olan alanları belirleyip, tefsir, hadis, siyer, İslam tarihi, fıkıh gibi bunlar üzerinde okumalar ve araştırmalar yapmalıyız. Arapçayı, özellikle Rabçayı öğrenmeye azim göstermeliyiz. Kur'ani kavramların inceliklerine mutlaka vakıf olmalıyız. Her hafta iştirak ettiğimiz sistemli ders halkalarımız olmalı. Hayatı, olayları, insanları ve konuları ciddiye almalıyız. Az gülmeli, az yemeli, az konuşmalı, az uyumalı ama çok düşünmeliyiz. Allah'ı çokça zikretmeli, peygambere çokça salavat getirmeliyiz. Esma-ül Hüsna'yı çok iyi bilmeli ve anlamalıyız. Mümkünse ezberlemeliyiz. Kur'an-ı Kerim'deki ezberlerimizi arttırmalıyız. Güler yüzlü ve son derece yardımsever olmalıyız. Paylaşmayı sevmeliyiz. Kimseye hiçbir konuda kızmama kararı almalıyız. Olgun ve affedici olmalıyız. İnsanları hiçbir şeye zorlamama kararı almalıyız. Teşvik edici, özendirici ve örnek olmalıyız. Hidayetine vesile olmaya çalıştığımız birileri mutlaka olmalı. Çok sabırlı olmalıyız, aceleci olmamalıyız ama istikrarlı ve kararlı olmalıyız. Başkalarına bakarak kendimizi iyi zannetmemeli, kendimizi kınamalıyız, öz eleştiri yapmalı ve eleştiriye açık olmalıyız. İçimizde hiçbir zaman yeterlilik duygusu oluşmamalı, her zaman ileriye ve iyiye doğru gitmeye çalışmalı, her zaman Rahman'a talebe olmalıyız. Çağın sahabesi olmak en büyük idealimiz olmalı. Tüm çabamız bunun üzerine kurulmalı. Allah'ı tanımaya ve onu anlamaya özel önem göstermeliyiz. Kendimizi tanımaya özen göstermeli, eksilerimizi ve artılarımızı iyi bilmeliyiz. Eksilerimizi eksiltmeli, artılarımızı artırmalıyız.
en az haftada bir gün eğitim sohbeti başlatmalı, devamlı, istikrarlı ve sabırlı olmalıyız. İnsanlardan nefsimiz için bir şey istememeli, onlar bizden bir şey isterlerse onlara da hayır dememeliyiz. Hayır çalışmalarımızı arttırmalı, özellikle de yetimlerle ve fakirlerle ilgilenmeliyiz. Pazartesi, perşembe oruçlarına çok dikkat etmeli. Çünkü oruç olgunlaşmaktır. Günahlarımızdan sevaplara, karanlıktan nura, kalp katılığından yumuşaklığa, cimrilikten cömertliğe, cehaletten ilme, batıldan hakka, çok gülmekten ağlamaya, ertelemekten üretmeye, nefsilikten kalbiliğe ve sonunda şeytandan Allah'a hicret etmeliyiz. Allah her zaman ehli imanın yardımcısı olsun. Ehli imanı aziz, ehli küfrü zelil kılsın inşallah. Allahümme amin, selamla. Abdülhamid Kahraman, kuranitarbiye.com

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum teşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini ve dif'al kalbi atikum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufabyadu emri ilallah innallâhe basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 67. sayfasını ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 67'de 11 numaralı alıştırmada şöyle bir başlık görüyoruz. Teemmelil kelimetel atiyete, aşağıdaki kelimeyi incele. Teemmelil kelimetel atiyete. Burada verilen kelime anlam şekliyle tercüme ettiğimiz mana kelimesi. Mana kelimesine bir zamir bitiştiği zaman nasıl yazılacağı ve nasıl okunacağı gösterilmek istenmiş size burada. Mana kelimesine müfret gaib siga zamiri olan hu bitiştiği zaman manahu, müfret gaibe zamiri bitiştiği zaman manaha şeklinde yazılıp okunacağı gösterilmiş burada. Mana kelimesinin sonunda elif maksura dediğimiz bir harfin bulunduğuna dikkat edelim lütfen. Mana derken nun harfini, bu kelimede yer alan nun harfini a sesi doğrultusunda uzatarak okumamızı sağlayan harf, harfi med diye adlandırdığımız veya eliful med dediğimiz harf değil de ilk bakışta ya zannettiğimiz ve ya olduğunu düşündüğümüz harftir ki altında iki noktanın olmaması kendisinin sakin yani hareketsiz olacağını, kendisinden önceki harfin hareketinin de fetha olduğunu, olması gerektiğini işaret eder, ifade eder. Peki bu kelimeye, mana kelimesine hu zamiri bitiştirdiğimizde dikkat ederseniz hu zamirinden hemen önce mana kelimesinde nundan sonra gelen harf elif maksura değil eliful med şeklinde yazıldı. Yani med elifine dönüştü elif maksura. Mana kelimesinin sonunda nundan sonra gelen ve elif maksura Türkçe adıyla kısa elif dediğimiz harf kendisine zamiri bitişince yazılırken uzun elifle yazıldı. Manahu şeklinde efendim karşımıza çıkan bu terkipte böyle bir değişim oldu mana kelimesinde. Ha zamirinin bitişmesi durumunda da yine aynı durum söz konusu oldu. Manaha şeklinde yazıp okuduğumuz ve onun anlamı diye tercüme ettiğimiz bu terkipte anlam anlamındaki manaya hu ya da ha zamirleri bitiştiğinde ne oldu efendim? Elif maksurayı eliful met, met elifi şeklinde yazdık. Buna müellifimiz, ders kitabınızın müellifi dikkat çekmek istemiş. 12 numaralı alışmanın başlığına bakıyoruz şimdi. Teemmelil kelimatil atiyete, aşağıdaki kelimeleri incele başlığı var bu alıştırmada. Efendim burada sırasıyla min artı ma eşittir mimme, bi artı ma eşittir bime, li artı ma eşittir lime ve son olarak an artı ma eşittir amme şeklinde bir kullanım kaydedilmiş. Burada şuna dikkat etmemiz isteniyor. Min ile ma'nın, ki minin, bi'nin, li'nin ve anın her birinin birer harficer olduğu bilgisine sahipsiniz. Bu harficerlerden sonra ne anlamındaki ma soru edatının söz konusu burada verilen harficelere bitişmesi durumunda. Mine bitişmesi durumunda mimme, bi harfi cerrine bitişmesi durumunda bime, li harfi cerrine bitişmesi durumunda lime ve an harfi cerrine bitişmesi durumunda amme şeklinde yazılıp okunacağı hususu dikkatlerinize arz edilmiş. O zaman mimmeyi neden, bimeyi ne ile, limeyi niçin ve ammeyi neden, neyi şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Örneklerini okuyunca verilmek isteneni daha iyi anlayacak, daha iyi kavrayacaksınız. Birinci cümlede mimme halakallahul insane ifadesi var. Allah insanı neden yaratmıştır? Cevabı halakahu min tinin, onu çamurdan yaratmıştır anlamındaki bir cümlenin mimme halakallahul insane soru cümlesinin cevabı olarak buraya kaydedildiğini görüyoruz. İkinci cümle bime kateltel hayyete. Bu cümleyi nasıl tercüme ederiz? Yılanı ne ile öldürdün? Cevabı gateltuha bil haceri, onu taşla öldürdüm. Üçüncü cümle lime haracte minel fasli, sınıftan niçin çıktın? Cevabı haractu li enneni meryadun, çıktım çünkü hastayım. Cümle 4 amme behaste fil medraseti, cevabı behastu an saati, okulda neyi aradın? Cevabı behastu an saati, saatimi aradım. İkinci bir örnek verilmiş amme ile ilgili olarak amme seeltel müderrise, cevabı seeltuhu anil imtihani. Amme seeltel müderrise, öğretmene neyi sordun? Seeltuhu anil imtihani, ona imtihanı sordum. Peki efendim, burada ne öğrendik? Ne anlamındaki ma soru edatının min, bi, li ve an harfi cerlerine bitişmesi durumunda sonunda yer alan uzatma elifinin, eliful meddin düşürüldüğünü, hazfedildiğini, min ma şeklinde değil de mimme şeklinde, bi harfi cerrine bitiştiğinde bi ma değil bime şeklinde, li harfi cerrine bitiştiğinde li ma şeklinde değil de lime şeklinde ve son olarak an harfi cerrine bitiştiğinde an ma şeklinde değil de amme şeklinde yazılıp okunması gerektiği bilgisine sahip olduk. Efendim 13. alışmaya geçiyorum. Teemmedil misale thummektubil cümelel atiyete ba'de tahvilil kelimati leti tahtaha khattun ila cumu'in. Peki bu başlığı anlamaya çalışalım. Teemmedil misale, örneği incele. Thummektubil cümelel atiyete, sonra aşağıdaki cümleleri yaz. Ba'de tahvilil kelimati, kelimeleri dönüştürdükten sonra, kelimeleri dönüştürdükten sonra yaz. Hangi kelimeleri? Elleti tahteha hattun, altı çizili, altında çizgi bulunan kelimeleri. İla cumu'in, evet ceme, yani çoğula. Sizden şu isteniyor. Örneğe bakacak olursak menel fetellezi harace minel faslil ane, sınıftan şu anda çıkan genç kim? Peki altı çizili olan kelime nedir? El feta, genç anlamındaki el feta'nın altı çizilmiş. Ve bu cümlenin altında menil fityetullezine haracu minel faslil ane şeklinde bu cümlede yer alan el feta kelimesinin çoğul sigaya, yani çoğula dönüştürülerek cümlenin yeniden düzenlendiğini, yeniden tanzim edildiğini ve düzenlenen, tanzim edilen bu cümlenin de menil fityetullezine haracu minel faslil ane şeklinde olduğunu görüyoruz. O zaman altı çizili olan kelimeyi ya da kelimeleri çoğul yaptıktan sonra cümleleri yeniden yazmanız isteniyor. Peki o zaman istenen şey anlaşıldığına göre, talep edilen şey ortaya çıktığına göre şimdi sizden talep edileni yerine getirmeye çalışalım hep birlikte. Birinci cümle menir raculu lezi dehale beytekumul ane. Menir raculu lezi dehale beytekumul ane. Şu anda evinize giren adam kim? Peki şimdi burada altı çizili olan kelime er racul. Ne yapacağız? Bunu çoğul yapıp cümleyi yeniden kuracağız. Er racul kelimesinin çoğulu er rical. Öyleyse menir ricalu dedikten sonra söz konusu er rical kelimesinden sonra gelmesi gereken ismi mevsulü de yine ne yapacağız? Er rical kelimesinin sayısı ve cinsiyetini göz önünde bulundurarak ellezine şeklinde dönüştüreceğiz. Ellezine ismi mevsulünden sonra gelen ve Arap dili gramerinde sıla cümlesi diye adlandırdığımız cümlenin başında yer alan dehale fiilini de yine sayı ve cinsiyet bakımından ellezine ismi mevsulü ile uyum arz edecek şekilde dönüştüreceğiz. Er racul için dehale dendiyse er rical için dehalu denileceğini göz önünde bulundurarak yeni cümleyi şöyle oluşturacağız. Menir ricalu lezine dehalu beytekumul ane diyeceğiz. Menir ricalu ellezine dehalu beytekumul ane cümlesini ise Türkçe'ye şimdi sizin eve, evinize giren adamlar kim şeklinde bir anlamla tercüme edeceğiz. İkinci cümleye geçiyorum efendim. Eynet talibu lezi ca'e emsi. Dün gelen öğrenci nerede? Eynet talibu lezi ca'e emsi. Dün gelen öğrenci nerede? Şimdi bu cümleyi dün gelen öğrenciler nerede? Neredeler anlamını ifade edecek biçimde dönüştüreceğiz. Et-talib kelimesinin çoğulu et-tullab'tır. Öyleyse eynet-tullabu-llezine ca'u emsi diyeceğiz. Eynet-tullabu-llezine ca'u emsi. Dün gelen öğrenciler neredeler demiş olduk. Üçüncü cümleye geçelim şimdi. Darabtu'l-velede-llezi darabeni. Beni döven çocuğu dövdüm veya bana vuran çocuğa vurdum anlamında bir cümle. Şimdi bu cümleyi beni döven çocuklara dövdüm veya bir diğer ifadeyle bana vuran çocuklara vurdum anlamını taşıyacak, bu anlamı ifade edecek biçimde dönüştüreceğiz. Darabtul evladellezine darabuni. Evet, yeni cümlemiz böyle olacak. Nasıl olacakmış efendim? Darabtul evladellezine darabuni. Beni döven çocuklara dövdüm. Efendim, sayfa 67'deki çalışmamızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 68'e geçelim. Ve 68'in sayfada cümle başında yer alan alıştırmayı okuyup bizden ne istediğini anladıktan sonra isteneni yerine getirmeye çalışalım. Sayfa 68, alıştırma 14. Teemmelil misale sümmektubil cümelel atiyete ba'de tahvilil kelimati leti tahtaha khattun ila cumu'in. 13. alıştırmada, bir önceki sayfada, sayfa 67'de yer alan 13. alıştırmada sizden istenenin aynısı yine burada sizden isteniyor. Şöyle ki, bir önceki alıştırmada müfret müzekker olan bir kelimeyi veya bir diğer ifadeyle müfret müzekker olarak gelen bir isim cümlesinin müptedasını cem müzekker yaparak efendim kendisinden sonra getirilmesi gereken ismi mevsulü ve sıla cümlesini tayin etmiştik. Menir racul ellezî dehale beytekumul an cümlesinde el racul, eynet talibu lezî ca'e emsi cümlesinde et talibu, sonra darabtul veledellezî darabeni cümlesinde el veled. Bunların her biri müfret müzekker isimlerdi. Bu müfret müzekker isimleri, ki her biri müpteda konumunda da değil, yani içlerinde mef'ulün bih konumunda olanlar filan da var. Kısacası müfret müzekker konumunda olan bir ismi cem müzekker yaparak söz konusu cümleyi yeniden oluşturmayı gördük. Bunun üzerinde durduk alıştırma 13'te. Alıştırma 14'te ise verilen örnekten hareketle altı çizili olan kelimeleri çoğul yaptıktan sonra cümleyi yeniden oluşturmamız isteniyor. Örnek olan cümle "Talibetul lati dakhalatil faslal ana min el hindi." Şu anda sınıfa giren kız öğrenci Hindistanlıdır anlamında bir cümle. "Talibetul lati dakhalatil faslal ana min el hindi." Şu anda sınıfa giren kız öğrenci Hindistanlıdır. Bu cümlenin hemen altında kaydedilen cümleye göz atacak olursak "Talibetul lati dakhalnal faslal ana min el hindi." Şu anda şimdi sınıfa giren kız öğrenciler Hindistanlıdır anlamında bir cümle. Peki bu örnekten hareketle şimdi verilen 3 cümlede altı çizili olan el-fetat, et-tabibe ve el-mer'e kelimelerini çoğul yapıp cümleleri yeniden oluşturalım. El-fetatu leti indel mudirati uhtu Meryem'e. Müdirenin yanındaki genç kız Meryem'in kız kardeşidir anlamında bir cümle. Müdirenin yanındaki genç kız Meryem'in kız kardeşidir. Şimdi ne yapacağız efendim? Altı çizili olan el-fetat kelimesini çoğul yapıp cümleyi yeniden kuracağız. Peki el-fetat kelimesinin çoğulunun el-feteyat oluşundan hareketle yeni cümle şöyle olmalı. El-feteyatullati indel mudirati ehavatu Meryem. El-feteyatullati indel mudirati indel mudirati ehavatu Meryem. Müdirenin yanındaki genç kızlar Meryem'in kız kardeşleridir anlamında bir cümle oluştu. İkinci cümle "At-tabibetu'lleti fi mustashfa'l viladeti min İngiltere." Doğum hastanesindeki tabibe yani bayan doktor İngiltere'lidir anlamında bir cümle. Doğum hastanesindeki bayan doktor İngiltere'lidir. Şimdi ne diyeceğiz? Doğum hastanesindeki tabibeler, bayan doktorlar İngiltere'lidir diyeceğiz. Öyleyse bu anlamı ifade edecek olan cümlemiz şöyle olmalı. Et-tabibatullati

Üçüncü ve son cümleye geçelim. El mer'etu leti dehalet beytena ammeti. Evimize giren kadın halamdır. Evimize giren kadın halamdır. Bu anlamı taşıyan cümleyi evimize giren kadınlar halalarımdır şekline dönüştüreceğiz. Peki en-nisa'u llati dakhalna beytena ammati diyeceğiz. Nasıl diyecekmişiz? En-nisa'u llati dakhalna beytena ammati. Evimize giren kadınlar halalarımdır anlamında bir cümle. Peki efendim, sayfa 68'de yer alan 14 numaralı alıştırmayı da tamamladık. Şimdi bu sayfada, sayfanın ortasında El Esma'ul Mevsuletu, ismi mevsuller başlığını taşıyan bir bölüm görüyoruz. Burada Ellevi, Ellevine, Elleti ve Ellati ismi mevsulleriyle ilgili olarak bazı örnekler verilmiş. Menil fetellezi dehalel faslel ane. Şu anda sınıfa giren genç kim anlamındaki cümlede. Ellezinin müfret müzekker bir isimden sonra kullanılan bir isim mevsul oluşu örneklendirilmiş. Menil fityetul lezine dehalu el faslel ane cümlesinde ki anlamı şu anda sınıfa giren gençler kim, delikanlılar kim anlamı budur. Bu cümlede ise ellezine ismi mevsulünün cem müzekker bir isimden sonra geldiği örneklendirilmiş. Menil fetatu leti dehaletil faslel ane. Şu anda sınıfa giren genç kız kim anlamındaki bu cümlede elleti ismi mevsulünün müfret müennes bir isimden sonra geldiği örneklendirilmiş. Menil feteyatu leti dehalnel faslel ane. Şu anda sınıfa giren genç kızlar kim anlamındaki bu cümlede ise elleti ismi mevsulünün cem müennes bir isimden sonra gelişi örneklendirilmiş. Peki efendim, 15. alıştırmada kevvin cümelen mustamilen el kelimetil atiye başlığını görüyoruz. Ne demek kevvin cümelen mustamilen el kelimetil atiyete? Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleler kur anlamında bir talimat var burada. Rafa'a halaka ade el ceddu mimme bime lime ve son olarak amme. Bu kelimelerin içinde bulunduğu birbirinden bağımsız cümleler kurmanız isteniyor. O zaman rafa için 1, halaka için 2, ade için 3, elced için 4 dersek geri kalan mimme, bime, lime ve amme 4 de burada var. Toplam 8 kelime saydım ben, yanlış saymadıysam. Burada yer alan her bir kelime için ayrı ayrı bu kelimelerin içinde bulunduğu cümleler kurmanız isteniyor. Burayı size ev ödev olarak tevdi etmiş olayım. Bu sayfanın sonunda, sayfa 68'de el kelimetül cedide başlığı var. Kaime kavaim parantez içerisinde cim maddesinin hemen yanında verilen ifadenin söz konusu kelimenin çoğulu olduğu anlamını biliyorsunuz. Peki şu an bulunduğunuz ortamda elinizde online olarak kullanabileceğiniz, dijital ortamda, bilgisayar ortamında kullanabileceğiniz sözlükleriniz varsa o sözlükler yardımıyla burada yer alan kelimelerin anlamlarını arayabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Basılı sözlüklerden henüz bu kelimelerin anlamlarını arayıp bulabileceğiniz bir düzeye gelmediniz. Dolayısıyla size böyle bir sorumluluk tevdi etmiyorum. Yani bu kelimelerin anlamlarını sahip olduğunuz Arapça, Türkçe sözlükleri kullanarak bulun çıkarın demiyorum. Online bir sözlüğe sahipseniz, bilgisayar ortamında, dijital ortamda bir sözlüğünüz varsa ondan yararlanabilirsiniz. Yoksa ben programımızın gelecek bölümünde inşallah burada yer alan kelimelerin anlamlarını size vereceğim. Efendim, Radyo Dershanesi'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel efendim.

0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel efem.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

sarılmaz bir yaraymış. Anne bir sızı olur, yarada çoğalırmış. Sol yan nasıl da üşür, bir anne öğretirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.

0: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan, din gününün sahibi, alemlerin Rabbi, Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun, Peygamberimize, onun âline, ashabına ve tüm müminlere salat ve selam olsun. Namaz konumuza bu programımızda da devam edeceğiz. Namaz nedir diyorduk. Yine aynı soruyla devam edelim. Allah Celle Celaluhu Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurur. Ben insanları ve cinleri veya cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler. İşte ibadetlerin şahı nedir? Namazdır. Namaz nedir? İbadetlerin şahıdır. Böyle bir anlam getirebiliriz. Burada şunu anlayacağız. Namaz olmadan her şey boş. Namaz olmadan diğer ibadetlerimizin, efendime söyleyeyim, diğer amellerimizin, diğer eylemlerimizin durumunu şöyle gözden geçirecek olursak, şöyle bir benzetme yapalım. Bir evin, bir odanın, bir herhangi bir yerin aydınlatma tesisatı ne gerekiyor oraya? Efendim, öncelikle o inşaat daha inşaat halindeyken kabloları geçireceğimiz borular, sonra kablolar, sonra düğmeler, değil mi? Sonra ampuller. Orayı da aydınlatacağız ya, ampuller. Bunların hepsi tamam. Hem de en kalitelisinden almışız. Güzel bir şekilde döşemişiz. Ama elektrik yok. Bunların bize faydası ne kadar olur? Görüntüden başka bize bir faydası olur mu? Namaz elektriktir dostlar. Elektrik varsa orayı aydınlatırsınız. Elektrik yoksa sizin istediğiniz kadar malzemeleriniz olsun, istediğiniz kadar malzemeleriniz kaliteli olsun, siz orayı aydınlatamazsınız. Mesela şu an burada bir iş yapıyoruz. Düşünün, bir sürü alet, reji odası var. Oradan kaydediliyor, aktarılıyor. Yani birçok işlemden geçiyor. Düşünün, bu kadar alet isterseniz en güzel markalardan olsun. Ama elektrik olmayınca, evinizde de elektrik olmazsa, ben bu programı burada yapamam, stüdyoda olmayınca elektrik, siz de evinizde elektrik olmayınca televizyonu çalıştıramazsınız, buzdolabını çalıştıramazsınız, çamaşır makinesini çalıştıramazsınız. İşte namaz o elektriktir dostlar. Bu şekilde namazı tarif edecek olursak inanın yeridir. Yani bu anlamda namaz ibadetlerin şahıdır. Namaz olmazsa olmazdır. Müslümanlığımızın olmazsa olmazıdır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir soru sorarlar. Ya Resulallah, namaz kılmayan kafir midir? Allah Resulü şöyle bir ifadede bulunur. Zira kafirler namaz kılmaz. Biraz önce bahsettik ya, estağfurullah, bir başka programda bahsetmiştik. Yani bir insan ben Müslümanım diyorsa, akıllıysa, efendim ergenlik çağına ermişse ve yaşıyorsa namaz kılmak zorundadır. Evet. Burada efendim namaz kılmayanlar şöyle kafirdir, münafıktır. Hayır, böyle bir şey demiyoruz. Böyle bir şey söylemiyoruz. Bir insan ben Müslümanım diyorsa, Müslüman olduğunu iddia ediyor, Müslüman olduğunu itiraf ediyorsa, bizim ona bir başka isimle, bir başka sıfatla, bir başka nitelikle yargılama veya isimlendirme hakkımız yoktur. Onun itirafını biz kabul ederiz. Onun iddiasını biz kabul ederiz. Ama iddiasını ispat kendisine kalmıştır. Peki o ispat nedir hocam derseniz, o ispatın madde bir, namazdır. Bu anlamda dedi ki, ibadetlerin şahıdır namaz. Evet. Bir başka ifadeyle namaz nedir? Es-salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. En efdal, en salih, efendim, ibadet, amel namazdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bununla ilgili mesela bazen şöyle soruyorlar. Biz soru içinde sorulara cevap vermek zorundayız. Bazı şeyleri aydınlığa kavuşturmak için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen anne babaya itaattir dedi. En efdal amel. Sordular ya Resulallah,
2: en eftal, en faziletli amel hangisidir? Dedi, vaktinde kılınan namazdır. Biri daha sordu, dedi ki anne babasına itaattir dedi. Kişiye göre de cevap verdi Allah Resulü. Baktı ki biri vaktinde namaz kılmıyor, ona öyle dedi. Baktı ki biri anne babasına isyan ediyor, itaat etmiyor, onun için de en eftal ibadet, amel odur, en faziletli. Öyleyse buraya bu açıklamayı yapmışken şöyle bir açıklama da yapalım. Zamanına göre, durumuna göre o an yapılması en faziletli ameller vardır. Nedir mesela? Ezan okunurken yapılacak en eftal, en faziletli amel ezanı dinlemek ve onu tekrar edip sonunda ezan duasını okumaktır. Efendim ben ezan okunurken işte başka bir faziletli, başka bir ibadet yapayım. Hayır, o an en eftal ibadet odur. Mesela Kur'an okunurken bir yerdesiniz, müsaitsiniz. En eftal ibadet amel hangisidir? En faziletli amel Kur'an'ı dinlemektir. Ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman siz susun, dinleyin ki Allah size rahmet etsin. En faziletli amel o an odur. Yani bizim düğünlerde, taziyelerde, çeşitli yerlerde Kur'an okunurken, efendime söyleyeyim, telefonla konuşmak, bir başkasıyla muhabbet etmek, maalesef, hele bu daha yanlıştır da, başka bir ibadet değil, o an başka bir amel değil, o an Kur'an'ı dinlemek en eftal ameldir, en faziletli ameldir. Biz bunları böylece sıralayabiliriz. İşte ezan okunduğu zaman, ezan bittikten sonra yapılacak en güzel iş, en faziletli iş, en kıymetli iş nedir? Namaz kılmaktır. Evet. Buraya da değindikten sonra namaz öyle çok kapsamlıdır ki. Bakın, oruç tutuyoruz değil mi? Zekat veriyoruz. Hacca gidiyoruz. Kapsamı bellidir. Kapsamı namazın kapsamı gibi değildir. Namazın kapsamı çok geniştir. Aklınız başınızda değilken namaz kılamazsınız. Allah öyle diyor. Bunu içkiye yorumlanıyor, uyuşturucuya yorumlanıyor. Uyuşturucu artı kişinin başka türlü de aklı başında değilse namaz kılmaz. Nasıl? Adam şok geçirir, baygınlık geçirir, efendim deli olur o an değil mi? Çılgınlık geçirir, depresyon, panik atak derken o an aklı başında değildir. O an namaz kılmak ona caiz değildir. Bakın, aklı başında olacak namaz kılmak için. Öyleyse akıl ibadet ediyor. Hatta açken namaz kılmanın mekruh olduğu söylenir değil mi alimler tarafından? Niye? Çünkü aklın yarısının midede olduğunu. Aklın tamamı başımızda olacak, aklımızda, kafamızda olacak. Bir kısmı midemizde olursa, bir kısmı paramızda olursa, kasamızda olursa, bir kısmı başka yerlerde olursa, o zaman da akıl başta değil, değil mi? Başka yerlerde dolanıyor. O zaman başka bir şey çıktı ortaya. Ya biz namaza duruyoruz, hiç aklımıza gelmeyen şeyler namaza aklımıza geliyor. Veya işimiz, hesabımız, kitabımız, neler neler aklımıza geliyor. Bir an bile olsa ondan sıyrılmazsam bir rükün, bir rekat, dört rekatlı bir namazda bir rekat eğer onlardan sıyrılamıyorsan o zaman iş tehlikelidir. Yani değil mi? Akıl başta olmalı. Cepte, midede, kasada, iş yerinde, efendime inşaatta, yemekte falan olmamalı. O öyle oldu mu? Olmaz demiyoruz. Alimler ne dedi? Mekruh

0: Allahu Ekber diyor. Subhaneke duası, Fatiha, Zamm-ı Sure. Ondan sonra tesbihatlar. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel A'la, Semiallahu limen hamide diyor. Dil, o da ibadet ediyor. Yani sen vücudunda, organizmanda, namazda ibadet etmeyen hiçbir yerin yok. Böyle de namaz çok kapsamlı bir ibadettir dostlar. Evet, bir başka anlamıyla namaz nedir? Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerde ve gökte her ne varsa Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikreder, Allah'ı anar. Namaz bunun ispatıdır. Tüm mahlukat Allah'ı zikreder, anar. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Beni zikredin, beni anın, beni hatırlayın ki ben de sizi anayım, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ağaçlar, dağlar, taşlar, denizler, hayvanlar, her şey Allah'ı zikreder, tesbih eder. İnsanoğlu müstesna. İnsanoğlunun azı şükreder, çoğu nankördür. Bu anlamda biz Rabbimizi anacağız, Rabbimizi zikredeceğiz, Rabbimizi hatırlayacağız, önceleyeceğiz, önemseyeceğiz. O zaman namaz kılacağız. Veşkuruli, bana şükredin. Ne ile şükredeceksin? Rabbine ne ile teşekkür edeceksin? Bedenin, dilin, aklın, kalbin, tüm azalarınla Rabbine teşekkür edeceksen namaz kılacaksın. Sakın bana nankörlük etmeyin diyor. Onu biz insanlara söylüyor. Bana şükredin. İşte onun ifadesi namazdır dostlar. Namaz o kadar önemli, o kadar hassas ve o kadar olması gereken bir ibadettir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyorsunuz. Allah Resulü beddua etmez. Ama Hendek Savaşı'nda düşman o kadar amansızca saldırıyor ki namaz kılmaya vakit bulamıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk defa orada müşriklere beddua etti. Ne dedi? Namazı kendilerine kıldırmadıkları için. Ya Rabbi, müşriklerin evine, müşriklerin karnına ve kabirlerine ateş düşür dedi. Evet, namaz bu kadar önemli. Namaz ilk sorgudur dostlar. Bunu da hatırlatıp programımızı inşallah toparlamaya çalışalım, bitirmeye çalışalım. İlk sorgudur. Burada hatırlatalım. İnsanların ilk sorgusu namazdandır, kendisiyle alakalı. İnsanlar arasında ilk sorgu nedir? Katille maktul arasındadır. Genel anlamda insanla hayvan arasındandır. Hayvanların hakkı alınır, hayvanlar toprak olur. Ondan sonra insanların bir kısmı der ki, ah keşke toprak olaydım. Ben de hayvan olaydım ve şimdi de toprak olaydım der. Rabbim bizi böyle bir duruma düşürmesin inşallah. Yüce Rabbim ilk sorgumuz olan, kendimizle alakalı ilk sorgumuz olan namaz dersinden, baraj dersi olan namaz dersinden geçen kullarından eylesin bizleri inşallah. Yüce Rabbim kıldığımız namazları kaliteli eylesin inşallah. Namazın içini dolduran ve namazın gereğini yapan kullarından eylesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
1: Kıymetli dinleyenler, Müslümanca nasihatleşmek programıyla Ebubekir Yaşa'yı dinlediniz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
2: Rabbim ilmimi arttır de.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: de ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

Bir insan kişisel çıkarlarından başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsa, toplumsal bir güzellik için hayatında hiçbir özveride bulunmamışsa, cebinde katlı duran bir şiiri iki insana okumamışsa, üşüyen birinin üzerini örtmemişse ve hep zararsız ve hep yararsız yaşamışsa nasıl iyi olabilir ki? İyi olmanın da bir şerefi vardır ve herkes duyarlılığı, ahlakı ve bu güzel duyarlılığı, güzel ahlakı karşısındakilere yansıttığı sürece, yaşattığı sürece değer kazanacaktır ve bu bilinci kadar iyi olacaktır. Kendi yangınını söndürmeyenin başkalarının yangınını söndürmeye seyirtmesini kim ciddiye alır?

Ölen çeker gider. Olacak olur. Yağmur yağar. Otlar biter. Çocuklar doğar. Ana babaların yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider. Vukuatın ardı kesilmez. Hemen hepsi birbirini takip eder. Kulaklarınızı açınız. Dikkat ediniz. Gökte haber var. Yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü geniş bir döşeme. Gökyüzü ise bir yüksek tavandır. Yıldızlar yürür. Denizler durur. Gelen kalmaz. Giden gelmez. Acaba gittikleri yerlerden memnun kaldıkları için mi gelmiyorlar? Yoksa orada bıraktıkları için uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha doğrudur ve daha sevimlidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başımızın üstündedir. Ona iman eden kimse ne mutludur. Ona isyan ve muhalefet eden kimseye de yazıklar olsun. Yazıklar olsun ömürleri gaflet içinde geçen kimselere. Ey cemaat-i iyad! Hani ecdadımız ve babalarımız? Hani taştan saraylar yapan Ad ve Semud kavimleri? Hani dünya malına güvenerek kavmine ben sizin Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut? Onlar size nispetle daha zengin ve kuvvet bakımından da sizden daha kuvvetli değiller miydi? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleriyle çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onlar yolunda gitmeyin. Her şey fanidir. Baki ancak Allah'tır ki birdir. Şeriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Evvel gelip geçenlerde ibret alınacak çok şeyler vardır. Ölüm ırmağının girecek yerleri vardır ama çıkacak yerleri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Anladım ki herkese olan şey bana da olacaktır. Mekke büyük hüsranların, acıların beldesiydi. Bir tarafta korku, endişe ve yokluk, öteki tarafta şatafat, lüks ve gösteriş. Kodomanlar, sermayeyi putlaştırıp fakirleri köleleştiren zihniyette.

Mekke'nin bozguncu düzeni insanları düşünmeye sevk ediyor. Karamsarlık sokakları kuşatıyordu. Gece olduğunda kocasının borcu yüzünden genel ev kadını olmak zorunda bırakılanlar evlerinin önüne büyük bayraklar dikerdi. Mekke sokakları def sesleri, dansözler, eğlencelerle yankılanır. Arka sokaklarda, yani varoşlarda ise açlık ve yoksulluk kol gezerdi. Çok fazla şansınız yoktu. Ya risk alacak, borçlanacak ya da köleliğe mahkum olacaktınız. Borçlu ödeme yapmadığı takdirde kendisi köle olurdu. Ömrü boyunca bu faizleri ödeme şansı hemen hemen hiç olmayacaktı. Aynı zamanda kızı ve eşi genel eve satılır, borçlarını ödediğinde kurtulur, tekrar evlerine dönerlerdi. Tabi satılmadan önce alacaklının cariyesi olarak bir müddet evinde tutulurlardı. Ya Rab, ne kadar büyük bir zillet.

yapardı, borçlu borcunu ödemediğinde polis ve asker evine zorla girerdi. Evine zorla girilen adam, karısının ve kızının alacaklıya götürülüşüne şahit olur ve sesini çıkaramazdı. Bu yüzden alttakiler kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi ki alınlarına kara leke çalınmasın. Diri diri toprağa gömülen kızların suçu ne olabilirdi ki?

Zulüm çağında Mekke, kodamanların ve refah sahiplerinin ihtirasları altında inliyordu. Orada birileri tefecilik yaptığında, ki ekserisi

bugün de durum değişmiş midir yoksa aynen zikredilen gibi midir? Bugün refah sahiplerinin şakşakçısı, yerdakçı medya zihinlerini körleştirmiştir. Servet ve iktidar sahiplerinin menfaatleri bizzat devlet tarafından korunmaktadır. Zulüm şirinleştirilmiş, alttakiler isyan edemez hale getirilmiştir. İşte o gün durum buydu. Bu duruma en büyük tepki, büyük binayı yıkacak ve yeniden inşa eden bir eylem üreterek olabilecekti. Hira'dan Mekke'ye çöle iniş, devrimin ayak sesi olacaktı. Statikonun ve gaddarlığın ensesine inmiş o tokat, şahsiyetin bayrağı altında gölgelenmiş bir kişiliğin isyanı olacaktı. O bağırıyordu. Artık isyan bayrağı yükselmişti.

O bağırıyor. Pis eşrafın ve işbirlikçi takımın şişirdiği yoksullar onu taşlıyordu. Ne büyük hüzün. Kölelik ve boyundurluk zincirlerine savaş açmış o adamın sözleri kölelerce taşlanıyordu. Bu ve benzeri zulümlere boyun eğmemenin, sabrın ve iradenin adıdır. Hira'dan haykırış. Ezilenler, horlananlar, ahlaksızlığın rutinleştiği o beldede hakikat karşısında put gibi kesildiler. Spekülasyonlar, yafta ve iftiralar karşısında hepsi gücün ve iktidarın yanında konumlandılar. Ne acı. Ezilenlerin, kendilerini ezenlere bu kadar bağlı oluşundaki hikmet ve sır ne olabilir ki? Hayat yol, insan yolcu. Yolu da yolcuyu da yaratan Allah. Yol haritasını belirlemek, yolu ve yolcuyu yaratanın hakkıydı. Tüm ilahi vahiyler, kainat ağacının bu soylu meyvesi var ediliş amacını gerçekleştirsin diye gönderilmişti. Ve insanlığın son çevriminde ebedi rehberlik, Kur'an suretinde tecelli etmişti. Son vahiy, bütün bunların hepsini dört cümlede özetledi. O, sonsuz merhametin menbaı. Kur'an'ı O öğretti. İnsan türünü O var etti. Ona, kendini ifade etme yeteneğini O bahşetti.

Kur'an vahyi el-hay olandan, hayatı inşa için hayatın ta yüreğine inmiş tarifsiz bir hayattı. İnsanı zulümattan nura, karanlıklardan aydınlığa, bencillikten ben idrakine, içgüdülerin esaretinden ruhun özgürlüğüne, bilinçaltının gayyasından bilincin doruğuna, nefsin köleliğinden ruhun özgürlüğüne çıkarmıştı. Varlık ağacının bu soylu tohumunun kendine ve elinin değdiğini çürütmesine engel olmaktı. Dahası kendi kendini aşılayarak saflaşmasını, tekamül etmesini, yücelmesini ve potansiyelinin ufuklara doğru yol almasını sağlamaktı. Vahyin ve insanın sahibi bu amacın gerçekleşmesini yasalara bağlamıştı. Eğer insan bu yasalara uygun olarak hareket ederse vahiy inşa amacını gerçekleştirecek, değilse insan bu inşadan mahrum kalacaktı. Bunun da ilk şartı vahye bir özne olarak yaklaşmaktı. Zira vahiy gerçekten özneydi. Vahiy inşa edicilik fonksiyonunu bir hakkın icra edebilme yeteneğine sahip olduğunu muhatabı olan ilk nesil üzerinden ispat etti. İnşa ettiği neslin elleriyle hayatı ve dünyayı inşa etti. İnşa ettiği neslin eliyle insanlığın ender gördüğü bir iman hamlesine imza attı.

0: vahiy bir şey daha ispat etti. Eğer bir nesil kendini Kur'an'ın inşasına teslim ederse, Allah da tarihin inşasını o neslin eline teslim edecektir. Yani Kur'an'ın nesne olan tarihe özne olacak. Vahyin çırağı olan hayatın ustası olur ve ustanın sanatı işlediği gibi hayatı ilmek ilmek kirlerden arındırarak dokuyacak ve yeniden hayatı razı olunan bir hayat kılacaktır. Vahye teslim olan hayatı teslim alır. Hayatının yatağını vahyin belirlemesine izin veren, zamanın yatağını elleriyle belirleme liyakati kazanır. Çorak ve kas katı kesilen hayatları Rahman'ın rahmetiyle sularsanız, semeresi bol, tadı hoş ve kokusu mis kokan kılarsınız. Ve o altın nesil bunu yaptı. Çünkü kendilerini vahye teslim ettiler, teslim olunca da dünya onlara teslim oldu. Resulullah'ın rehberliğini benimsediler ve dünya onların ayaklarının altında ezildi, eridi, biçare kaldı. Peki ya şimdiki nesil ne yaptı? Vahyi kabul ettiler, bağırlarına bastılar, baş tacı ettiler, öptüler, kokladılar, yanlarında tütsüler yaktılar, bülbüller yetiştirdiler ve her tarafta bülbülleriyle iftihar ettiler. Elbet iftihar edilesi bir durum bu. Ama gözden kaçırdıkları, gözden kaçırdığımız bir durum oluştu. Her şeyi baş tacı etmiştik ama mana ve mefhumu hayatta uygulamaz olduk, sadece lafızla kaldık ve maalesef lafızlar da hayatımızı inşa etmedi. Bundan sonra ispat sırası vahyin kendilerine emanet edildiği mümin muhatapları olarak bize geldi. Fakat mümin muhataplar vahiy ile inşa olma konusunda her zaman aynı başarıyı sergileyemedi. Vahiy ile inşa olacaklarına vahiy inşa etmeye kalktılar. Vahyin nesnesi olacaklarına vahyi nesneleştirmeye yeltendiler. Bunun sonucu çok vahim oldu. Kendileri de tarihin nesnesi oldular. Bu vahiy nesneleştirmenin cezasından başka bir şey değildi. Vahiy nesneleştirme süreci şu aşamalardan geçerek gerçekleşti. Kelimelerin Rabbi, kelimelerin kalbine manaları indirmişti ki akleden kalp sahipleri indirilen o manaları anlasınlar, hayatlarına koyarak üretsinler. Vahiy ile inşa olanlar anlam üretmeyi sürdürdüler. Fakat bugün geldi, anlam üretilmez oldu. Anlam üretilmeyince tükenir oldu. Biri diğerinin doğal sonucuydu. Üretilmeyen anlamdan oluşan açığı kapatmak için bu kez form yüceltilmeye başlandı. Bu sürecin sonunda vahyin lafzı manasının, manası maksadının üzerine kapatılmış, vahiy ile ilişki yüreğinden okumak yerine yüzünden okumaya indirgendi. Vahyin sahibi bizden vahyi tertil ile okumamızı emretmişti. Tertil ile okuma emri önce tecvid ile okumaya, daha sonra kaf çatlatmaya indirgendi. Vahiy elbette tecvid ile okunmalıydı. En güzel seslerle süslenmeliydi. En güzel hatlarla yazılmalıydı. En güzel hurafatla dizilmeliydi. En güzel sayfalara basılmalıydı. En güzel ciltlerle sıvanmalıydı. Bütün bunlar vahiy için azdı bile, fakat vahiy bunların hiçbiri için gelmemişti. Asıl anlamak, yaşamak ve yaşatmak için gelmişti. Bu sürecin sonunda geldiğimiz nokta, tam da şair Mehmet Akif'in dediği noktadayız. Ya açar Nazm-ı Celal'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir Kur'an, hele şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. İnmiştir Kur'an hayatta tatbik için. Bu vahim noktayı vahiy kendi ifadesiyle mehcur bırakma olarak adlandırmıştı. Bunun açılımı şudur: elde taşındığı halde bilinçte taşımama, en yüksek yerlere konulduğu halde hayata koymama, dilde olduğu halde kalbe taşımama, kendisi göz önünde olduğu halde talimatını göz ardı etme, sesi dinlendiği halde sözünü dinlememe, özetle vahye bir ölüm etin muamelesi yapma. Bir mahkeme tasavvur edin. o mahkemede hakim olan Allah, şahit olan onun aziz peygamberi, hesaba çekilen de ben ve sen. Hesaba konu olan mevzuysa mahcur bırakılan kitap, yani terk edilen kitap. Kendisine hicret edilecekken kendisinden hicret edilen kitap.
1: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak?
0: Nisa 41.
1: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: Furkan 30.

0: mahcur bırakmak, peygamberle beraber peygamberi bir yol tutmamaktır. Hayatı kitaba göre yaşamamaktır. Hükümleri var ama yok gibi davranmak, dikkate almamaktır. Böyle davrananların son durumlarını ayetler bize şöyle haber veriyor.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: Furkan 27-28-29.

0: Buradaki zalim ifadesi birçoğumuzun yanılgısı olabiliyor olmasın? Oysa ki hakkı hangi anlamda olursa olsun tutup kaldırmayan insan zalimdir. Kur'ani bir yaşantı yaşamayanlar zalim olarak nitelendirilmiştir. Böyle bir gün var ve herkes bugünü yaşayacak. İşte böyle bir günde ve bugünün mahkemesinde Peygamberimizin bizim lehimize şahitlik etmesinin tek bir yolu var. O da nasıl ki Hira'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin sokaklarında insanları ilahi buyruklara hicret etmeye çağırdıysa, bugün bizlere de Kur'an'a hicret etmek icap eder. Kitabı mahcur bırakmamak icap eder. Kur'an-ı Kerim'in iniş gayesini özetleyen şu ayet:
1: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
0: İbrahim 52.

0: Anlamanın konusu olmayan hayatı nasıl belirlesin? Anlaşılmayan bir hakikat nasıl hayatları yaşanır kılsın? Vahyin hayatsız bırakılması ve kıyamet hayat vahiysiz kalınca korktu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde,
2: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler.
1: Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.